sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları, yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, denizler İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba, sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar, hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer, orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Halise hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini ödersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sırasında tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak istediği için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala bize Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerine resim etmediyse zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salata feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubu. Ayaktayken de otururken de genişte yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı zikrediğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah-u Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift biliyorsunuz ki kalbiniz

seceyle atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift seceyle içlerindeki ses sonsuz bir şey. Hep Allah'ı zikretmekte, onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de, dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah-u Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin seva sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlatıldığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabii diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde köşkül geçerlidir, %10. Peki diyorlar, bir de sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğümüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem tablo görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı ab. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i ve ma halektel insi vel canlı illa leyabudun.

0: bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığımız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz, bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden mefhumuştan meleden. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım. Bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve akumus salat. İnnes salatu tenhevne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne salatı tenhevne alil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezve giriyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyleseler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafî zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler, o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye başlarsa

0: bizim keskin doktorlarımız hemen o bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebini söyledi, niye bize deli diyorsunuz ya diyoruz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktaları bu. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezveye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz de onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bu Risalet-i Nur'un resimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el-Basmayı nasıldır cesaret edemiyorsunuz. Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman, bize ilkin demişlerdi ki o hesabımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah-u Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah-u Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece 2 tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim ama. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü biz olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmemiz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşandığı Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıpsa ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine bakıp yemin edecektir. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nuri Öztürk kardeşimizi yemine davet edecek. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. Ama vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacak. Ayet-i kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler deniyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten öleceksiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecek sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ya da Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz ve siz mutsuzsunuz? Ve insanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu. Son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu. İnsanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14.30'da insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol vahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol vahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'a ön plan alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyoruz. Size Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluş mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir müessesiz de var, 1/40 daha. En az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete getirmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak bunu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir, Allah kalplerde olanı görür. İki, Allah kalplerde olanı işitir. Üç, siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması, bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi kaleminize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan hemen sizi öldürürse. Hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah-u Teala sizdeki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Ve onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan geçip giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispat edildiğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın yolunu iletecektir. Bak. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman bildiğini cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin? Niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hadi bir söz var papaza kızıp oruç koymaktı ya. Ne biz papazız ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinlede gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek ne paramıza argo bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı bileceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel az. Aslında yemin ederim innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah-u Teala diyor ki aslında yemin ederim, zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bu da tamamı diyor, arkadan dört tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amel olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yemin miyiz, sak ve ahlen yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah-u Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz adamın haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra ölseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Dileceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsınız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki amirim eğer senin davetine yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok talep olan kim vardır diyor Allah'a? Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık talebeti değilsiniz. Tabi olun. İşte Taha suresinin 123. ayet kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir, iki, zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da kurtulurlar. Sadece onlar da hayatta kurtulurlar. Şakili olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun, cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegû ileyhil vesilete buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor. Bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmaksa Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Câsiye Suresinin 7. ayet kerimesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amine oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiğiniz yaşantınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizin mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir. Buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez. Kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Mürşidinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir vesilesidir. Çünkü mümin oldunuz. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre bütün müminler Allah-u Teala diyor. Kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsinizi 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve misaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim teskiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet sahasına mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet sahasını elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yemeğinin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amen oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsinizi tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran Suresi'nin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr Suresi'nin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü Bu üç tane yemin yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerini bilir. Allah'ın cennetinde. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre olacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, 12 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet saadeti sizin olur. Her bir gün tövbeyle sonra davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahir süresini 8. ayet süresi gereği. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsanız mutsuz olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz ne cennet saadetine ne dünya saadetine.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef iddia edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartta da çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasretinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah Allah Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazlalar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kazar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da, kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
2: Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler ve üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili müşterimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ademir, yine siz değerli dinleyenlerimizle, öğrencilerimizle ve izleyenlerimizle birlikte oluyorlar bugünkü bu eksik sohbetlerinde ve kendileri şu anda hattımızda sizlerle birlikte. Sevgili efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Bedeninizden sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz. İnşallah çok keyifli dualarınızı beklerken bugünkü bu dersinizde de sizi izleyen ve dinleyenlerimizle ve öğrencilerimizle baş başa bırakmak istiyoruz. Tekrar izlediğiniz için ve muhabbet ediyoruz sevgili efendimiz.
3: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerini öperek, hepinizi selam ederek inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bugünkü sohbetimiz davranış biçimleri. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahu es-salamu ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilel mağdûbi aleyhim.

yüce Rabbimize sonsuz hamdü şükür ederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, her zamanki gibi mutluluğa doğru yürümek için gerekenler ve davranış biçimlerimizde başkalarına atfeder. Öyleyse her şeyden evvel şunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. Toplumun bir üyesiyiz, bir ferdiyiz ve toplumu hepimiz tek tek temsil ederiz.

dinleyenler. Ve herkes kendisine yapılan davranış biçiminin bir aynasıdır. Başkalarına nasıl davranırsak onlardan da aynı karşılığı alır. Onun için bu konunun genel düsturunun sana davranılmasını istemediğin tarzda davranma diye bir şekilde bağlamak mümkün. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Öyleyse atılığını demişlerine ekersen onu biçersin. Kur'an-ı Kerim ise bunun çok ötesinde güzellikler sergiliyor. Allah Teala buyuruyor, başkalarının kusurlarını araştırmayın. Bir kusur gördüğünüz zaman onu etrafa yaymayın. Saklayın içinizde. Ve bu kusuru başkasını küçültecek, o kusuru gerçekleştirmeyi küçültecek bir vasıta olarak kullanmayın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimleri son derece nazik bir konu. Üzerinde dikkatle uzun süre durmamız lazım gelen bir konu. Davranış biçimlerimiz toplumun birer cemaati olarak neyi aksettirmeli, başkalarına mutluluk verecek davranışları aksettirmeli. Sevgili kardeşlerim, eğer biz toplumun bir ferdiysek, başkalarına mutluluk vermek temel şiarımız ise, o zaman en güzele yönelik bir davranış biçimini her zaman sergileyebiliriz. Bu düzeyini en güzel şekilde almaya çalışalım. Öyleyse neler yapmamız lazım? Aslında son derece basit bir şey. Biz davranış biçimlerimizle başkalarına rahatsızlık verenler asla olmalıyız. Tam aksine biz davranış biçimlerimizle daima başkalarını mutlu kılan insanlar olmalıyız. Başkalarına mutluluk vermenin bir vasıtası olmalıyız. Kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Onlardan yana olmalıyız. Kendimizden yana değil. Bu ise sevgiye bağlı bir meseledir. Sevgili kardeşlerim. O zaman başkalarını sevmek mecburiyetinde olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Sevmeliyiz insanları. Onlara güzellikleri anlatmalıyız. Her şeyin en güzel olduğu bir sırada, en üst seviyede bir güzelliği sergilemek her zaman mümkündür. Yeter ki bizler isteyelim. Eğer nefsimiz afetleriyle bize hakimse, başkalarına güzel davranışlarda bulunamayız. Hep başkalarından üstün olmak isteriz. Hep başkalarının bizim üstünlüğümüzü kabul etmesini isteriz. Hep nefsimiz kendimizden yana olur. Ve başkalarına verdiğimiz şey her zaman onları üzmek, onları huzursuz etmek şeklinde tecelli eder.

Bu iki ekstremin birinci parçası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci tarafında ekstrem kelimesi yetersiz. Başkaları için çalışmak, başkalarına kendini adamak, bir ekstrem adını verdiğimiz nokta düşünülebilirse onun da ötesinde olmalı diye düşünüyorum. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmalısınız. Kullandığınız zaman sevilirsiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın indinde sevmek derhal davranışlara yansıyan bir meseledir. Eğer başkalarını seviyorsanız o zaman onlara güzel davranabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız bunun da manası var. Hiç sevmiyor değilsiniz. Sevdiğiniz birisi var ama ne yazık ki o siz. Kendinizsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse sevmenin ve başkalarına mutluluk vermenin birbiriyle kesin kes alakalı iki yakın konu olduğunu hiç unutmayacağız. Ve bu standart içinde devam edeceğiz hayatımızda. Öyleyse biz bir kapı olmalıyız. Allah'ın kapısı. Allah'tan bize gelen güzellikleri başkalarına aktarmak üzere görev yapmalıyız. Ötekine aşk gözünü çizmek istiyorum ötekinde. Ötekine nasıl yanlışıyor onu görmek istiyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala'dan aldığınız her güzelliği başkalarına ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Ölçüler bize göre ve başkalarına göre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Siz bütün hüsnü niyetinizle başkalarına mutluluk vermek üzere çalışırsınız. Ama onları bir kısmını mutlu edemezsiniz. Bunun arkasında ne olduğunu biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onları mutlu edecek olan konuyu seçemediniz demektir bundan dolayı. O zaman yapmanız lazım gelen bir şey daha var. Başkalarına mutluluğunuzu ulaştırırken sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların bundan mutluluk geleceklerine ilk etkili şeyleri öğrenmelisiniz. Kesildiğiniz şeyleri kullanıp da onlar mutlu olmazsa sizin mutluluğunuz yetmez. Siz onlar mutlu olmasa da mutlu olursunuz. Ama hedefinizin kendinizi değil, onları mutlu etmek olduğunu unutmayın. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, biraz daha araştıracaksınız demektir. Siz kendi dizahınız içinde bir hedefe yürüyorsunuz. Ve yürüdüğünüz hedefte başkalarına mutluluk vermek var. Buraya kadar çok güzel. Ama ilk denemeyi yaptınız, düşündünüz, taşındınız ve gerçekleştirdiniz aklınıza gelen bir şeyi. Onun bir ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Ama onun mutlu olmadığını gördünüz. Şurası kesin. Onu mutlu edeceğini tahmin ettiğiniz şeyi ulaştırmaya çalıştığınız sürece ulaştırdığınız ana kadar sizi mutlu kılacak olan o kişi değildir, Allah'tır. Öyleyse mutluluğu yaşarsınız
sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda saadet adı verilen, mutluluk adı verilen nesne, sizin tarafından genetliğe uygulamak yapılmadan uygulama fiyatına konulmuştur. Öyle olmasaydı eğer, mutlaka o mutluluğu ulaştırdığınız kişi mutlu olacaktı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse diyelim ki birinci etapta o ulaştırdığınız mutluluk müessesesi o kişiye gerçek anlamda bir mutluluk temin etmedi. O zaman yeniden araştıracaksınız. Onu daha çok mutlu edecek olan ne olabilir? Bunu onunla yaptığınız bir sohbet sırasında bu noktayı açığa koymadan araştırabilirsiniz. Bu araştırmaların sizi onu mutlu etmek konusunda, onu memnun etmek konusunda yeni imkanlar sağlaması söz konusu. Sağlayamadıysa yeniden araştıracaksınız. Ama her zaman başkaları için olacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. Etrafımızdaki herkes insan olarak yaratılmıştır. Mutlu olmaya layıktır. Eğer aynı yolu paylaşıyorsak, Allah'ın yolundaysak, birbirimize yardım ederek yüceleriz. Öyleyse bir tek gövdesi olan bir ağaç düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ağacın ana gövdesi tek bir gövdedir. Bu gövde evvela ana dallara ayrılır. Ana dalların her biri tali dallara ayrılır. Bu tali dalların her biri ikinci defa tali dallara ayrılır. Ayrılır, ayrılır, ayrılır ve bu dalların her birinden yapraklar çıkar. Çiçekler oluşur, meyveler oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o yapraklara dikkatle bakın. Bir ağacın üzerinde binlerce yaprak görürsünüz. Hepsi, bütün yapraklar klorofil yüzünden nesi yaparlar? Fotosentez yoluyla güneşin ışınlarını kullanarak, köklerinden aldıkları suyu kullanarak, havadan aldıkları karbondioksit kullanarak karbonhidratları, yani gıdalarını temin ederler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama binlerce yaprak, hepsi aynı gövdenin köklerinden, tek bir gövdenin köklerinden hayat olan sularını alırlar. Her bir yaprak o ağacın yaşaması için bir vasıtadır. Binlerce yaprağın, on binlerce yaprağın her biri. İşte Allah-u Teala ağaçlara hayat vermek için böyle bir yol dizayn ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği en güzel standartlarda yerine getirmekle hepiniz kendi mutluluğunuz için mükellefsiniz. Evvela şu kanunu hiç unutmayacağız. Bir insanın mutlu olmasının ölçüsü başkalarına verebildiği mutluluğu daima ikiye katlamaktır. Öyleyse buradan vardığımız yer var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuz başkalarının saadetine dayalı. Başkalarını hangi ölçüde mutlu kılabilirseniz siz de o kadar mutlusunuz. Onun iki katı demek daha doğru bir ifade. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun çeşitli aynı ölçüde sizi mutlu kılacak olan
birinci faktör Allah-u Teala'dan yine mutluluğunuza sebebiyet verir. İkinci faktör ise ruhunuzun nefsinize verdiği ferahlığı oluşturur. Öyleyse her iki statüde de sizi mutlu edecek bir şeyler her zaman vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Öyle insanlar olun ki sevilesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanların davranışına dikkat edin. Onlardan her birisi sizin için bir habercidir. Acaba sizi seviyorlar mı? Acaba siz onları seviyor musunuz? Sevgi öyle bir müessese ki bu kapı sadece mutluluğa açılır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizden sevgi duyduğunuz herkese ulaştıracak olan şey onların mutluluğu için yaşamanızdır. Bir anne, bir baba hayatlarını çocuklarını hayata hazırlamak üzere sarf ederler. Onların tahsillerini gerçekleştirmek anne babanın temel vazifesidir. Niçin böyle yapıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dinliyorlar, çalışıyorlar ve çocuklarını yetiştiriyorlar. Okullara gönderiyorlar, üniversitelere gönderiyorlar. Onların mezun olmaları için gerekli gayretleri gösteriyorlar. Fedakarlık tepki. Niçin? Çünkü çocuklarını seviyorlar. Bu sevginin bedeli de fedakarlıkta bulunmaktır. Bütün anne babalar çocuklarının tahsiliyle mükelleftir. Onları en iyiye ulaştırmak onların temel görevidir. Eğer sevgi olmasaydı bu bir andalya olurdu. Sevgi olduğu için her şey bir özveri olarak ama sevginin bedelini ödeyecek olan tatlı bir özveri olarak devreye giriyor. Bu fedakarlık denilen müessese aslında özveri kelimesiyle çok alakalı görünmüyor bana. Onun için ben yine bizim zamanımızın tabirini kullanayım. Biz artık eski bir insanız. Fedakarlık öyle bir dizayne gösteriyor ki bu dizayn sevgili izleyenler, özleyenler her şeyin en güzelini oluşturur. Öyleyse muhteva ona göre her güzel şey sizin için. Ama güzellikleri kullanmak için sizin gayretiniz asıl. Yoksa olmaz. Eğer siz ben niçin başkaları için fedakarlık yapacakmışım? Neden başkalarının mutluluğu benden sorumluyor? Ben başkaları için mutluluk verecek bir insan olmak istemiyorum. Onlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız bilin ki bu sizin şeytanın hilesi karşısında yenik düşmeniz manasına gelir. Şeytan her zaman sizi buna hazırlar. Yalancı bir hak, yalancı bir adalet mefhumuyla karşınıza çıkar. Der ki her şey adaletli olmalı. Eğer sen ona bir şey veriyorsan o da sana eşitini vermeli. Böylece adalet tesis etmeli. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün ömrünüz boyunca her saniye sadece sizi aldatmakla vazifeli görür kendisini. Ve madalyanın öbür tarafını
size hiçbir zaman söylemez. Mutluluğunuzun başkalarına verdiğiniz mutlulukla mümkün olduğunu hiçbir zaman söylemez. Size mutluluğu tam tersine nefsinizin afetlerinin doyurulması olarak takdim eder. Ve hep nefsinizin dilediği istikamette mutlu olacağınızı zannettirir. Hayatınız boyunca bunu sizin üzerinizde formüle eder. Baş düsturunuz yapmak ister. Öyle bir insan yapmak ister ki hep kendi menfaatinizi kollayan, onun için davranış biçimlerinizi dizayn eden bir insan olasınız. Yani nefsinizin daha açık bir ifadeyle nefsinize bu tersimleri yapan şeytanın kölesi olmanızı ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bunu insanların tamamı üzerinde başlangıçta başarır. Sonra insanlar eğer hakikatleri anlayabilirlerse yavaş yavaş fikirlerini arttırarak bir gün şeytanın üzerinde onlar hegemon yapıyor, kurarlar. Şeytan artık onların gazı zoracı olur. Öyleyse Allah yolunda yolculuğun her zaman bir beyin yıkayışına, beyin yıkanmasına dönüşmesi mümkündür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın yoluna ulaşamamışsa, şeytan onun üzerindeki beyin yıkamasını başarmıştır demektir. O kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır, sinirlidir, streslidir. Başka insanlarla devamlı tartışma, sürtüşme halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sakın bu tarz bir görüntüye girmeyin. Başkalarına böyle bir resim vermeyin. Bu fotoğraf sizin başkalarınızı sevmediğinizi, daha acısı başkalarının da sizi sevmediğini işaretler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece güler yüzlü olmak da yetmez. Başkaları için yaşamalısınız. Konunun özü bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkaları için yaşamak. Onun özü bir adım daha ötede, daha açık bir ifadeyle başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hissedebiliyor musunuz ne söylediğimi? İşte bunu davranışlarınıza yansıtmalısınız. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan bir insan herkesten çok daha mutlu bir insandır. Bu düzen içinde yaşayacaktır. Yaşadığı her şeyde başkaları vardır. Başkalarının hayatı söz konusudur. Başkalarına mutluluk vermesi söz konusudur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, davranış biçimleri dediğiniz zaman siz varsınız, Allah var ve kendisine mutluluk vermeyi, onu mutlu etmeyi düşündüğünüz kişi var.
İşte bu siz varsınız da sizin ruhunuz devrede sevgili izlemeyi dinleyenler. Allah her zaman ruhunuzla beraberdir. Ne zaman nefsinizi ruhunuz haline getirirseniz, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulabilirseniz, o zaman nefsiniz de ruhunuzla birlikte olacaktır. Bu bir dörtgendir artık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir zaman şeytanın cephesinde böyle bir dörtgen, bir kare oluşamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üçgeninin son şekli bir karedir. Yani nefsinizdeki bütün afetler yok olduğunda, onların yerini tamamen ruhunuzun hasretleri aldığında, siz başlangıçtaki üçgenin ötesine taşmış olursunuz. Şimdi nefsinizdeki bütün afetler yok olmadığı cihetler, eğer başkalarını mutluluk görüyorsanız, bunu başarıyorsanız, sizi seviyorlarsa, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman onlara o mutluluğu taşıdığınız sürece siz bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhunuzun temsil ettiği, bir kenarını da kazandığınız derecelerin temsil ettiği bir muhteşem üçgende yaşarsınız. Bu üçgen Allah'ın ülkesini mutluluğu temsil eder, mutluluk üçgeni. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öteye geçtiniz, sabikun oldunuz, daimi zikre ulaştınız. O zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oldu. Nefsiniz de ruh hüviyetine büründü. Acaba ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ve sevgili kardeşlerim ve sevgili öğrenciler, o zaman bir dörtgen olur bu. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun temsil ettiği, üçüncü kenarını nefsinizin temsil ettiği ve dördüncü kenarını daima kazandığınız derecelerin temsil ettiği, yani ayrın temsil ettiği bir kare. Nefsiniz bir ruh hüviyetine girinceye kadar bu kareyi oluşturamazsınız. Bir üçgen içinde yaşarsınız ama gene mutlu olursunuz. İşte bu yolculukta başlangıç bir üçgenle başlar, sonuç karedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama diğer ülkede, şeytanın ülkesinde kare oluşması mümkün değildir. Çünkü bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da işlediğiniz şerler olan bir üçgen düşünün. Bu üçgen hiçbir zaman dörtgen olmaz. Yani ruhunuzun nefsinizin hüviyetine bürünmesi ve nefsiniz gibi bir davranış biçimi sergilemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsi değişebilir bir özellikle yaratmış. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Sonra onu esferi sahillere dedik diyor. Öyleyse nefsin temel yapısı güzelliklere dönebilecek bir özelliği yaşamaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzelliği yaşayabilmek nefsin afetlerinden tamamen arınmasıyla, afetlerin yerini ruhunun hasretlerinin faziletler adıyla devralmasıyla mümkün. Ne zaman böyle bir işlemi gerçekleştirebilirseniz, işte o zaman nefsiniz
ruhunuz hüviyetine adım adım girecektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki bütün afetler yok olacak, ruhunuzun bütün hasletleri yerine gelip yerleşecektir. Nefsiniz tam bir ruh hüviyetine bürünecektir. Her cepheden nefsiniz de ruhunuzun isteklerini isteyen, onlar gerçekleştikçe mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir hüviyet kazanacaktır. O zaman bu bir mutluluk öfkelidir. Ve bunun zıttı mümkün değildir. Nefs ruh hüviyetine bürünmek üzere yaratılmıştır. Ama ruh hiçbir zaman yozlaşmaz. Ruhun nefs hüviyetine bürünmesi, hasletlerin, güzelliklerin ruhunuzda yozlaşması, ruhunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliğinin değişmesi, hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, ruhunuz değişmez. O hep güzelliklerden yanadır. Hep Allah ile beraberdir. Hep sizi Allah'ın bütün güzelliklerinden çekmek ister. Öyleyse insanların ona uydukları takdirde, ruha uygun kararlar almaları halinde yaşantıları, nefslerindeki afetler ne kadar olursa olsun mutluluktur. Nefsteki afetlerin boyutu sizin iradi yapınıza tesir edebilecek olan özellikleri taşımaz. İradi yapı ruhun emrindedir. Bu iradi yapı, iradi strüktür sizin mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman onu dikkatle yerlerine oturtup iki hedefiniz var. Birisi daimi zikir. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık bir gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten siz o noktada başkalarına daima mutluluk veren, başkaları tarafından sevilen bir insan olursunuz. İşte öyle insanları sevemiyorsanız nefsinizdeki afetleri dikkatle tetkik edin. Neden sevebildiğinize bakın. O zaman nefsinizin afetlerini göreceksiniz. Her biri ayrı bir zehirli yılandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün insanları bu en korkunç hedefe yöneltmeye çalışır. Nefslerinin ve kendisinin esiri kılmak, kötüye yöneltmek, yozlaşmaya ulaştırmak. Ve biliyor musunuz, insanlar bu konuda dejenerasyona giderken hiçbir zaman şeytan tarafından beyinlerinin yıkandığını fark edemezler. Onlara göre, bütün insanlara göre bu hedeflere ulaşan insanlar beyinleri yıkanmış insanlardır. Mutluluğu yaşayan insanlar toplumun içerisinde bir belli hüviyet taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her standart içinde mutlu olmak sizin dizaynınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Demek ki iki ayrı pencereden bakıyoruz olaya. Birinci pencere nefsinizdeki afetlerin yok edilmesi yoluyla mutluluğa ulaşmak. Bu hedefe ancak daimi zikirde ulaşabilirsiniz. Uzun süreli ve sizi çok uğraştıran bir konudur bu. Hep insanlar daimi zikre ulaşırız diye yola çıkarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
hala bana hiç haber gelmedi. Aylar evvel kardeşlerimiz 52 haftada bir yerlere varabilmek için yola çıktılar. Ama her biri bir yerde kayboldu. Size konunun temelini söylemiştim. Saatinizin her çalışında mutlaka zikre başlayacaksınız. İsrarlı olacaksınız. Hiçbir çalışında vazgeçmeyeceksiniz. Namaz kılıyorsunuz o sırada, o zaman gözlerinizi böyle fırparak dudaklarınızla değil, içinizdeki sesle Allah Allah demeyi bu surete getirin, namazınızı kılın. Ne iş yapıyorsanız yapın. Ama mutlaka saatiniz çaldığı anda zikre başlayın. Ama 5 dakika zikrediyor musunuz? Başlangıçta bu çok önemli değil. Onun dışında da sık sık katılacaksınız Allah-u Teala'yı. Yeni zikre başlayacaksınız. Fakat şeytan sizi daimi zikirden uzaklaştırabilmek için binlerce hileyi arka arkaya devreye sokar. Bir noktası vardır. Daimi zikre ulaşmanız demek onu esir etsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esaretin çoşlanmaz. Daimi zikre ulaşan bir insan şeytanın bütün taleplerinde onu yener. Her zaman şeytan mağlup olur. Bu ise şeytanı korkunç rahatsız eden bir sonuçtur. Ama daimi zikre ulaşan herkes de şeytanı her an yere çevirleyen bir insandır artık. Şeytan onun gazı zayıf olmuştur. İşte bu noktaya ulaşmamız için şeytan her şeyi yapar. İstediği şey sizin her zaman mutsuz, her zaman huzursuz olmanızdır. Bunun da çaresi çok kolay. Nefsinizdeki afetleri şeytanın onlara devamlı ses verebildiği için şeytanın devam ettirmesidir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu birinci yol, uzun süreli yol. Bu yola devam ederken bir başka yolu da, asıl yolu kullanmalısınız. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikri yaşayan bir insanın davranışlarını sergileyebilirsiniz. Bu mutluluğu yaşamanız demektir. Başkalarının için yaşamak. Daha açık bir ifade kullanayım. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları uğruna yaşamak. Başkalarını kendinden ötede üstün noktaya getirmek için yaşamak. Sevgili izleyenler, dinleyenler, fedakarlık etmeyi, başkalarına mutluluk getirmeyi, onların üzerinde bir hegemonya kurmak için vasıtalar da nedenler buluyor. Farkına bile varmadan nefsleri onları oraya götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar başkalarına bir iyilik yaptıkları zaman, başkalarını mutlu ettikleri zaman şöyle bir olguyla karşı karşıyalar. Ben ona bu iyiliği yapayım, o da bana medyunu şükran olsun, şükran borçlu olsun. Davranışlarından bana karşı saygını hissedeyim, beni değerli bulsun, onu menfaat rastasıyla kendime bağlayayım ve bana mecbur kalsın. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer böyle düşünenler varsa onlar baştan kaybetmişlerdir. Aslında başkalarının mutluluğu için yaşamıyorlar. Nefsani davranışlarının kendilerini mutlu edeceğini zannedip o nefsani davranışlar statüsünde yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında her şey
öylesine güzel ki bu güzellikleri nefsinizin hoyrat ellerinde parçalamayın, örselemeyin, yaralamayın. Ruhunuzun güzellikleriyle, ruhunuzun meltem hislerlerinde onları okşayıcı bir standartta yerine getirmeye çalışın. Eğer özet olarak söylemek lazımsa sevgili izleyenler ve dinleyenler daimi zikre ulaşana kadar sizi mutlu edecek bir müessese, daimi zikirdeymişsiniz gibi mutlu edecek olan bir müessese her zaman elinizin altında size mutluluk vermek üzere hazırdır. Nedir bu? Başkalarını mutlu etmek, onların mutluluğu için yaşamak, onların mutluluğuna kendini adamak. Sevgili dinleyenler ve dinleyenler, bütün insanların mutluluğu, eğer bütün insanlar başkalarına mutluluk vermek için yaşamış olsaydı, 100 üzerinden 100'e kurtulurdu. Bütün insanların mutluluğu kurtulurdu. Herkes başkası için yaşadığı zaman o topluluk dünyadaki en üstün cemaati oluşturur. İşte sevgili izleyenler ve izleyenler, bu hedefi verelim. Daimi zikre ulaşmadığınız halde daimi zikrin standartlarında olmak istemez misiniz? O standartı her zaman verebilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse yaşarsınız. Eğer hayatınızı vakfetmekse, sizin hayatınızda başka insanlar sizden önce geliyorlarsa, o zaman o insanlara dikkatle bakın sevgili izleyenler ve izleyenler. O insanlar hep mutlu olacaktır. Onların yüzlerinden, davranışlarından sizi sevdiklerini, her geçen gün size biraz daha büyük bir sevgiyle bağlandıklarını hissedersiniz. Bunu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği gerçekleştirmek üzere var olursunuz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin olur. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala tarafından. Bu dizaynda bütün insanlar birer vasıtadır. Herkes başkalarının mutluluğunun sebebidir. İşte bir devre asr-ı saadet diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra saadet devri, sahabe aynı sabah sahibi olmasına rağmen devam edememiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın arasında anlaşmazlıklar ve başka problemler oluşmuştur. Öyleyse bütün güzelliklerin yaşandığı bir devreyi bütün boyutlarıyla mevcut düşünmek lazım.
yeni bir asr-ı saadet yaşanacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu asr-ı saadeti yaşayacak olanlar sizlersiniz. Eğer bu söylediklerimizi hepiniz şiar edilirseniz, o zaman bu toplum birbirini seven ve etrafındaki her insan için fedakarlık yapmaya hazır olan ve her zaman bunu yapabilen insanlarla oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kime göre fedakarlık vardır? Nefsin afetlerini taşıyan bir insana göre fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için fedakarlık yoktur. Her yaptığı şey onun hayatının zevkinin bir parçasını teşekkür eder, sarf ettirir sadece. Hiçbir olay, verdiği hiçbir şey onun için bir fedakarlık değildir. O başkaları için hayatının her dakikasını verirken bundan sadece doyulmaz bir zevk almaktadır. Öyleyse farklılığı görebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu neye benziyor? İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde ve başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisine düşen görevleri yaparken bunları angarya sayması veya zevk haline getirmesi, neyse başkalarını mutlu ederken bunu eğer onları mutlu etmek için değil, onları mutlu etmenin size bir fayda sağlaması için yapıyorsanız, bu size hep angarya gibi gelecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zevkinizi alıp götürecektir. Başkalarının sahasında olmayın. Ben ona bu iyiliği yapayım da o bana şükran borçlu olsun, bana daha çok saygı göstersin, beni daha çok sevsin, beni kendisinden üstün görsün diye bir davranışın peşinde olan hiç kimse bu söylediğim güzellikleri yaşayamaz. O her zaman nefsinin ve şeytanın kurbanıdır. Ve kurban olduğunu hiçbir zaman bilmeyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ulaşmanızı Allah'ın hedeflediği tip zamanımız insanının, açık gözlerin, aklı evvellerin helai dedikleri tiptir. Başkaları için hep fedakarlıkta bulunan bir insan, onlara göre bunda da fedakarlıktır. Bu böyle bir insan, kendi menfaatlerini hiç bilmeyen, bu dünyada akılcı davranışın sahibi olamayan, onların ölçüleri göre de mutlu olması kolay kolay mümkün olmayan zavallı bir insandır. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bilmezler ki, onlar bilmezler ki mutlu olanlar sadece o kendilerini başkalarına vakfedenlerdir, adayanlardır. Ve bu akıllı geçinenlerin her birinin her an bir huzursuzluk problemiyle karşı karşıya olduğunu, her zaman sinirli, her zaman hırçın, her zaman kendisine zulmeden birisi olduğunu görürsünüz. Sevgili izleyenler ve izleyenler, bütün bu güzellikleri yaşamak varken, daimi zikre kadar, daimi zikre ulaşana kadar eğer hep başkalarına mutluluk vermek üzere yaşarsanız, bunu

görebilirsiniz. Hayatınızın devamı boyunca tasavvuf hayatınızın başından sonuna kadar Kur'an'daki İslam'ı yaşama hayatınızın başından sonuna kadar hep mutlu bir insan olmuşsunuz. İşte Allah'ın mutluluk peşesi budur. Başkasına mutluluk verin ki mutlu olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, yollarımız mutluluktan geçiyor. Her güzel şey sizler için. Öyleyse kendinize başkalarının gözüyle bakmaya çalışın. Etrafınızdaki insanlar sizin ne olduğunuzun aynasıdır. Aynaya baktığınızda kendinizi görürsünüz. Ama bu sizin hükümlerinize göre cereyan eder. Ama başka insanlara baktığınız zaman bu ayna sizi aldatmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynaya baktığınız zaman ayna iç dünyanızı göstermez. Bir şekil göstergesi. Bir ayna sadece budur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama insan adı verilen aynaların her birisi her davranışıyla size kim olduğunuzu anlatır. Kim olduğunuza dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kimliğiniz bu standartlar altında hüküm fermanıdır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her güzellik sizin içindir. Allah Teala hepinizi, her birimizi etrafınızdaki insanlara mutluluk başlasınız da onların mutluluğunun iki katını siz yaşayasınız diye yarattı. Hem Allah'ın size verdiği mutluluğu, hem de ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluğu, siz başkalarına her mutluluk verişte aynı ölçeklerde yaşarsınız. Böylece her mutluluğun her devrede iki katını yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sevgili öğrenciler, öyleyse davranış biçimleri derslerimizin belki de hayatımızın en önemli bölümünü teşkil edecektir. Çünkü hayata getirildiniz Allah-u Teala tarafından ve bu hayatı mutlu olarak geçirmeniz de mümkün, mutsuz olarak geçirmeniz de mümkün. İşte tasavvufun dışında olan bir insan için mutluluk kolay ulaşılabilen bir dava değildir. Hatta ulaşılması mümkün olmayan bir vesiledir. Ama tasavvuftaysanız, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorsanız, o zaman siz bütün güzelliklerin sahibi olacaksınız. İşte yaşantınızın arkasındaki dizayn bu sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her güzellik sizin için. Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedef için yarattı, sizi mutlu kılmak. Nerede dünyaya geldiyseniz sizin için optimal yer orasıdır. Anneniz ve babanız sizin için optimal olandır. Başka bir anne babadan da olsaydınız, mutlu olabilmenizin hudutları daralacaktı. Öyleyse bilin ki Allah-u Teala bütün insanlar için onların dünyaya geldiği anda en güzele dönük standartlar sergiler.
Ama insanlar ne yazık ki bundan haberdar olamazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan onları nefslerinin istikametinde mutluluğu aramaya sevk eder. Ve insanlar hayatları boyunca sadece ararlar. Ve sadece nefsinin istikametinde bir davranış biçiminin sahibi oldukları için. Ömürleri boyunca sadece mutsuz olurlar. Başkalarıyla anlaşmazlıklara düşerler. Ve güzellikleri hiç yaşayamadan şeytanın emrinde bir esaretle beyinleri yıkanmış olarak hayatlarını tüketirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep tasavvufu yaşayanlar da hep onlara acırlar ama yapabilecekleri başka bir şey de yoktur. Her vesileyle onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmışlardır. Ama onlardan bir pozitif cevap yansımamıştır. Reflekte edilmemiştir. Ve onlar hep hayatlarının o şeytani karanlık zindanlarında hayat geçirirler. Herkesin arasında anlaşmazlık vardır. Bir tembel kavgası insan hayatının biçimini kontrolü altına almıştır. Bütün bunlar Allah ile ilişki kuramamanın karanlığını temsil etmektedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aklı saadeti yaşayanlar da bizler gibi insanlardı. Hatta bizlerden çok daha kötü standartlarda başlamışlardı hayata. Her biri kanlı katiliydi. Ama sonra dünyadaki en mutlu insanlar olmayı başardılar. Bu iki metodu bütün boyutlarıyla kullanarak. Dikkat edin, daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Yıllarınızı alabilir. Biz size bir yıllık formülü verdiğimiz halde o konuda çok yakınlara alışabilenlerden hala bir ses işitemiyorum. Başlangıçta adım adım hedeflerine doğru yürüyorlardı. Öyleyse bu yaşayanlar görüyor ki gerçekleştirilemiyor kolay kolay. Oysa ki reçete tatbik edilse herkes bir yılda daimi zikrin sahibi mutlaka olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşamıyorsanız orada sizin ihmaliniz vardır. Unutmayın, ödediğiniz bedel sonsuz bir mutluluk satın almak içindir. Öyleyse değmez mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinizin Allah'ın izniyle bütün bu güzellikleri yaşamanız için her şeyi en güzel standartlarda algılayabilmeniz için başka insanların mutluluğuyla hedefe ulaşmak konunun ikinci yönü, hemen ulaşabileceğiniz bir yön ve tasdik ettikçe, mutluluğu yaşadıkça daha çok gayret edeceğiniz, hissettikçe daha hızlanacağınız bir yarış pisti. İşte o zaman sabit olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu yarış hayırlarda yarıştır. Sabikun da hayırlarda yarışanların ismidir. Daimi zikre ulaştıkları zaman bu insanların adı sabikun olur. Ama sabikun olmanın daha önceki anlardaki heyecanı, daimi zikre ulaşmadan da kendilerini başkalarına adamak şeklinde gerçekleşir. Birincisi uzun yoldur. İkincisi hemen içine girilebilecek olan bir hayat tarzıdır. Saade her ikisinde yaşadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve asr-ı saadet onların devri oldu. İkinci bir asr-ı saadete adım adım yaklaşıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştığınızı

0: sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimiz ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bizden de Allah razı olsun. Sevgili efendimiz, inşallah bizler de tüm öğrencilerimiz olarak sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz. Bir dahaki sohbetlerinizde Sertan'ın tekrar birlikte olmak için Yüce Rabbimizden dualarınızı bekliyoruz. Ellerinizde sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz. Tekrar sevgili efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed seyyidil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Ellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselâmü aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak, Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın,

Hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi, hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepiniz için bir muhteva ifade ediyor. Dört sayılı cephede kardeşimizin muhteva kazanması lazım. Riyazet sahibi olacaksınız. Bir. Mücahede sahibi olacaksınız. İki. Zikir yapacaksınız. Üç. Ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk başlayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi zikre varan bir insan hangi vasıflardadır? Beraberce o vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini ruhun hasretleri doldurmuştur. Böyle bir dizaynda o kişi için başkaları ilişkilerin düzeninde o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları değildiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldırır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faslaların hepsi unutmayın. Sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir.
Unutmayın, üniversitenizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizdir. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikavanın insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir statüde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrin sahibi olan kişi burada bir düzeyine ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu oldu mu? Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif dalgalara ulaşan, mutluluk rüzgarları ulaşan, mutluluk meltemlere ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletimize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. (Gülüyor)
daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerine hiç sorulmadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da, daimi zikir hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarınız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa, o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular: artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen kânû femen yercû kânû likâ allâhe fe inne ecelallâhu lâ." Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor: o kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emrine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu konuda zor kullanmanız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri, Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin afetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka engel olmalısınız. Hem mücadelede hem de bu ikinci konu olan riyazette Allah'ın yardımı mutlaka üzerinizde olacaktır. Yardımı hissedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır.
Allah Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var? Dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa o zaman siz size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Neresiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum. Niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın.
Hazreti Suat ve hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu, nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa, insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek zorundasınız. Allah Teala bilin ki size hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarını yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerimi iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe, gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse
ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı, mutlak meyveye verecek olanı daimi zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihette siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz, onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu eden, mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar, binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden
negatif tavırlar yayan bir insan değil, şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif tavırlar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafında yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanları huzursuz edebilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken, bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlıkla denettiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri
yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka olacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek, eğer Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona koşmanızı istiyor. Ona müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim? Etrafındaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir
yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan insanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemler de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemin adı şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir meclisi gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarına helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin afetleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşüncelerinizin de filmi alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
düşüncelerimiz hep bilinir. Onları gizlediğiniz zannedersiniz. Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite Kainat Üniversitesi'dir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecisiniz, insanlardan birisiniz, Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de götüremeseniz de o mutluluk, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz. Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebeple dayalı ama Allah'ın üzerinize oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın, siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan kendiniz sizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız, kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, mutsuzsanız, söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki
Herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın, Allah-u Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah-u Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz. Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda karanlık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister. Ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı. Mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvuflu değildim diye. Öyleyse hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.

interneti dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamana ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman,

0: her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse sevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez.

kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminize dünya saadeti, dış aleminize dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saadetinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğimiz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen ruhlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet fazla selavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet fazla selavat ismindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün orada malum olması mümkün değil.
Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Öyleyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mühürün üzerindeki rahmetin fazlaması, revatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazl ve selavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yerde kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar. Huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer varsasından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip
nefsin hasretlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin, onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini tabi bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı evet yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız hali. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız hali. Belki daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman, bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir kişinin nefsiyle cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanmasa da
insanları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına irade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade, nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs, afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey, o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size lazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle o kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona özetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini biliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret içinde ister, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde
mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah Teala insanlara umutla ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var, şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok burada vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece, hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a, ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez. Onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka o yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin müziklerinizi bilmiyorlar. Onlar
nefse emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler bu vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini,
görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Yine İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki اِنَّ دِينَ اِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah'tan kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadeti sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun, en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz irade yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünür müsünüz Allah-u Teala'ya beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları madde bir, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız.
veya müracaat etmezsiniz, o zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah-u Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim tarzında bir ifade kullanmış Allah-u Teala. Ucibu davet et dahi, izadani. Beni davet ettikleri zaman, dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse, onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Bende bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah-u Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah-u Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah-u Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah-u Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin. Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer, Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz.
Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için. Yani size günah işletmek için. Yani sizinle başka insanların arasını açmak için. Yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah-u Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizseniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet, söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe
Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytan esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin iradi yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle felçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'dır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız. Hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde rişavet adlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız bir, her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız iki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki, mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki, Allah'la insan arasına kimse giremez.
Allah Teala diyor, mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah Teala

Ama Allah Teala bakın ne söylüyor Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Ve ca'anna minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabii hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah unutmayın ki sizleri çok, pek çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu sevgiye layık olmak aynı zamanda mutluluğun kapısını açan bir anahtardır. Allah'ın sevgisine layık olabilmek için bizim de sevmemiz lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını sevmemiz, başkaları için yaşamamız, nefsimizdeki bütün afetlerden temizlenerek herkese dost olmamız. İşte gereken bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine haksızlıkların, yanlışlıkların, düşmanlıkların hakim olduğu bir dünya düzeninde geleceğe dönük bir perspektif içerisinde böyle insanlar geleceğin mimarları olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın dört bir tarafında insanlar var, düşmanlıklar var, inananlara yapılan zulümler var. Bu karmaşa içerisinde size düşen vazife

her şeye rağmen başka insanları sevebilmek, onların mutluluğuna çalışmak ve onlara kendinizi adamaktır. Ben ise mutluluğun bütün boyutlarında sizler varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları ve şu anda bizi dinlemekte, seyretmekte olan herkes. Allah'ın sizden anlamanızı istediği bir talebi var. Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'tan korkmanızı değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep sizlere Allah'tan korkmanız öğretilmeye çalışıldı. Neden diye hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda insanları suçtan çevirebilmek, günahtan çevirebilmek sadece korku temeline dayalı bir öğretiyle gerçekleşebilir. Böyle bir öğreti sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın temel emrinin insanlar tarafından bilinmediği bir ortamı ifade eder. Allah-u Teala nefsinizin sadece tezkiye olmasını değil, aynı zamanda tasfiye olmasını da emrediyor. Allah'a teslim olmanızı, İslam olmanızı emrediyor. Böyle bir teslim keyfiyeti ise hepimiz için Allah'ın temel emridir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üç, bu teslimlerdir ki sizi hedefinize götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimlerinize dikkatle bakın ve kendinize sorun. Neden kendinizden yanasınız? Eğer böyleyseniz, o zaman siz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi işlemleri dizisini henüz gerçekleştirmek yolundasınız. O zaman her taraftan yapılan Allah'tan korkun çağrıları sizin için de geçerlidir. Ancak korkuyla Allah beni cezalandırır korkusuyla, günahların işlenmesine bir baskıyla mani olmak isteyeceksiniz. Oysa ki bunun mutlak saadete ulaştıran başka bir yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size bütün yanlışları yaptıran, sizi mutsuzluk bataklıklarından dışarı çıkarmayan, buna izin vermeyen olay, nefsinizin afetlerinden yayılan zulüm müessesesidir. Zulmün kökünü kurutabilir misiniz? Kurutabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes kendisine düşeni yapıp da nefsindeki afetlerden kurtulmayı başardığı zaman zulmün kökü kuruyacaktır herkes için. Öyleyse insanlar
karşılıklı birbirlerinin aynasıdır. Kim başkalarına zulmediyorsa, zulmedilenler intikam almak isteyeceklerdir. Fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alacaktır. O zulmün birinci defa geri dönüşüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan sonra tekrar müessesesi başlar. Yani başkasına zulüm yaptığı için kendisinden zulmedilenler tarafından intikam alınan kişi buna fena halde içerlemiştir. Ve intikam almayı ister. Sanki hiç kabahatli değilmiş gibi kendisine yapılan bir kötülük söz konusudur. İntikam almayı ister. Bu intikamın yeniden geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi yaptığını düşündüğümüz zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Birinci üzülmesi ne zaman cereyan etmişti? Başkasına zulmettiği zaman. İkinci üzüntüsü ne zaman cereyan etmişti? Kendisinden intikam alındığı zaman. Bu üçüncü üzüntüsünde o da başkalarından intikam alıyor. Yeniden bir zincirin oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabiatıyla kendisinden intikam alınan kişi kendisine zulmedildiği cihetle yeniden intikam almak isteyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlığın nasıl körüklendiğini, düşmanlık ve kin spiralinin nasıl giderek yükseldiğini görüyorsunuz. Böyle bir dizayn şeytanın elinde oyuncak olmak manasına gelir. Şeytan sizlerden sadece başkalarına düşman olmanızı ister. Başkalarının kalbini kırmanızı, onlara hakaret etmenizi, onlara düşmanca davranmanızı, egonuzun elinde oyuncak olmanızı. Ego dediğimiz şey, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetleridir. Nefsin afetleri sizi başkalarına düşman kılar. Nefsin afetleri sizin ve başkalarının arasında dostluğun var olmaması için şeytanın emriyle harekete geçen ve devamlı düşmanca davranışlarla düşmanlığı körükleyen bir hüviyet taşır. Oysa ki siz sevgiye dayalı bir dünyada yaşamalısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. 20. asrın bittiği, 21. yüzyıla girdiğimiz ve 3. bin yıla girdiğimiz bir yeni dünyada yaşıyoruz. 3. bin yıl, 21. yüzyıl, insanların birbirlerini sevecekleri yeni bir devri getiriyor. Bu devre dikkatle bakın. İnsanların birbirlerine olan sevgilerinin üst boyutlara çıktığı yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan şeytan nefslerdeki kini, öfkeyi, intikam hislerini çoğaltmayı ve azdırmayı diler. Ve bu istikamette
gayret ederken diğer taraftan Allah'ın dostları sizi sükunete davet edeceklerdir. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi önerir. Öyleyse yolunuzu tayin edeceksiniz. Nefret sizin hedefinizse siz Allah'ın yolunda değilsiniz. Nefsinizin nefret afetinin esiri oldunuz. Egonuzun kurbanı oldunuz. Ve hem başkalarına devamlı mutsuzluk veren bir atmosfer içinde yaşarsınız, hem de başkalarına verdiğiniz mutsuzluk sebebiyle onlardan daha fazla siz mutsuz olursunuz. İki türlü yaşam söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı kavgayla, başkalarına kötülük yaparak ve başkalarından kötülük görerek, devamlı bir kin bilenmesiyle, devamlı intikam hisleriyle, devamlı insanları üzecek davranışlarda bulunmakla ömrünüzü tüketebilirsiniz. Ama başka bir yol daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarına hep iyilikler saçan, hayatı boyunca başkalarını mutlu etmekten başka hiçbir düşüncesi olmayan mutlu insanlardan da biri olabilirsiniz. Her ikisi de mümkün ve geçerli. Ya insanlarla dost olup Allah'ın dininin temel esaslarını gerçekleştirirsiniz. Ki nefsinizdeki afetlerin yok olmasına bağlıdır bu. Bunu başardığınız zaman nefsinizdeki afetleri daimi zikirle yok edebildiğiniz zaman siz Allah'ın gerçek anlamda kulu olursunuz. Üçüncü kulluğa ulaşırsınız. Yani Allah'ın azim kullarından olursunuz. Fevzül azimin, hazül azimin ve eczül azimin sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler, fevzül azim mükafatların en büyüğü demek. Hazül azim kesintisiz sonsuz bir mutluluk demek. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Ecel azim ise ücretlerin en büyüğü demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçünün de sahibi olmuş sahabe. Siz de olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkat edin. Onlar ki Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat, kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Kötülüğe iyilikle mukabele edin ki can düşmanlarınız size can dostu olsunlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi az insana verilir. Onlar Hazül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazdın, hep hazlardan oluşan, mutluluklardan oluşan bir dünyanın sahipleridir.
başkalarına göre, onlardan başka herkese göre mutsuzluklarla, huzursuzluklarla, adaletsizliklerle, düşmanlıklarla dolu bir dünyada o insanlar gene mutludur. Hep mutludur. Ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın temel kanununu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Sizin davranışlarınıza göre Allah'ın yardımıyla taayyün eder ve teessüs eder. Oluşur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki dünya adı verilen bu gezegende, kainatın bu parçasında hepiniz için söz konusu olan bir mutlu yaşam, böyle bir yaşamın farkında kalıcı çözüm, bir daha mutsuzluğa dönüşmeyecek olan çözüm daimi zikre ulaşmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aldığımız telefonlar gösteriyor ki 52 dakikadan 30 dakikaya, 30 dakikanın altına düşenler var aramızda zikir açısından. Yani hani 52 dakikaya ayarlanan saatlerden bahsetmiştik. Her hafta bir dakika aşağı doğru indirecektiniz. İşte birçok kardeşimiz aşkla, canla başla yola koyuldular ve 30 dakikanın altına inebilenler olduğunu haber veriyor kardeşlerimiz. Allah'a çok şükürler olsun. Öyleyse daimi zikir yolunda ilerleyen kardeşlerimiz söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kapılar herkese açık. Bu kapılara dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz bu kapılardan geçerek gerçekleşir. Allah Teala suç ve sükun içinde bir dünyayı öneriyor. Suç ve sükunun hakim olduğu bir temele dayalı bir dünya. Düşmanlıklara, kine, hasete, nefsin afetlerine bürünmüş bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşamanız Allah'ın emri değil. O şeytan tarafından size yutturulan ve kabul edilen bir yanlışın tarafınızdan kabul edildiğini gösterir sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlışları doğrularla düzeltmelisiniz. Hayatınızı şeytanın elinde oyuncak olarak geçirmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı Allah'ın kainattaki en mutlu insanları teşkil eden köleleri olmakla geçirin. Allah'a köle olmak.
sonsuz bir hürriyet mi istiyorsunuz? Bütün kainat ayaklarınızın altında mı olsun? Kainatın her yeri sizin için erişilebilir mi olsun? Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yolu takip edeceksiniz. Allah'a köle olmak, nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak. Nefsinizi de ruhunuzun hüviyetine ulaştırmak. Ve böylece yolunuzun emrinde sonsuz mutlulukları yaşamak. Ve yaşatmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk yaşandığı zaman aynı zamanda yaşatılmış olur. Madalyanın öbür tarafı da aynıdır. Ne zaman hayatınızı devamlı başkalarına mutluluk dağıtan bir noktaya ulaştırırsanız, o zaman siz hayattaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırabilen herkes aslında kendi mutluluğunun mimarı olmuştur. Başkalarına mutluluk vermek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ister üçgen deyin adına, ister dörtgen deyin, ama Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Mutluluğu yaşarsınız. Sizden çevrenize hep mutluluk yayılır. Sizinle beraber olmaktan insanlar büyük mutluluk duyarlar. Siz de o insanlara ulaştırabildiğiniz mutlulukla paralel olarak asıl siz mutlu olursunuz. Bu pencereden bakıldığı zaman şurası bir vaka olarak çıkıyor karşımıza sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes başkasının mutluluğuna açılan bir kapıdır. Herkes mutluluğun aynı zamanda aynasıdır. Kimden mutluluk alırsa bir kişi, ona dolaylı olarak mutluluk vermiştir. Kime mutluluk vermişse, ondan dolaylı olarak mutluluk almıştır. Neden dolaylı olarak kelimelerini kullanıyorum? Çünkü ister mutluluğu aldığınız birisi olsun, ister mutluluğu kendisine ulaştırdığınız birisi olsun, en azından ulaştırmaya çalıştığınız birisi olsun, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ikisinde de siz ve o kişi mutlu olur. Size mutluluk ulaştıran bir kişi, o ulaştırmayı planladığı sürece mutludur, size mutluluğu ulaştırdığı zaman da mutludur. Sizi mutlu kılacak olan bir olayı gerçekleştirdiği zaman da mutludur. Sizin için de aynı şey söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başkalarını mutlu kılmanızı ve bu sebeple
sizin mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah sizi ancak siz başkalarına mutluluk ulaştırmayı bilediğiniz ve bunun yoluna düştüğünüz zaman yardımcı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Ruhunuz hiç değişmez. Muhtevasında 19 tane haslet taşır. Güzelliklerin temsilcilerini. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin zıtları ruhunuzdadır. Nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat vardır. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi vardır. Nefsinizin her türlü afetinin karşılığı ruhunuzda mevcuttur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hep ruhunuzun emrinde olmanızı ister. Bu Allah'ın emrinde olmanız demektir. Bu mutluluk demektir. Bir insan ruhunun emrindeyse başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışı yapmakta olan bir insandır. Ne zaman bu kişi başkalarına mutsuzluk veriyorsa, huzursuzluk veriyorsa, başka insanların üzülmesine sebebiyet veriyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman nefsinin emrinde olan bir insandır. Yani nefsinin afetlerinin. Öyleyse iki ayrı kare var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Veya iki ayrı üçgen. İkisi de aynı kapıya ulaşır. Bir karede Allah var, ruhunuz var ve size derecat kazandıran aksiyonlar var. Hayır ve Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. İkinci karede nefsinizin afetleri var. Şeytan var. Kaybettiğiniz dereceler var. Şeytanın dünyasında yaşıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıfırın altında da değerler var. El-Cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri kazandırdığı için matematik ilmi Kur'an gerçeğinin sahibi olabilmiştir. Henüz fizikte, kimyada, özellikle nükleer fizikte ve kimyada negatif değerler yerli yerine konamamıştır. Bu da Allah'ın ilmini bilenler için kimya ilminin, fizik ilminin ve özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik ilminin henüz Allah'ın boyasıyla boyanamadığını ve müsbet ilim olmanın dışında olduğunu gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size bir sualimiz var. Çok açık ve kesin bir sual. Mutlu olmayı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz?
Eğer biz mutlu olmak istemiyoruz, mutsuz olmak istiyoruz diyorsanız, bizim size söyleyebilecek olan bir sözümüz yok. Ayrıca bizi dinlemenizin size hiçbir faydası da yok. Biz bütün gücümüzle sizi mutlu etmeye çalışırız. Mutluluktan kâm almanızı, mutluluğu yaşamanızı, Allah'ın size emrettiği dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı sadece istemekle kalmayız. Sizi oraya ulaştırmak için her şeyi yapmaya hazırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaşarız hayatımızı, bunun için tüketiriz. Her saniyemiz sizler içindir. Öyleyse Allah'ın mutluluk yoluna dikkatle bakın. İnsanlar neden mutsuz diye düşünün. Onlara bizim sizlere vermekte olduğumuz terbiye verilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. O terbiyeden nasip almamış olan şeytan insanları kontrolü altında tutuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutlu olmak yolunda kendisine düşeni yapamıyorsa kesinlikle bilin ki o şeytanın kumandası altındadır. Bu iki faktörün, Allah'ın yolunda olmak veya şeytanın yolunda olmak müesseselerinin ayırım noktası nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece bir dilektir. Bu dileğin varlığı sizin şeytanın hegemonyasından kurtulmak için ilk adımı attığınızı ve kurtuluşun başladığını kesin olarak gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi Allah'ın yolundadır. Mutlaka cennet saadetine ulaşır. Devam ederse dünya saadetine de muhakkak ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şu absis ve ordinat eksenlerine dikkatle bakalım. İkisinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytanın ilkesidir. Negatif alem. Sıfırın altındaki negatif sayıların alemi. Nasıl emr alemi pozitif alemse, zulmani alemde negatif alemse, birisi Allah'ın cennetine, öteki cehennemine götürüyorsa, dünya üzerinde de aynı şey söz konusudur. Sıfırın üstündeki alan Allah'ın alemidir. Allah'ın dünyasıdır. Sadece mutluluğa namzet olan, bu konudaki kararını vermiş olanların dünyasıdır. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin dünyası. Öyle misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kendinizi yoklayın. Eğer öyleyseniz, eğer Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, kurtulduğunuzu size müjdeleyebiliriz. Mutlaka Allah'ın cenneti sizin olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice hiç değişmez. Önemli olan böyle bir karara ulaşabilmek, önemli olan bu istikamette bir güzelliğin sahibi olmak. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir sevgili izleyenler ve dinleyenler.
bir dilek bütün hayatınızı değiştirebilir. Sizi mümin kılar ve İslam olmanızı ve böylece sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de sahibi olmanızı mümkün kılar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir alemdir. Ama onun ihtişamını Allah size gösterirse geçerli olan bir dizayn bu. Bunun için mutlaka Allah'ın vereceği gözlükleri takmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın vereceği gözlükleri takmak için de ona layık olmanız temel şarttır. Öyleyse bu liyakatin zor bir şey olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gözlüğü gözüne takmıştır. Artık onun dünyası kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir yolun gereklerini yaşamakla doludur. Bu yol mutluluk yoludur. Her gün artan bir mutluluğu yaşadığınız Allah'ın yolu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dünya zor ulaşılır bir şeyler mi içeriyor? Hayır. Eğer daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, bu en sağlam olan, insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan bu en sağlam yolu mu tercih ediyorsunuz? O zaman biraz uğraşacaksınız. Saatlerini her hafta bir dakika zikir süresini kısaltarak ayarlayan kardeşlerimiz görüyorlar ki daimi zikre ulaşmak bir yıl içinde mümkündür. Allah'ın size ihsan edeceği o sonsuz güzellikleri unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kainatın ayaklarınızın altında olduğu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. Kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, kayı mekan yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler yaşanmaya değmez mi? Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın kapısından içeri gireceksiniz. Sizleri kabul etmemesi mümkün olmayan bir kapı bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anahtarı sizde, hepinizde. O kapının hepinizde bir anahtarı var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir dileğin sizi en güzele ulaştıracağından emin olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman her şeyin umamadığınız kadar, ümit edemediğiniz kadar güzelleştiği bir yeni alem sizleri kucaklayacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir alemde yaşayan bir insan için varsın başkaları ona düşman olsunlar. Varsın başkaları kin içinde, haset içinde, öfkelerine zebun olarak
yaşasınlar, dünyalarını kararsınlar. Ama o kişi başkalarına karşı hep onlardan yine davranacaktır. Onlar onun davranışlarının temelinde yatan gerçekleri hiçbir zaman anlayamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinin afetlerine zebun olan bir kişi, esir olan bir kişi, ruhunun hasretlerine esir olan, Allah'a esir olan bir kişiyle Allah'ın objektifleri itibariyle eş değerde bir görüşün sahibi hiçbir zaman olamaz. Birisi karanlıkların içinden gene karanlığa bakmaktadır. Diğeri aydınlıkların içinden gene aydınlığa bakmaktadır. Öyleyse hiç kör ile gören bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç nurla zulmet bir olur mu? Hiç geceyle gündüz bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bilenlerin nurlu aydınlığına ulaşmanızın formülü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculuğa başlayan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek başlar. Her an mutlu olmayı mı istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse kendinizi düşünmeyi bırakın. Allah'ın size verdikleriyle başkalarına nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. İşte bunu yaptığınız zaman yaşayacağınız şey mutluluktur. Sakın nefsinizin esiri olmayın. Eğer sizlerde Allah yolunda hizmet edebileceğiniz bir şeyler varsa bunu mutlaka kullanın. Allah için kullanın. Farklılık nedir bilir misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizde bir şeyler varsa o bir şeyleri başkalarının hizmetinde kullandığınızda kendinize pay çıkartıyorsanız, o sahip olduğunuz şeyle mağrursanız, gururlanmışsanız, ben bu ilmin sahibiyim, onlar bana muhtaçlar diye düşünüyorsanız, o zaman mutlu olamazsınız. O zaman sadece mutsuzluk içinde çırpınan bir zavallısınız. Allah'ın size verdiği değerleri bilmiyorsunuz, ölçemiyorsunuz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte sizi kontrolleri altına almışlar. Hem sizi mutsuz ederler, hem de etrafınıza ulaştırdığınız şey onca yardımınıza rağmen Allah'ın yüzünde bir değer taşımaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yoktur, olması da mümkün değildir. Sizin yaptığınızı zannettiğiniz, ustalıkla götürdüğünüz bir işi yapabilecek olan başkaları, sizlerden daha iyi yapabilecek olan başkaları her zaman vardır. Öyleyse hizmet verirken
Allah yolunda hicretinizi verirken sakın nefsinizin esiri olmayın. Bu hizmeti kendiniz için sıfırlamış olmayın. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, hizmet etmek sizin zevkiniz olur. Bundan büyük bir zevk alırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte şu anda ben sizlere Allah'ın bana öğrettiği bu hakikatleri anlatırken bundan büyük bir zevk alarak yapıyorum bu vazifeyi. Bu benim vazifem ve en büyük zevkim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin için yaşamak, Allah'ın öğretisini size öğretmek konusunda bir gayretin sahibi olmak, mutluluğunuzda bir nebze methaldar olmak, Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini hep beraber yaşamayı temin etmek. Bütün bunlar Allah'ın güzellikleri sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelin bir olalım, beraber olalım. Allah yolunda Allah'ın bütün güzelliklerini el ele, gönül gönüle yaşamaya çalışalım. Allah'ın hepinize verdiği bir şeyler vardır. Başkaları için kullanabileceğiniz bir şeyler daima vardır. Her 24 saat herkes için doğar. Her sabah doğan güneş insanların bütünü için doğar. Hepiniz için her 24 saat ömrünüzden kısalan bir zaman parçasıdır. Aklınızı başınızı toplayın. Bilenlerden olun. Her geçecek olan günü başkalarına bir nebze mutluluk vermek için kullanmaya çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Başkaları için yaşayabilmenin o muhteşem huzurunu yaşayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan size ne kadar çok yardımın geldiğini, ulaştığını, sizi ne kadar çok onun mutlu ettiğini yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlara sizin aslında verecek çok şeyiniz var. Zamanınız, aklınız, bilginiz, yetenekleriniz, başkalarına hizmet edebileceğiniz sizde mevcut olan bütün alanlar onlara mutluluk verdiğiniz için bir vasıtadır. Ve size verilen her şeyi başka birisini mutlu etmek üzere, mutlu etmek istikametinde seferber ettiğiniz zaman Allah'ın mutluluğunu yaşamaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve başkalarına mutluluk ulaştırmak konusunda düşünce platformuna girdiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü ruhunuzla birliktesiniz. O başkalarına her zaman yardım etmek için sizi seferber etmeye çalışır. Sonra Allah'la berabersiniz. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Sıfır üzerindeki bir ülkede yaşıyorsunuz. Sonra başkasını mutlu etmek üzere harekete geçtiğinize göre
bir hayır içinde yaşıyorsunuz. Derecat kazanacak bir işlem yapmaktasınız. Bunun sonucu mu? Mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını kazandığınız derecelerin, hayrın, bir kenarını da mutluluğun oluşturduğu bir mutluluk kalesi içindesiniz. Bu Allah ile beraber olduğunuz bir ortamı ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tersi de mümkündür. İnsanlara mutluluk vermek yerine onlara hadlerini bildirmeye, onları bilerek üzmeye bir gayretin sahibi olabilirsiniz. Ne zaman insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek bir davranışın içindeyseniz, bilin ki siz bir kenarını nefsinizin afetlerinin, bir kenarını şeytanın, bir kenarını kaybettiğiniz derecelerin, bir kenarını da mutsuzluğun oluşturduğu bir kalenin içinde yaşarsınız. Orası şeytanın ülkesidir. Hem siz mutsuz olursunuz, hem de başkalarını mutsuz edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim olursanız olun, neye sahip olursanız olun, dünyanın veya kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, zihniyetinizin esirisiniz. Ya insanları mutlu etmek istikametinde bu esaretinizi en güzel standartlarda kullanırsınız, hep mutlu bir insan olursunuz, ya da insanları mutsuz etmek üzere seferber olursunuz, şeytanla iç içe bir dünyayı paylaşırsınız. O sizden mutsuz, siz ondan mutsuz, bir mutsuzluk dörtgeninde hayatınızı tüketirsiniz. Hiçbir işe yaramadan bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayıp bir gün ölür gidersiniz. Sevgili izleyenler, seçim sizin. Dikkat edin, siz Allah'ın yoluna başkalarına mutluluk vermek üzere çıktığınız andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Bu kadar basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar basit bir realiteden bahsediyorum. Sadece dilemeniz yeterli. Göreceksiniz ki size mutluluk veren o sizin mutluluklaştırdığınız insanlar değil. Size mutluluğu veren Allah ve bu niyetin sahibi olmanız onun size mutluluk ulaştırması için yeterlidir. Devam ettiğiniz sürece başkalarını mutlu etmek istikametinde gayretin sahibi olmaya devam ettiğiniz sürece siz şeytanın hiçbir zaman mutluluğunu önleyemediği bir mutlu insan olacaksınız. Sağlıklı bir ruh yapısının sahibi olacaksınız. Ve sizden çevrenizde hep başkalarını mutlu kılan dalga boyları yayılacak. Siz başkaları tarafından sevilen bir insan olacaksınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, bu güzelliğin içinde hepiniz ayrı bir dizaynı yaşayacaksınız. İşte böyle bir dizayna yeniden bakın. Kendinize bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne istiyorsunuz? İç dünyanıza bakın. Mutlu
olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarını

0: fitnesine müsaade etmeyin. Şu anda sahip olduğunuz şey, neye sahipsiniz, o kadarı başka etrafınızda bulunan yüzlerce insanı mutlu etmek için yeterlidir. Yeter ki siz onlara mutluluk vermek üzere kendinizi seferber edin. Bir insana mutluluk vermek için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ait olan her şeyi, şu vücudu, her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmaya başladınız demektir. Hemen arkasından Allah'ın mükafatı gelecektir. Bir huzurun içinizi kapladığını göreceksiniz. Nereye kadar devam eder? O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız noktaya kadar. Onu sağladığınız zamansa olay tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir mutluluk dünyasında yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bunun yolunun başkalarına mutluluk vermekten geçtiğini, böyle yapamazsanız mutlu olamayacağınızı bilmenizi Allah Teala istiyor. Öyleyse onun yolunda olun. Allah'ın yolunda olun. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanın ki siz mutlu olasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları onların verdikleri kararlar yüzünden, onların davranışları yüzünden hayatınıza sokmayın. Size karşı yanlış davranışta bulunan insanların yaptıkları yanlışlara üzülmeyin. Onların bütün kötülüklerine iyilikle mukabele edin. Onları mutlu edecek şekilde mukabele edin. Göreceksiniz ki siz kazanacaksınız. Siz mutlaka mutlu olursunuz. Onların da mutlu olması için bu önerileri zaman içerisinde onlara da aktarmanız, onları en güzele doğru ulaştırmak için onlara yardımcı olacaktır. Öyleyse hepinizin Allah'ın yolunda sonsuz mutluluklara ulaşmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları, radyolarımızın ve televizyonlarımızın değerli mensupları ve bizi dinleyen bütün diğer kardeşlerimiz, biz hepiniz için varız. Sizler için varız. Kerevimiz sizlere Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak ve onun yolunda mutlu olmanızı temin etmek. Öyleyse sonsuz saadetler dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandığınız geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar.

0: geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, fırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevimiz. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimetini içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet fazla salavat böyle sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafî, ahfâ, itaifi nefs, itaifi kül. Bunların bu yedi tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak mecbur. Hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulul elbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ihlas sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça İblis kudurur. Biliyor musunuz onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan tıkıl çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, size bağlı bir malum, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duçarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bir iki dışınızdan değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız daimi zikrullahına kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak zikrinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmesinin oranları gene zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz, bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2,4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2,5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da size sevgisi, eğer %100 üzerinden 100 ise toplam sevgisi, sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi netice itibariyle bir mahluksunuz. Ve Allah Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azat kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğumu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatının sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz. Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum. Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman, nefs sayı mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içinizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah Teala sizi tanıdığınız alanlarda bu hedefe hiç ulaşmayacaksınız. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın Belki Güney Yarımkürede herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanınır bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirseniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, iki, ve Allah'ın ölçülerine göre liyakatiniz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, Ay'a gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah Teala. Ve sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardi cemiyan bihi. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızda hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala. Hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor. Yedi kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Farklı. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsinizdesiniz. Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezinir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi. Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha biz ne zaman size mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretlemiş. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hafta edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükür ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu da unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz Allah'ın size olan insanlarına o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah müracaat merciğiniz. Her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin. Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah Teala'dan isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Allah Teala sizin gibi bir insan olsaydı haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan. Tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olmakta devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardı. Var olduğunu zannettiğiniz her şey onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktur. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz tatlılık seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınızda yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben bugün Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız da bir Allah Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüyorsunuz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazıdığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber aslı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek gidecek. Sonsuz bir şükürle ona şükretmek gidecek içinizden. Unutmayın, iki hedefte sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü cihan savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu sahillerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asır evvel döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi sahillerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, o hedefe ermişler. Hayatta kalanlar salihlerden olarak o hedefe ermişler. Ama hepsi velayetin, evliyalığın en üst makamını yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Tövbe Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları da tebe-i tabi'in adını alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam edilen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanın en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamını aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 sene evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başladığınızda mürşidin bir ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine iman yazarız diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmış. Ne zaman demişler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başlarının üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerinde iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 asır evvel onlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ilkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu beş şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine de dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti, hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizin önünde diz çökeriz, tövbe ederiz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz diye düşünüyorsanız, o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da diyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif tutup kavurduktan sonra oradan alacak, hop bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır, zaten kurtuldunuz. Ama yetmez, hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Ve böylece İslam'ın Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, farka da çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o beş tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onlar da zikirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve inne salatu tenhevle anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın beş şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir. Beş şartın içinde yok. Zikir farz mı? Beş yürü ismi Rabbike diyorum. Müzemmin 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet sahibine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet sahibine ulaştırır. Dünya saatini ulaştıracak olan şartlar, fizik vücudunuzda nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saatinin ötesine dünya saatine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahain olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: için dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafî zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eczubillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber başka bir iki satır var. Halk şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Ondan sonra demin ki iki mesra geliyor. Görelim Mevlam neyler, neylerse hayreyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür. Hemen görür. Seri olarak derhal görür. Allah'ı seriyül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır ve veya şer oluşturur. Ya da bir başkasına hayır veya şer. sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hırsız birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız şer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derecat, malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler dünya. Dünya üzerindeki ilk davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde cereyan eder. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı kitabında, Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde cereyan eder. Hırsızın o fiili, hırsızlık fiilini işlemesi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derecat kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derecat kaybedilen her olayın günah olduğunu, derecat kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatle hasenat gene karşılıklı iki unsur. Seyyiat derecat kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat derecat kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derecat kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derecat kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından veya başka bir cüz'i irade tarafından bizim üzerimize vücuda getirilecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda hangi olay vücuda gelirse gelsin aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir. Sümbül Efendi Hazretleri talebelerine diyor ki, bugün bütün çarşılara, pazarlara, İstanbul'un her tarafına dağıl. Ne kadar hoşunuza gitmeyen olay varsa onları tespit edin. Nerede yanlışlıklar varsa gelin bana söyleyin. Kim en güzel anlatırsa o benim postuma sahip olacağım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün talebeler İstanbul'a dağılıyorlar. Akşam gelenlerin elinde tamam tamam kağıtlar. Falanca mahkemeye gittik, Kadir Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadı Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümeyl Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış, anlatmış, anlatmış, anlatmış. Hepsini dinlemiş. Sümbül Efendi Hazretleri ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah Teala ona zulmedenden derhal o dereceyi alıyor, onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisinin de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakk Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün, malı çalınmış. Hırsız da seviniyor, malı çalı satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse, nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen katibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günahhanesine kaydediyor. Olay cereh eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevaphanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar, olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kilamen katil melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık mal ne kadar derecat kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına, pozitif tarafa yazarlar ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa o da mutlaka derecat kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam Hakk Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Hayır ediyor muymuş? Gördük ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten doğan vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip ondan affedeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüzde asıl yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? Ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlardan olursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansılsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor. Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, o zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler, sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye bulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım geleni yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara

böyle yapmakta hangi ölçüde haklı olduğunun sebeplerini araştıracaksınız sadece. Size yaptığı haksız davranışın standartlarını arayıp başkalarına şikayet etmek yerine acaba ben ona hangi tarzda bir davranışta bulundum ki bana böyle davrandı diye düşüneceksiniz. Kendi hatalarınızı arayacaksınız. Onun size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı niye dayandırır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefslere. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlemin. Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz, nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız, o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil, ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin, araştırın, haksız sebeplerinizi yakalayın ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. Şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz. Kendilerinde katiyen bir suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zevzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolleri altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabenin için mutluydu. O devrin için asr-ı saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle

0: davranmıştım. Farkına bile varmadım. Ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmalı ki o da bana böyle davrandı. Öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan af dilemeliyim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir şey sormak istiyorum size. Ne kaybedersiniz? Nefsinizde şeytan bu affı dilememeniz için size olmadık kurnazlıklar önerir. Oysa ki doğru olan nedir? Eğer bir kalbi kırdıysanız mutlaka tamir etmek mecbur etmesiniz. Sevgili izleyenler, şunu prensip edinmelisiniz. Eğer bir başkasının kalbini kırdıysanız o kalbi tamir etmeden rahat uyku uyuyamamalısınız. Neden hep kendinizden yanasınız, hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde. Hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız, kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona niçin öyle davrandın dediği zaman, kendinizi haklı çıkaracak sebepleri art arda saymak yerine, hatanızı kabullenip ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı. Gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adabına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına huzursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır, ikinci kenarı ruhunuzdur, üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sırrı hissediyorsanız, o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik. Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret, bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah-u Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah-u Teala, sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. Sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah-u Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım, etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizle anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra, o zaman ne aldınız siz tasavvuftan, bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret Siz de bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil, sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ülkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ülkesidir, negatif ülkedir. Siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. Sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil, Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle uzatma. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzun ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız ben ona nasıl bir huzur verebilirim? Ona hangi davranışımla bir mutluluk ulaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın indinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi, ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizde de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk bıraktırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe müteallik hayallerle ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size kabul ettirmiş durumda. Sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin. Başka insanları mutlu edebilecek. Yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin elinizdeki her şey, zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, insanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası o olayları yaşadığınız sürece Allah size sevgili izleyenler ve dinleyenler neleri vermişse Allah'ın size verdiği her şeyinizde siz başka birinin emrindesiniz. Başka birinin mutluluğu için yaşıyorsunuz, kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başka bir insan için yaşıyorsunuz. Ona o mutluluğu ulaştırdığınız andan itibaren yeni bir ufuk açılacaktır önünüzde. Sırada bekleyen bir sürü insan var. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Bir kapısıdır. Ve sonsuz bir hazinenin sahibisiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Karın kadar zengin olmanıza, başkalarına mutluluk vermek üzere karın kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
1: Allah'ın sözü var mutlaka, birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez, o kişiye evvelce Angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım Angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt tuvaletinde bulunan zilmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mühürü. Rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mühürü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salâ ala Muhammed.

Sizlerle gene birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu defa bir yolculuğa çıkmak için birlikteyiz. Nereye mi gideceğiz? Allah'a. Allah'ın erişilmez olduğu iddia edilir. Hiç Allah'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar söz sahibi olmuşlarsa onlar bunu söyleyecektir tabii. Allah erişilmezdir. Allah'a ulaşılmaz. Ama Allah da ulaşılır diyor. Üstelik de diyor, hepinizi bekliyorum diyor. Hepiniz ruhunuzu diyor bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor. İşte şimdi sizinle beraber Allah'a doğru bir yolculuk yapacağız. Onun temel şartlarıyla birlikte bir yolculuk. Allah'a yolculuk. Ay'a yolculuk değil, güneşe yolculuk değil. Onun çok daha ötesinde sonsuz mesafelerde sonsuz hızla Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, bu uzun bir vetire. Ama mutluluğunuzun da temeli. Başka hiçbir standartta, hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Ve Allah Teala hepinizi mutlu olmak için yarattı. Çünkü diyor ki Zariyat 56'da insanları ve cinleri biz başka bir şey için değil ve ma halaktel insi ve cinni İlla liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kulluğun yedi safhası var sevgili kardeşlerim. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmaya kurtulup, Allah'ın kulu olduğumuz nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Yine bu tagute en yabuduha ve enavu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Sahabe için diyor ki Allah Teala onlar taguta insan ve cin şeytanları kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü ne yapmışlar? Allah'a mülaki olmayı dilemişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Sahabe Allah'a ulaşmayı diledikleri için şeytanın kulundan kurtulmuşlar, tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Çünkü kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, böyle başlıyor. Beraber çıkacağımız yolculuk böyle başlıyor. Hazreti Lut'u hazırlayın, hatırlayın. Hazreti İbrahim'e tabi olduktan sonra ne diyordu? Ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbime göçeceğim, göç edeceğim. Yani ruhumu şu dünya hayatını yaşarken Rabbime ulaştıracağım diyordu. Sevgili kardeşlerim, sizler isteseniz de İstemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecek. Allah Teala ruh konusunda diyor ki: "Ve nefaha fihi min ruhihi." Biz onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor.
Sonra da diyor ona efidet verdik, vaatler verdik. Yani görme, işitme ve idrak etme hassaları verdik diyor. Vaatler verdik diyor. Ve insana da verilen maluku Allah Teala kendisine ulaştırmayı istiyor. Onun Allah'a doğru bir yolculuk yapmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde sahibimiz olan Allah'a mutlaka bize verdiği emaneti iade etmek mecburiyetindeyiz. Bu Allah'ın hepimize temel emridir. Ruhumuz bize verilen bir emanettir. Ve bu emaneti Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkacağız. Ruhumuzun Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği merhaleler, 7 gök katında yolculuk etmek suretiyle sonuçlanabilir ancak. Ruhumuz 7 tane gök katını aşmadıkça Allah'ın zatına ulaşamaz. Ve Allah'ın zatına ulaşmamışsa, ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmamışsa üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu yolculuğu Allah'a yolculuğu hepiniz mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Kaçmak meseleyi çözmez. İnsan sevdiğine koşar, korktuğundan da kaçar. İşte sevmeniz lazım gelen, en üst seviyede sevmeniz lazım gelen, kendinizi sevdiğinizden çok daha ötede sevmeniz lazım gelen Allah'tır sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ı sevin. Allah'ı o kadar çok sevin ki ona kaçmak için, ona koşmak için, ona hicret etmek için içiniz büyük bir arzuyla yansın. Allah hepimizin Rabbidir, hepimizin sahibidir. Ona dönüşse açık ve kesin bir şekilde farz kılınmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşmayı dileyip de arkasından mürşidinize ulaştığınız zaman vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Hangi mürşide tabi olmuşsanız onun dergahına ulaşacaktır ruhunuz. Ama orada çok kalmayacaktır. Oradan gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Kainatın ana dergahı. İşte oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusudur. Bu yolculuğu büyük bir zevk olarak düşünün sevgili kardeşlerim. Yolculuğu yapanlar yaptıkları sürece pencereleri açıp bağırmak geçer içlerinden.
mutluyum diyen. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yüreklerinize verdiği ferahlık var, huzur var, mutluluk var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dilediği andan itibaren şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Sonra ne yapacaktır? Mürşidine ulaşacaktır. Yolculuk başlamış mıdır? Hayır, başlamamıştır. Ruh hala vücudumuzda. Mürşidine ulaşıncaya kadar bu yolculuğun sonu gelmez. Ruh vücuttan ayrılır, ana dergaha ulaşır, oradan 7 tane gök katını tırmalarak 7. gök katında 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'ın zatına sitetinin müntehadan yükselerek ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşınca da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir yolculuk sevgili kardeşlerim, hepiniz için büyük bir olaydır. Büyük bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz size emanet olarak verildi. Ve Allah Teala emanetin sahibine iade edilmesini istiyor. Nisa 53'te diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah muhakkak ki emanetleri onların sahibine, yani sahibi olan Allah'a tesliminizi emreder. Emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. O emanetlerin sahipleri demiyor. Emanetlerin sahibine teslim edin diyor emanetlerinizi. Öyleyse ruhunuz emanettir. Allah'a ulaşınca fizik vücudunuz emanet olur. Onu Allah'a teslim edince nefsiniz emanet olur. Onu da teslim edince iradeniz emanet olur. İradenizin teslimiyle bütün teslimleriniz tamamlanmıştır. İrşat makamına tayin edilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir ve hepinizi orada istiyor. Bir insan istese de istemese de ruhu mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ruhun mekanı mezarlık değildir. Ruhun mekanı Allah'ın zatıdır. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve insanlar onu ulaştırmak istese de istemese de ruh mutlaka Allah'a geri dönecek, Rabbine tekrar ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, yolculuk deyince bu yolculuğun adı seyri sülüktür. İnsan ruhu 7 tane gök katında yolculuk edecektir. Ana dergâhtaki dizayna baktığımız zaman 2 grup ruh görürüz. 1. grup 6. kata kadar çıkabilenler, asma kattaki olan 2. grupsa 7. kata çıkabilenler. Büyük çoğunluk 6. kata kadar çıkabilir. 7. kat onlar için mümkün değildir. Ancak 6. kata kadar işlemler tamamlandıktan sonra 7. kata çıkılır. İşte ana dergaha baktığımız zaman 2 grup görürüz.
daha kalabalık olan, diğerinden çok fazla sayıda insan ruhu içeren grup, altıncı kadar çıkabilenlerin grubudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ve bu devrin gavsı, onlar altıncı kata kadar çıkabileceklere devamlı ders öğretirler. Zemin katta ana dergahın safları boyunca onarlık diziler oluşturulur. Bunların hepsi oturarak ders yaparlar. Önlerinde alçak rahleler üzerinde Kur'anlar vardır. Herkes öğretimini Kur'an'dan yapar. Onun için bu dergah bizim dergahımızdır. Öğretim mutlaka Kur'an'dan, sadece Kur'an'dan yapılır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel de Kur'an'dan başka bir şey yoktu. Sadece Kur'an vardı. Öyle insanların yazdığı kitaplar mevcut değildi. Oysa ki şimdi ne olmuş? Şimdi insanların yazdığı kitaplar hüküm ferma. O kitaplar, onlar insanlar tarafından değerli bulunuyor. İşte ana dergâhtan ayrılmanın ilk hakkı yedinci kata kadar çıkabilenlerindir. Onlar oradaki secde halindeki duruşlarından onarlık sıralar halinde ayrılarak altın kapının önünde soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru secde halinde sıralanırlar. Sonra bu çıkışta onların bir yardımcıya ihtiyaçları yoktur. Ne devrin imamı, ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zemin katta onlara eşlik etmez. Bu sebeple ne sağ kanat velileri vardır, ne sol kanat velileri vardır. Onlara ihtiyaçları yoktur. Ve bu sıralanmadan sonra altın kapı açılır. Dışarıda yaklaşık yerden 10 metre yükseklikte hepsi ayakta bir saf oluştururlar. Sağdan sola doğru uzanan bir saf. Bu safın muhtevasına baktığımız zaman

hepsinin ayakta olduğunu, bitişik nizamda durduğunu, omuz omuza, omuzlar birbirine değerek durduklarını ve buradan sonra birinci katta açıkta yapılan secdeye ulaştıklarını görüyoruz. O tek sıra orada ard arda onarlık dizileri oluşturur. Onarlık safları oluşturur. Bir zemin katta anadırgan vardır. Birinci katta da açıkta yapılan bu secde söz konusudur. Secde tamamlanınca hepsi yükselirler. Ve ikinci gök katına ulaşırlar. İkinci gök katında iki tane uğrak yeri var. Bir sağdaki salon, bir de soldaki salon. Sağdaki salonda yolculuğa çıkacak olan yedinci kata kadar tırmanabilenler yer alır. Zemin kattan birinci kata yükselen, birinci kattan da ikinci kata yükselen yedinci kata kadar çıkabilecekler. Sağ taraftaki salonda secde haline gelirler ve beklerler. Yapacakları şey beklemektir. Ne olacaktır? Altıncı kata kadar çıkabilenler ikinci kata çıktıklarında

Sol kanat vidisinden sonra da yer alırlar. En solda da hanımların başındaki hanım sultan yer alır. Ve secdeden sonra sağdan sola doğru bir çıkışla yükselirler. Aynı safı onlar da dışarıda gerçekleştirirler. Ve birinci kata ulaşırlar. Birinci kattaki secdeyi tamamlarlar. Buradaki farklılık, birinci safta sağ kanat velisi en sağdadır, sol kanat velisi en soldadır birinci safta. Ve hanımlar safının başladığı yerde de sağ tarafta hanım sultan secdededir. Birinci kattaki secde tamamlandıktan sonra ikinci kata yükselinir. Ama bu yükselme sağdaki salona değil, soldaki salona ulaşmalarını sağlar. Soldaki salonda kapının önünde tek sıra halinde dizilirler. Ve en sağdan itibaren giriş başlar. Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları karşılarlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli öpülerek salondan içeriye girilir. Ve suvarılma havuzlarının bulunduğu yerde secdeye gelinir. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, üçü içeride yerlerini alırlar. Sonra da sağdan sola üst katlara çıkacak olan, altıncı kata kadar çıkabilenler sıralanır. Sonra o sıradan suvarılma havuzlarını dolduracak olan ruhlar birer birer suvarılma havuzlarına ulaşırlar. 2 metre 20 santim yüksekliğinde falan bir şeffaf havuzlarda, her taraftan görülebilen havuzlarda onlar başlarının belki 20-30 santim ötesine kadar mevcut olan bir sıvının içinde ruhlar nefes almadığı için hiçbir problem yaşamadan beklerler. Elbiseleri atlaslandır ama hiçbirisi de ıslanmaz. Sıvı onları ıslatmaz. Ve sağ kanat velisi suvarılma havuzlarının sağ tarafında, sol kanat velisi ortadan sol tarafta, hanımlar solunda, en sonunda da en son noktada ise hanım sultan bulunur. Ve bu işlem tamamlanınca devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdaki salona geçerler. Yedinci katı kadar çıkabilecek olan ruhlara sağ tarafta Peygamber Efendimiz aleyhisselam, sol tarafta devrin imamı mihmandarlık ederler. Ve de birlikte saf halinde yükselirler. İkinci kattan sonra üçüncü kata ulaşırlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescidi doldururlar tamamen. Sonra oradan mihenk menfezine ulaşırlar. İçeri doğru atlayarak girilir ve yukarıya doğru bir yolculuk yaparlar. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşırlar. Burası Beytül Makdes'in aslıdır. Sonra bir üst kata çıkarlar. Orada secde ederler. Burası Beytül Haram'ın aslıdır. Sonra
daha üst kata

Bu altıncı kat Sıbkatullah olma mahallidir. Orada ruhlar belli bir renge boyanacaklardır. Ama yedinci kata kadar çıkabilenler için orada oyalanmak söz konusu değildir. Onlar o katı da aşarlar. Ve yedinci gök katına ulaşırlar. Yedinci gök katındaki altın kapıyla ana dergâhtaki altın kapı aynı görünüştedir. Yalnız burada yedinci kattakinde altta yedi tane mermer, beyaz mermerden merdiven söz konusudur. Bu merdivenlerden sonra yerden yaklaşık bir metre veya biraz daha fazla yükseklikte altın kapı vardır. Altın kapıya ulaştıkları zaman önce sağ kanat velisi ki o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir burada. Sonra devrin imamı en solda. Onlar önce uçarak içeri girerler. Tavandan yukarı çıkarlar ve kadericilerin önünde yerlerini alırlar. Bir en sağda, biri en solda. Sonra da çıkanlar sağdan solda doğru ayakta sıralanırlar kadericilerin önünde. Sonra ileri doğru geçecek olanlar solda devrin imamı, sağda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Orada bir geniş topluluk ayrılarak sol taraftakilerin 60'ı orada Ümmül Kitab'ın altında ders görmek üzere kocaman bir kürsünün etrafında otururlar. Geri kalanlar yollarına devam ederler. Bunlardan bir kısmı Kudret Denizi'nin içerisine daldırılacaklardır. Sonra diğer kısmı geri kalanlar yolculuklarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'da bir kısmı kalır. Devrin imamı da orada kalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yerini alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise yani sırada olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir ileri kademeye geçerek Divan-ı Salihine ulaşır, oraya başkanlık eder. Geri kalanlar da yolculuklarına devam ederler ve zikircilerine ulaşırlar. Zikircilerinin önünde, zikircilerinin her birinde yerlerini alırlar. Ve de bir kısmı ise dışarıda bir hilal meydana getirirler ayakta sıralanarak. Onların karşısında devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa beraberce ders yaparlar. Onlar üç kişi diğerlerine bir öğretide bulunurlar. Her gün devam eder bu iş. Burası yedinci kat. Bu zikir hücrelerinde zikrini tamamlamış olan kişi bir gün tamamlar. Tamamlayınca Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte yolculuk orada onlar için tamamlanmıştır. Şimdi biz dönelim altıncı kata kadar çıkabilenlere. Altıncı kadar çıkabilenleri ikinci katta bırakmıştık. Bir kısmı suvarılma havuzlarında suvarılıyordu. Geri kalanlar oradan çıkarlar.

Ne olmuştu? Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı olmak üzere bir yolculuk yapacaklardır. İkinci katın önünde toplanırlar. Oradan üçüncü kata ulaşırlar. Üçüncü kattaki iki katlı mescitte secde ederler. Bir kısmı birinci katta kalmıştır. Bir kısmı ikinci katta kalmıştır. Bir kısmı da burada üçüncü katta kalır. Kafile giderek azalarak yukarıya doğru bir yolculuk yapacaktır. İşte sevgili kardeşlerim,

Bu yolculukta üçüncü kattaki iki katlı mescitten sonra mihenk menfezi üzerinden onlar da dördüncü kata ulaşırlar. Beytil Makdes'in aslına. Orada secde ederler. Bir kısmı da orada kalır. Ön saflar daha yukarı çıkacaklardır. Beşinci kata çıkacaklardır. Beşinci kattaki Beytil Haram'ın aslına. Orada da secde edilir. Bu secdeden sonraki yolculukları altıncı kattaki Sıbkatullah olma noktasına ulaşır.

Ve burada buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkli, fosfor yeşili gibi çok açık yeşil renkli bir nur, o ruhların ellerini ve yüzlerini kendi rengine döndürür. Beyaz olur hepsinin yüzü, çok açık yeşil beyaz olur. Ve sonra buz kalıbı gibi olan nur görevini tamamlayınca onların yeşil renge dönmüş olan renklerinde tekrar değişme olur. Asla dönüş olur. Eski renk oluşur. Eğer o gün birisi yeşil renkte kalıyorsa, rengi artık değişmiyorsa, işte o kişi nurunu tamamlamıştır. Buradan ayrılır, Sitetül Münteha'ya ulaşır, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Buradaki muhtevada gördünüz ki sadece bir tek kişi bunu yapabiliyor. Altıncı kat onlar için son kattır. O katı aşabilen kişi. Sadece o yedinci kata çıkanların arasına girecektir. Ve yedinci kattakilerden herhangi birisi ne zaman zikrini tamamlayarak bir Allah'a ulaşma standardına sahip olursa ancak o zaman zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Yedinci kata kadar çıkabilenlerin arasında bir süre kaldıktan sonra Sitetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte yolculuk bu standartlar altında cereyan eder. Sonra önce altıncı kata kadar çıkabilenler geri dönerler, beşinci kata inerler, secde yaparlar, dördüncü kata inerler, secde yaparlar. Mehenk menfezinden geçerek üçüncü kata inerler, orada secde yaparlar. İkinci kata inerler ve orada suvarılma havuzlarının çevresinde gene eski yerlerini alarak beklerler. Neyi beklerler? Yedinci kata kadar çıkanların geri dönüşünü. Onlar da zikir hücrelerinden itibaren geriye dönerler ve divanı salihinden aşağıdan yukarı çıkanlar kafileye katılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı. Önce divanı salihinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafileye katılır. Onunla beraber orada divan-ı saline gidenler katılır. Sonra Makam-ı Mahmud'da devrin imamı kafileye katılır. Onunla beraber olanlar katılır. Sonra Kudret Denizi'ndekiler kafileye katılır. Sonra Ümmü Kitab'ın önünde devrin İmamı ile birlikte ders görenler kafileye katılır. Böylece gruplar birer birer hedeflere doğru giderler. Ve neticede 7. kattaki işlev zikir hücrelerinde
bir bütünü tekrar oluşturarak tamamlanır. Sağ tarafta devrin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer alır. Sol tarafta da devrin imamı yer alır. Bu arada herkes kendi kadercilerin önündedir. Ayakta kadercilerine doğru bakan bir statü içindedirler. Ve oradan bir alt kata inerler. O ulaştıkları yer beşinci kattır. Sonra bu beşinci kattaki Beytül Haram'dan sonra Beytül Makdes'e ineceklerdir. Daha sonra üçüncü kattaki iki katlı mescide mihenk menfezinden geçerek ulaşacaklardır. Sonra ikinci kata ulaşacaklardır ve orada bekleyeceklerdir. Kim bekleyeceklerdir? Yedinci kata kadar çıkanların geri dönüşünü, onlar da kafile tamamlanarak yedinci kattan altıncı kata, oradan beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci gök katlarına ineceklerdir. Ve onlar da sağdaki salonda yerlerini alacaklardır. Önce soldakiler ana dergaha ineceklerdir. Ama bunun için devrin imamıyla

sol kanat velisinin beraberce yola çıkmaları ifade eder, icap eder ve onlar beraberce zemin kata, birinci kata inerler, orada secde ederler. Zemin kata inerler ve dışarıdaki o 10 metre yükseklikteki sırayı oluştururlar. Sonra da tek sıra halinde sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan yerlerini alırlar. Secde halinde altın kapının arkasında, sonra da oradan onarlık sıraları halinde evvela insan sıraları sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi solda ve saflar ard arda, sonra hanımlar sırası sağ, Hanım Sultan sağ taraflarında birinci safta, hanımlar sırası tamamlanır. Sonra da sağ taraftaki ikinci kattaki salondan zemin kata inmek için birinci katta inilir, secde edilir. Zemin kata inilir ve dışarıdaki o tek sıra oluşturmanın akabinde gene altın kapının önünde secde edilir. Oradan birer birer onarlık sıraları oluşturmak üzere asma katta secdeye gelirler onarlık sıralar halinde. 7 sıra oluşur ve böylece yolculuk müessesesi tamamlanır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, beraberce bir yolculuğa çıktık. 7 kat gökleri dolaştık beraberce. Defaatle Allah-u Teala'nın bize yüzlerce defa gösterdiği bu güzellikleri sizlerle beraber bir yolculukta sizlere anlatmayı nasip kıldığı için Rabbime sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve tekaddes hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü birinci konumuz Allah'a verdikleri yeminleri, misakleri nakzedenler, onların durumu. Şeytanın tuzaklarından bir tanesi de işte bu. Şeytan, insanın nefsine tesir etmek suretiyle o kişinin Allah'a verdiği misaki yerine getirmesine mani oluyor. Hepinizin bildiği gibi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ezelde hepimizden yemin, misak ve ahd almış. Nefsimizin tezkiyesi konusunda nefsimizden yemin almış. Yani nefsimizin muhtevasındaki afetlerin, karanlıkların daha ötesinde ruhumuzun hasletlerinin faziletler adıyla nefsimizin kalbine yerleşmesini istiyor. Ne zaman Allah'ın zikirle gelen rahmet, fazl ve salavat üstündeki üç tane nuru nefsimizin kalbinde hakimiyeti ele geçirirse, %50'nin ötesinde olursa, yani aydınlıklar, nurlar, karanlıklara, zulmete galebe çalarsa, işte o zaman nefsimizi tezkiye ettik demektir. Bu konunun yolun yarısını geçmiş olduğumuzu gösterir ve artık huzursuzluklar daha aşağı dereceye düşmüştür. Daha çok huzur içinde bir hayatın sahibi oluruz. Ama bu olay henüz %50'nin biraz ötesinde mutluluğu yaşamaya başladığımızı ifade eder. Allah'ın asıl hedefi ise bizim tamamen mutluluğu yaşadığımız bir noktaya ulaşmamız. Bunu istiyor Allah-u Teala hepimizden. Ve nihai noktada nefsimizin tamamen tasfiyesi var. Yani nefsin bütün afetlerinden kurtulması var. O zaman bir insanın kalbi müzeyyen olur. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince yalnız Allah'ın nurları durumu hakim olur. Nefsin afetleri, karanlıklar nefsimizin kalbinde hiç kalmaz. İşte böyle bir noktaya ulaşmak nihai hedef, o ahiret saadetini ve dünya saadetini beraberce yakalamaktır. Yani zülcenahain olmaktır. Allah-u Teala'nın bizlere verdirdiği ikinci yemin fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını emrediyor Allah-u Teala. Bizden yemin istiyor. Bu yeminin adına ahd diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ahdimizin mahiyeti ise fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Ruhumuzun yeminine gelince bu yeminin adı misak. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususta açık bilgiler indirmiş Kur'an-ı Kerim ile. İşte Enam Suresi 152. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa ediniz, yerine getiriniz. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın ola ki sırat-ı müstakimin dışında başka bir yolu kendinize yol ittihaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytanın yoluna ulaştırırlar, cehenneme ulaştırırlar. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin indinde demek ki sadece bir tek yol var. O tek yola bakıyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yolu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim hakkında Allah-u Teala kesin bilgiyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Enam Suresi 88. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Tabii sırat-ı müstakimin cephesi, asli yüzü ortaya çıktı. Sırat-ı müstakim demek ki insanları hidayete erdiriyor. Ama hidayet nedir?
hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu konuyu da kesinlikle açıklığa kavuşturmuş Allah Teala. Diyor ki Ali İmran 73. İnnel hüda hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha açıklamış. Bakara 120 ve Enam 70. Bir de İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bir hidayet tanımlaması daha var Allah Teala'nın. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete erer. Demek ki hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması. Sırat-ı müstakim insanı hidayete ulaştıran yol. Hidayet Allah'a ulaşmak olduğuna göre demek ki sırat-ı müstakim insanı Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor ki bir insanın ruhu sırat-ı müstakim yoluyla Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve bu yolculuğun sonunda da Allah'a ulaşır. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir insanın Allah'a doğru yola çıkması ve ona ulaşması seyr-i sülük adını alıyor. Allah-u Teala bu istikamette bizlerden yemin al, misak almış ve misakini anlatıyor. Allah-u Teala'nın yemini neydi bize verdi emri? Ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin, ifa edin. Nasıl ifa edeceğiz? Misakimizin ifası nasıl olacak? İşte bu sualin cevabı Sad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde verilmiş Kur'an-ı Kerim'imizde. Allah Teala şöyle diyor: Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar ahdlerini yerine getirirler, ifa ederler. Ne diyor Allah Teala? Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler diyor Rab 20. Ve la yankudunel misak. Misaklerini nakletmezler, nakletmezler, bozmazlar misaklerini. Misakini bozmayan, yeminini bozmayan insan kimdir? Yeminini yerine getiren kişidir. Onun yeminini yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala ve Tekrar Hazretleri. Nasıl yerine getirirler bu misaklerini? 21. ayet-i kerime Rab 21 onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misaklerini bozmayanlar, Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirenler, bunlar kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Ayet-i kerimenin anlamını 21. ayet-i kerime tekrar ediyorum. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte misakini bozmayan kişi, misakini yerine getiren kişi, misakini nakletmeyen kişi, misaki Allah'a ulaşmak olduğu için onu yerine getiren kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. İşte Allah Teala'ya demek ki verdiğimiz üç tane yeminden misakin yerine getirilmesi böyle bir oldu. Yani misakin nakledilmemesi. Eğer insan bunu yaparsa, misakini nakletmezse Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getiren birisi olacaktır ki ruhu Allah'a ulaşmış, nefsi tesliye olmuş ve fizik vücudu bu iki sebepten dolayı şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş birisi olacaktır. Bu Allah'ın tesiri altında, Allah'ın yön gösterdiği istikamette gayret sarf eden bir insanın neticesi. Ama ya şeytan duruma hakimse, ki konumuz şeytanın tuzakları, şeytan duruma hakimse o kişinin ahdini, misakini ve yeminini yerine getirmesine
mani olacaktır. Bugünkü konumuz, kişinin misakini yerine getirmesine şeytanın mani oluşu. Acaba bu konu Kur'an-ı Kerim'imizde açıklığa kavuşturulmuş mu? Evet, net bir açıklama getirmiş Allah Teala. Bu açıklama Allah Teala tarafından Fat suresinin 25. ayet-i kerimesine verilmiş. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ahdlerini verdikten sonra, Allah'a 3 tane yemin birden ettikten sonra misaklerini naksederler. Allah'a verdikleri misaklerini naksederler, yerine getirmezler. Yeminini bozar. Naksederlerse nasıl naksederler? Bir insanın Allah'a verdiği misakini naksetmesi nasıl bir olgudur? İşte bunu aynı ayet-i kerime hepimize söylüyor. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a ahdlerini verdikten sonra, 3 tane yeminlerini verdikten sonra misaklerini naksederler, misaklerini bozarlar. Nasıl bozarlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Ne olur keserlerse Allah Teala onlar hakkında hüküm koymuş. Diyor ki onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a verdikleri misaki bozanların durumunu söylüyor. Ne demek bu? Bir insan eğer Allah'a verdiği misakini naksetmezse, bozmazsa o kişi gördük ki ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Böylece misaki gerçekleşiyor. Ama Allah'a verdiği misakini bozarsa, naksederse o zaman o kişinin Allah'a verdiği bu misak bozuluyor ve o kişi misakini bozduğu için yeryüzünde fesat çıkaran bir hüviyete giriyor. Niçin? Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insan kitlelerinin uyması lazım gelen kaidelerini, kanunlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve yeryüzüne indirmiş. İnsanların sırf mutluluğunu sağlamak üzere. Bir insan nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, dünya mutluluğunun yarısına kavuşur, cennet saadeti de mutlak olarak onun olur. Böyle bir statü içinde o kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. O insan için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir hedef var. Al ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte böyle bir hedefe bir insanın ulaşması Allah'ın emridir. Bütün insanların mutlak olarak bu hedefe ulaşmasını istiyor. O insanları, bütün insanların saadetine ulaşmasını Allah Teala istediği için biliyorsunuz ki Allah'ın insanlardan bir tek muradı var. Bütün insanları hem cennet saadetine ulaştırmak istiyor ölümden sonra, hem de şu dünya hayatında mutlaka dünya saadetine ulaştırmak istiyor. Kur'an-ı Kerim tamamen bu iki asla yönelmiştir. Ve Allah'ın insandan başka bir şey istediği de yoktur. Allah'ın insandan istediği şey sadece insanın dünya saadetidir ve insanın cennet saadetidir. Başka hiçbir şey istemiyor. Hedef bu. Bu hedefe yönelmenin standartları vermiş. Namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak, ibadetler. Bu hedefe ulaşmanın vasıtaları. İbadetlerle bu hedeflere ulaşılacak insanoğlu hem dünya saadetini kazanacak hem de ahiret saadetini. Hedef, Allah'ın hedef gösterdiği şey saadettir. İbadetler bu saadete ulaşmanın vasıtalarıdır. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar hedefleri devreden çıkarmışlar, tamamen unutmuşlar. Allah'ın insanları yalnız mutlu etmek üzere dünyaya getirdiğini unutmuşlar. Ve ibadetleri hedef zannetmeye başlamışlar. Bugün artık ibadetler hedeftir. Herkes öyle zannediyor. Bir insan dünyaya namaz kılmaya gelir, oruç tutmaya gelir, zekat vermeye gelir zannediyorlar.
Oysa ki bir insan dünyaya mutlu olmaya gelir. Hem cennet saadetini yaşamak için gelir, hem dünya saadetini yaşamak için gelir. Ve buna ehil olarak gelir. Buna ulaşmasının şartları insana hediye olarak verilmiştir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve insanlar şeytanın tesiri altında hedeflerinden sapmışlardır 14 asırda. Hedefler tamamen devre dışı kalmıştır. Artık hiç kimse hedeflerin ne olduğunu bilmiyor. Sadece vasıtalar esas olarak anlatılıyor. Sadece vasıtalardan haber var. Ve vasıtaların da asıl önemli olanları, insanları gerçekten sahilde götürecek olanları yok edilmiş. İşte zikir bunların en önemlisi. Ve artık zikir bir farz hüküm olarak hiçbir ilmihal kitabında veya hiçbir ne lise seviyesindeki öğretimlerde ne de üniversite seviyesindeki öğretimlerde hiçbir öğretim müessesesinde de artık görünmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine baktığımız zaman bu emirlerden birincisi insanın mutlaka cennet saadetine ulaşması. Daha üst seviye emir ise cennet saadetiyle beraber dünya saadetine de ulaşması. İşte emirler bunlar. Bu emirleri yerine getirmek için insanın Allah'a verdiği 3 tane yeminini yerine getirmesi lazım. Bunlardan biri de ruhun Allah'a ulaşması. Birisi çıkar da derse ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır. İşte ben öyle yapıyorum. Ruhumu ölümden sonra Allah'a ulaştırıyorum. Sen de aynı şeyi yap derse bir insan bir başkasına ve o insana bunu aşılarsa, ikinci kişi de bunun doğru olduğunu zannederek Allah'a ruhunu ulaştırmaktan vazgeçerse, işte bu kişi, vazgeçiren kişi bir insanı Allah'ın yolundan saptırdığı için, dalalette bıraktığı için o kişi omuzlarının üzerine vebal alır. İkinci kişinin günahını da alır. Kim başka birinin günahını da yüklenmişse omuzlarının üzerine, işte bu insan Allah-u Teala'nın indinde öyle bir insandır ki Allah'ın lanetine hedef olmuştur. Eğer bir insan sadece kendisi günahkarsa, bu günahkar olan kişi kendi günahlarından sorumludur. Ama eğer bir insan kendisi günahkar olduktan sonra başkalarını da yoldan çıkartıyorsa, o zaman bu kişinin üzerinde şeytanın hükümranlığı vardır ve Allah başkalarını da yoldan çıkardığı için o kişiye lanet etmektedir. İşte lanet varsa bir kişinin omuzlarında hem kendi günahı vardır, hem de yoldan çıkardığı insanın günahı vardır. Allah Teala diyor ki bir insan ne kadar insanı dalalete düşürürse, o insanların da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Bir insan ne kadar insanı insanın hidayetine vesile olursa, o kadar insanın sevabı ona da yazılır. Demek ki hidayetle dalalet arasında bu kadar kesin bir farklılık var. İşte misaklerini nakledenler, misaklerini bozanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar, eğer kendilerine bu istikamette bir şey sorulursa, verdikleri cevap buysa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır. Mürşit diye de bir şey yoktur. Bunlar safsatadır, sen bunlara bakma diyorsa demesi yetmez ve karşısındakini inandırabilmişse, o inançla ikinci kişi yoldan sapmışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, dikkat edin Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesiyle bütün insanlara sırat-ı müstakimi farz kılıyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sakın ola ki sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir yola girmeyin ki bütün yollar, bütün fırkalar sizi Allah'tan uzaklaştırırlar, şeytana ulaştırırlar ve cehenneme ulaştırırlar. Öyleyse eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmıyorsa
bu insan şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Allah'ın tesiri altında olsaydı mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Allah'a verdiği yeminlerin hepsini yerine getirecekti. Fakat bu kişi acaba niçin yeryüzünde fesat çıkaran diye tanımlanmış? Çünkü Allah-u Teala'nın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Her kim bu emrin karşısında bir başka hususu başkalarını ikna etmek istikametinde ortaya koyar da hele hele onların bir kısmını ikna ederse işte o kişi Allah'ın emirlerinin tam tersi olan bir işlemi başkalarına kabul ettirmiş oluyor. Kabul ettirebildiği grup ise bir fesat grubu oluşturuyor kendisiyle beraber. Yani her kim Allah'ın emirlerinin dışındaysa, o emirlere karşı çıkıyorsa, hele hele bu emirler 14 asırda gizlenmiş emirlerse artık, şeytan bütün emirleri devreden çıkarmışsa, o emirlerin tahakkuk mevkiine sokulması istikametinde gayret sarf etmek yerine, o emirlerin unutulması istikametinde, yok edilmesi istikametinde bir insan gayret sarf ederse ve bunda da başarı kazanırsa, o zaman o kişi için ne yazık ki negatif bir sonuç hasıl oluyor. Bu insan kandırdığı insanlarla beraber bir fesat grubunu oluşturuyor. İşte böyle bir fesat grubunun muhtevası içine giren bu kişi başkalarını fesada düşürdüğü için, ifsad ettiği için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onun yeryüzünde fesat çıkardığını söylüyor. Ne olur bir insan yeryüzünde fesat çıkarırsa, fesada kimleri karıştırmışsa, fesat konusunda kimleri ikna etmişse, bütün o ikna ettiklerinin günahlarını omuzuna yüklenir. Nerede bir fesatçı varsa, Allah'ın emrettiği şeylerin olmadığını söylüyorsa, yok olduğunu söylüyorsa, böyle bir insan fesatın odağını teşkil eder. Onun etrafında kümelenenlerse fesat grubunu oluştururlar. İşte bu sebeple o insanların fesadına sebebiyet verdiği cihetle Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri o fesada düşmesine, insanların fesada düşmesine sebebiyet veren kişiyi insanları fesada düşüren olarak, yeryüzünde fesat çıkaran olarak tanımlıyor. Ve böyle bir kişi fesada düşürdüğü herkesin günahlarını omuzlarına yükleneceği için Allah Teala diyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Ve onların gideceği yerinde tabiatıyla cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse demek ki genel kaideler neyi gösteriyor? Genel kaideler Allah'ın bütün insanları mutluluğa götürmek üzere tahakkuk ettiğini söylüyor. Şeytan niçin İlel ebed cehennemin en alt bölümünde kalacaktır. En kötü bölümünde kalacaktır. Oradan çıkması hiç kimse için zaten mümkün değildir. Şeytan sonsuza kadar cehennemin esvedi safilin adı verilen en alt, en büyük işkencelere tabi konusu yerinde kesiminde yer alacaktır. Neden? Çünkü bütün insanların fesada düşmesine aslında şeytan sebep oluyor. Dolayısıyla bütün insanların günahlarına yüklenmiştir. Öyleyse en çok günahı olan varlıktır İblis. Ondan daha çok günahı olan başka bir varlık yeryüzünde mevcut değildir. Çünkü şeytan nefslere tesir etmek suretiyle onların Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirmesine mani olur ve her yeminini yerine getirmesine mani olduğu, dalalete soktuğu, Allah'ın yolundan saptırdığı insanın günahını da omuzlarına yüklenecektir. Hem Allah'ın laneti, sözüme dikkat edin. Hem meleklerin laneti, hem de lanet eden bütün insanların laneti iblisin omuzlarındadır. Ve bu lanetin ötesinde delaleti düşürdüğü sonsuz sayıdaki insanın her birinin günahları gene şeytanın omuzlarındadır. Allah'ın velileri için, Allah'ın mürşitleri için bunun aksi neden varittir? Çünkü onlar İnsanların hidayetine sebebiyet vermektedirler. Her hidayetine sebebiyet verdikleri kişinin de sevapları, salihatı o Allah'ın mürşitlerinin üzerine Allah-u Teala tarafından kaydedilir. Öyleyse onlar sonsuz sevabın sahibidirler.
Sebebi de insanların hidayete ermesi konusunda çalışmaların sahibi olduklarıdır ve insanların hidayetine vesile olmalarıdır. Ne kadar çok hidayete sebebiyet verirlerse o kadar çok Allah'ın sevabını alacaklardır. İşte gördük ki insanlar Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde çok özel bir yerin sahibidir. En üst seviye mahluklardır. Ve Allah'ın yalnız mutluluk hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Ama eğer şeytan devreye girer de insanları nefsleri dolayısıyla tesir altına alırsa, o zaman o insanların Allah'ın yolunu takip etmek yerine şeytanın yoluna saptıklarını görüyoruz. İşte Allah'ın yoluna insanları çekecek olan Allah'ın mürşitleri her zaman vardır. Ama ne yazık ki insanları Allah'ın yolundan ayıracak, başkaları da şeytanın tesiri altında kalan insanlar da her devirde vardır. Bu insanların bir kısmı bunu bilerek yaparlar, bilinçli olarak yaparlar. Şeytan onlara öyle bir tesir etmiştir ki, onlar bütün insanları çevrelerinde Allah'a karşı teçhiz ederler. Bir kısmı da bunu bilmeden yaparlar. Allah yolunda çalıştıklarını zannederek yaparlar. İşte her devirde bu insanların var olduğunu görüyoruz. Bütün zaman parçalarında bir takım insanlar hem kilit başlarındadır, üst mevkilerdedir, idari açıdan gene kilit başlarındadır, üst mevkilerdedir. İnsanlara Allah'ın dinini, maneviyatı öğretme açısından. Ne yazık ki her devirde bunların arasından bir kısmı mutlaka Allah'ın sözlerini değil de doğru zannettikleri başka şeyleri insanlara öğretmekle kendilerini vazifeli kılmışlardır. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu o öğretiyi yaptıkları insanların hepsinin cehenneme gitmesidir. Kendileri de dahil olmak üzere bu insanların hepsi ne yazık ki cehenneme gidecektir. İşte bu konuyu Allah-u Teala açık bir şekilde anlatmış. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Sen onlara lanetlerin en büyüğüyle lanet et. Ne demek bu? İşte yaşadığımız çağdan bahsedelim. Bugünlerden bahsediyoruz. Sizlere Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlattık. Kim bilir kaç yüzüncü defa. Bu muhteva Allah'ın insanları sadece saadete çağırdığını söylüyor. Allah'ın insanların saadetinden başka insanlardan hiçbir şey istemediğini söylüyor. Böyle bir hedefe ulaşmaksa Allah'a verdiğimiz yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin yerine getirilmesine bağlı. Bir, bu bize cennet saadetini sağlar. İkincisi, irşad olmamıza, daimi zikre ulaşmamıza ve ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, yani bize verilen üç emaneti de Allah'a teslim etmemize bağlı. Bu neyi sağlayacak? Dünya saadetini sağlayacak. Sulh ve sükunu sağlayacak iç alemimizde de, dış alemimizde de, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu olacağız. İşte böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi, Kur'an-ı Kerim'in bu muhtevasını tatbik etmesiyle mümkün. Ama ya bu muhteva unutulmuşsa, işte şimdi bir devre yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra da yaşıyoruz. Allah Teala bugün hayata getirilmemize uygun görmüş. Bugün hayattayız. Bugün yaşayanlar. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlara dini öğreten kurumların hiçbirisinde Allah'ın bütün insanlara saadet için hedef gösterdiği
bu yeminlerden hiçbirisi artık öğretilmiyor. Allah'ın insanları dünya saadetine ulaştırmak için hedef gösterdiği daimi zikir, irşat ve teslim gene insanlara öğretilmiyor. En hazini öğretmekle vazifeli olanların da bunları bilmemeleri. Biz onları suçlamıyoruz. Çünkü herkes yalnız öğrendiğini öğretebilir. Bugün üniversitelerdeki öğretim üyelerine de daha evvelki kademelerde, daha alt kademelerdeki, liselerdeki, imam hatip liselerindeki öğretim üyelerine de, öğretmenlere de ne yazık ki bu söylediğimiz şeyler öğretilmemiştir. Aksine 14 asırda insanların yazdığı Emaniye adlı verilen kitaplar insanları öyle bir Allah'ın ilminin temellerinden ayırmıştır ki, geriye kalanları öyle bir onlara ilim olarak öğretmiştir ki, insanlar ilim diye bunun dışında kalan hususları kabul etmişler. Hedefleri unutmuşlar, artık hedefler yok. Hiç kimse için, din öğreten hiç kimse için 14 asır sonra hedef kalmamış. Bir insanın hedefinin cennete ulaşmak, saadet olduğu, bir insanın hedefinin arkasından dünya saadeti olduğu bütün insanlar tarafından unutulmuş. Ve insanlar sadece Allah'ın araç olarak koyduğu ibadetleri hedef iddiaz etmişler kendilerine. Tabii hal böyleyse bir öğretim üyesi kendisine öğretilmeyen bir şeyi öğretmek imkanına sahip değildir. Öyleyse hiçbirisini bu istikamette hatalı görmek mümkün değil. İşte bu devirde de aynı şeyleri yaşıyoruz. İnsanlara dini öğretmekle vazifeli kurumlar, üniversiteler mi? Onlar. İmam Hatip okulları mı? Onlar. Bir kocaman teşkilat, 80 bin kadrolu bir büyük teşkilat. Bu teşkilat da ne yazık ki aynı durumda. İnsanlara dini öğretmekle vazifeli bu kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Ne yazık ki oradakiler de gene aynı standartların içinde. Kendilerine öğretilmediği için onlar da öğretmek imkanının sahibi değiller. Öyleyse ne yapacaklar? İnsanlara bu saydığımız hedefleri ne yazık ki öğretemeyecekler. İşte insanlar için söz konusu olan şey bütün insanların saadetidir. Bu saadet Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Bu saadete bir insanın nasıl ulaşacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olduğu halde 14 asır sonra bu esasların tamamen unutulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bütün dünyadaki İslam alemi ne yazık ki bu büyük hakikatlerden artık haberdar değil. Hal böyleyse bütün insanlar da yalnız kendilerinin bildiklerini söyleyeceklerdir. İşte böyle söylemek söz konusuysa, yani bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Allah böyle bir şeyi emretmemiştir. Zaten bu mümkün de değildir diyen insanların var olduğunu görüyoruz. Nerede bu konuşmayı yapsak üst seviye yetkililer bu sözlerle geliyorlar. Onlara saatlerce Kur'an-ı Kerim ayetlerini biz anlattıktan sonra Arapça bilen bu muhterem insanlar o zaman aynı sonuca, bizimle aynı sonuca ulaşıyorlar. Demek ki diyor Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bunlar varmış. Şimdi düşünün, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadete çağırıyor. Evvela bize 3 tane yemin emretmiş. 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu yeminleri yerine getirdiğini görüyoruz. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz.
Ve biz insanlara ilk defa bunları anlattığımız zaman diyorlar ki böyle bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra biz saatlerce onlara ayet-i kerimeleri gösteriyoruz. Ve onlar, o Arapça bilenler bakıyorlar ki gerçekten Kur'an-ı Kerim bu esasları muhtevi yetmez. Gerçekten bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yerine getirmişler. Hepsi felaha ulaşmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha ulaştığı, cennet saadetine ulaştığı ifade ediliyor. Ama peki bunları bizden duymadan evvel bu insanlar ne söylüyorlardı? Söyledikleri şeyler yanlış değil. Asla değil. Yalnız doğruları söylüyorlar ama eksik. Hakikatleri, geri kalan hakikatleri, insanları asıl saadete götürecek olan hakikatleri bilmedikleri için, onlara söylenmediği için, Kur'an-ı Kerim yerine Emaniye isimli kitapları okuyarak o bilgilerin sahibi oldukları için, onlar insanlara bu standartlarda ne yazık ki eksik olan bilgileri ulaştırmaktalar. Tabiatıyla hatalı bir davranışın sahibi olarak değil,

biz devrimizin, saadatlarının ve küberasının emirlerine uyduk, itaat ettik. Onların söylediklerine itaat ettik, onlara itaat ettik. Onlara tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Sen onlara iki kat azap ver. Niçin iki kat? Çünkü kimleri bir insan yoldan çıkarmışsa onun da günahını yüklenecektir. Azabı bir kişilik daha artacaktır. Öyleyse her bir kişiyi yoldan çıkaran insan iki kat azaba müstahaktır. İki kişiyi yoldan çıkaran insan üç kat azaba müstahaktır. Üç kişiyi yoldan çıkaran insan dört kat azaba müstahaktır. Her Allah'ın yolundan ayrılan insanın günahı ayıran kişinin boynuna dolanmış vaziyettedir. Öyleyse Allah-u Teala ile insanların arasındaki ilişkilerde ya insanların Allah'ın yoluna girmeleri veya insanların Allah'ın yolundan ne yazık ki ayrılmaları söz konusu, sapmaları söz konusu. İnsanların bir kısmı başka insanları Allah'ın yoluna davet etmekle vazifelidirler. Bunu yapanlar Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Bir kısmı Allah'ın yolundan ayırmak istikametinde şeytanın tesiri altındadırlar. Bir kısmı da bir tesir altında olmaksızın hüsniyetle Allah'ın doğrularını bilmedikleri için eksik anlatmaktadırlar insanlara. Ne yazık ki bu sebeple insanların hidayet ulaşmalarına mani olmaktadırlar. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, işte tatbikat. Demek ki bir insan her devirde güvendiği, kendisine din öğreten insanların sözlerine inanmak durumunda. O güvendiği insanlar derlerse ki en çok yanılgıya düşüren husus insanları odur ki derlerse ki dünya hayatındayken bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşması mümkün değildir. Kim böyle bir şey söylüyorsa işte bu husus yanlıştır. Böyle bir şey olamaz. Tabiatıyla o insanlar soracaktır. Niçin olamaz? Diyecektirler ki, demektedirler ki, çünkü insan ruhu vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Daha buna mümasil neler söylerler? İnsan ruhu kendi kendine Allah'a ulaşamaz, yolu bilmez. Mutlaka Azrail Aleyhisselam yanında bulunması lazımdır derler. Aklınıza gelen her şey ne yazık ki söylenir. Hele bu kişiler bir de taraf olmuşlarsa, yani Allah'ın dostlarıyla ters düşmüşlerse nefslerinin icabı olarak, ondan sonra artık bilerek insanları Allah'ın yolundan çıkartmaya başlarlar ki, burada sorumlulukları kat kat artacaktır. Öyleyse, insanlar gördük. Dediler ki, mürşit diye bir şey yoktur. İnsanlar gördük, dediler ki, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Bu mümkün de değildir. İnsanlar gördük. Aslında dediler, onlar kendilerinin cennete gideceğini zannediyorlar. Yani bir mürşide tabi olanlar, halbuki insanlar mürşide tabi olmadan da cennete gidebilir. Bu söylediğim şeylerin hepsi ne yazık ki yanlış. Ve bunların her birini ayrı ayrı bölümlerde sizlere uzun uzun anlattık. İşte bunlardan yeni bir tanesini daha anlatıyoruz. Demek ki her devirde insanlara dini öğretmekle vazifeli olan kurumlar, yani saadatlar, yanılabilirler. Eğer Allah-u Teala'nın Bakara suresinde söylediği onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler, onlar insanların elleriyle yazdıkları Emaniye adı verilen kitaplara tabi olmuşlardır dediği kişiler. Ne yazık ki üniversitelerimizde ve orta dereceli din okullarında öğretilen şeylerde Allah'ın hakikatleri, asıl hakikatleri yer almıyor. Bu nasıl bir olgu? 14 asır evvel herkes bu söylediğimiz her şeyi yapıyor, felaha ulaşıyor. 14 asırda iblis Allah'ın bütün insanı felaha ulaştıracak olan

0: cennet saadetini ulaştıracak olan şeylerini unutturmuş insanlara, bunu başarmış. Öğretim müessesesinin, öğretim umdelerinin içinden bunları çıkarmayı başarmış. Ne kadar hazin bir şey. İblis başlangıçta Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i, Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u mahvetmiş. Rahatça onları asıllardan uzaklaştırmış. Tabiatıyla kitapların yeni şekline, tahrif edilmiş şekline uyan her insan da kitaba uyuyor, doğrusunu yaptığını zannediyor. Halbuki kitap onu Allah'a değil cehenneme ulaştırıyor. İşte bugün İncil'de ne yazık ki dört İncil'in dördünde de Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah'a inanınız diye teslis akidesi var. Yani düşünün, samimiyetle bir çocuk, Hristiyan anne babadan doğan bir çocuk kitabına sarılsa, benim kitabım bu dese, o kitaba sarıldığı için cehenneme gidecek. Şeytanın tuzağının korkunçluğuna bakın. Şeytan bunu yalnız İslam'a yapamamış. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şunu koymuş. Bu zikrin sahibi Allah'tır. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Öyleyse iblis gerçekten bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Ama onun insanları cennete ulaştıracak olan tatbikatını değiştirmeyi ne yazık ki başarmış. Konunun en hazin tarafı, bu söylediğimiz insanları cennete ulaştıracak olan bütün bu bilgiler, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde iblis bunları unutturmayı başarmış. Ne kadar hazin ki bugün din öğretmekle vazifeli olan insanlar Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine bakmayı akıl edemiyorlar. Ve akıl edebildikleri gün mutlaka bu hakikatler bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O günlerde çok uzaklarda değillerdir. Bir gün dünya üzerinde insanlara dini öğretmekle vazifeli insanlar evvela yanıldıklarını öğrenecekler. O zaman onu öğrenen, öğretmekle vazifeli olanlar mutlaka öğrettikleri kişilere bu büyük hakikatleri de öğretecekler. O zaman onlar artık insanların hidayetine mani olan insanlar değil, insanları hidayete götürücü hususlar taşıyan insanlar olacaklar. Ve her üniversitede verdiğimiz konferansın arkasından mutlaka o üniversitedeki öğretim üyelerinden tebrikler alıyoruz. O güne kadar kendilerinin böyle bir hususla karşılaşmadıklarına dair ve Allah'ın hakikatlerinin insanlara duyurulduğuna dair. Ve Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir olgu var, bir hedef var. Bütün insanlar için saadet hedefi. İşte insan oğlunun Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşabilmesi şarta bağlıdır. Bu şart Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından ortaya kurulmuş ve bu olgu bütün insanların mutluluğu için. Öyleyse demek ki hangi devirde olursa olsun din adamlarının bir kısmı, insanlara din öğretmekle vazifeli olan adamların bir kısmı bazı insanları ne yazık ki yanlış yollara götürecekler. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Biz devrimizin küberasına, yani büyük idarecilerine ve sadatlarına, yani bize dinimizi öğretmekle vazifeli olanlara tabi olduk, onlara itaat ettik ama bu yüzden cehennemdeyiz. Demek ki her şey kılavuzun doğru bilmesiyle geçerli ve mümkün. Ve bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri insanların mutlaka mutluluğa ulaşmasını istiyor. Bu sebeple değişmesi mümkün olmayan kainattaki en sağlam kaynak elimizde, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri orada bütün hakikatleri derc etmiş. O hakikatlerden bir tanesi de mutlaka ve mutlaka Allah'ın mürşidine ulaşmak. Ne yazık ki Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olacağını, dalalette olanların da mutlaka cehenneme gideceğini Kur'an-ı Kerim'de defaatle tekrar etmesine rağmen birçok insanlar hala 14 asır sonra hayır, mürşit yoktur, mürşide ulaşmak yoktur, hiç kimse mürşide ulaşmak mecburiyetinde değildir. İnsanlar mürşide ulaşmadan da cennet saadetine ulaşabilirler, zannetmektedirler. Bunu zannetseler sadece çok problem yok. Yalnız kendilerini cehenneme atarlar. Ama bunu zannetmekle kalmıyor bu insanlar. Başkalarını da söylediklerinin doğru olduğuna ne yazık ki inandırmaya çalışıyor. Acaba gerçek onların söylediği gibi mi? Eğer emaniyelere bakarsanız, yazılmış olan kitaplara bakarsanız onların söylediği gibi görünüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim hiç de ne o kitaplarda yazılanlara ne de o insanların söylediğine benzemiyor. Koyduğu hükümler 14 asırlara tatbik edilen hükümler. Bugün de insanları kurtuluşa nasıl bir özellik bu? Bir defa şunu görüyoruz. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ne nefsini tezkiye edebilir, ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir, ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir. Bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hangi ayet-i kerimeler? Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani bir insan ne kadar nefsini tezkiye ettiğini söylerse söylesin, bunun Allah'a göre bir kıymeti yoktur. O kişinin gerçekten nefsini tezkiye etmesi lazımdır. Bunu da kendi kendine yapamaz diyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz yapamadığını? İşte bakın 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin nefsini tezkiye etmiş. Sahabe kendi kendinin nefsini tezkiye etmemiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati söylüyor. Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, tıpkı onlar gibi Allah sizin aranızdan birisini size Resul olarak, peygamber olarak gönderdi. Ne yapar bu Allah'ın peygamberi? Bir, size Allah'ın ayetlerini okur ve sizin nefsinizi tezkiye eder. Sahabe kendi kendilerine nefslerini tezkiye etmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin nefsini tezkiye etmiş. Bütün zaman aralıklarında nefs tezkiyesi hep kişilerin dışındaki insanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiş. İşte Cuma 2, işte Ali İmran 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahseden O'dur, O Allah'tır. Onların arasından ve onların arasında vazife yapmak üzere. Bu Resuller o insanlara Allah'ın ayetlerini okurlar. Ve bu Resuller o insanların nefslerini tezkiye ederler. Aynı ifade diğer ayet-i kerimede de var. Ümmilerin içinden bir Resul bahseden o Allah'tır. Onların içinden birisini onların içinde vazife yapmak üzere. Bu Resul onların üzerine Allah'ın ayetlerini okur ve onların nefslerini tezkiye eder. Demek ki son derece açık. Allah'ın bütün mürşitleri nefslerin tezkiye edilmesi konusunda vazifeli. Ve ancak onlar insanların nefslerini tezkiye ederler. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Neden? Çünkü Allah abesle iştigal etmez. Eğer diyorsa ki biz ancak Resulü göndeririz, o Resul onların nefslerini tezkiye eder, anlaşılıyor ki hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Peki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi kendi başına? Bunun da mümkün olmadığını söylüyor Rahman suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Rahman 33'te, ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir, yani ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Hiçbiriniz yapamazsınız. Ancak bir sultanla, diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir sultan, bir vazifeli olmadıkça hiç kimsenin ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Öyleyse demek oluyor ki bir insan için söz konusu olan şey ruhunu Allah'a ulaştırmaksa, mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği sultanı Allah'tan soracak, hacet namazını kılacak, Allah hangi sultanı vazifeli kıldıysa ona ulaşacak, onun önünde tövbe edip el öpecek, bir şükür. Ondan sonra ruhun Allah'a ulaşması mümkün. Çünkü ancak o noktadan sonra ruhun Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. İşte Nebe Suresi 38. ayet-i kerime, Allah-u Teala diyor ki, melekler saf saf dizilirler. O Allah'ın arşını tutan melekler bunlar. Her tövbe merasiminde bu melekler mutlaka saf saf dizilirler. Nebe Suresi 38. ayet-i kerime. Ve Allah'ın izin verdiği konuşur sadece. Mürşit konuşur. Sözlerini söyler. Mürit de onun sözlerini tekrar eder. Ve sonunda da mürşidin talebini söylüyor Allah Teala. Ve sevap söyler diyor. Yani günahlarının, müridin günahlarının sevaba çevrilmesini söyler. Biliyorsunuz ki bir Allah'ın tayin ettiği mürşidin önünde yapılan tövbe, o kişinin bütün günahlarının sevaba dönmesine sebebiyet verir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. İlla men tâve diyor. Tövbe edenler, mürşidin önünde tövbe edenler hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor. Onlar mümin olurlar diyor. Onların bütün günahlarını Allah o gün sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. İşte bu günahların sevaba çevirmesi olayına Allah-u Teala mağfiret adını vermiş. Bazı ayet-i kerimelerde mağfiret olarak geçiyor. Mesela Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde mağfiret olarak geçiyor. Ama Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ne olarak geçiyor? Evet. Günahların sevaba çevrilmesi olarak geçiyor. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde bir tövbenin sonucu. Tövbe söylediğim gibi meleklerin saf saf dizilmesiyle gerçekleşen bir olgu. Mürşidin söylediklerini müridin tekrarı. En sonunda da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbenin Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tamamlanması. Bundan sonraki olay Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre el öpmek. Kişi el öpüyor. Sonra ne olur? Bu kişi niçin el öpüyor? Konunun en önemli yönü bu. Hakka ulaşmak üzere. İşte Nebe suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 39. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün, o gün hak günü. Ne olur hak günü ise Allah Teala devam ediyor. Zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün, o dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşır, sırat-ı müstakim artık o kişi için yol edinilmiştir. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaşır ve Allah o kişinin ruhu için meab olur, sığınak olur. İşte bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu, kendisine yol edildiği gün, tövbe ettiği gündür. Ve Allah-u Teala'ya hepimiz o yemini vermişiz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım. Ama böyle bir işlem için ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yürümesi lazım. Bu da ancak mürşidin elini öptüğümüz gün gerçekleşebiliyor. Sırat-ı müstakim demiştik ki Allah'a hidayet eden, Allah'a ulaştıran yolun adı. Yani hidayet yolu, Allah'a ulaşma yolu. Kim sırat-ı müstakime ulaşabilirse o kişi hidayete adım atmıştır. Neden adım atmıştır hidayete? Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın hidayete ulaştırma yoludur, hidayet yoludur. Hidayet yoluna adım atan hidayete, hidayet yoluna adımını atmıştır. O yolun adı da sırat-ı müstakimdir. Ne zaman, kimler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunurlar? Fatiha suresine bakalım ne diyor. Diyoruz ki Allah Teala ya İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane ederiz. Daha evvel diyoruz ki yalnız sana ibadet ederiz, sana kul ederiz, kul oluruz. Ve yalnız senden istihane ederiz. Mürşidimizi yalnız senden dileriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırır ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kimse, kimin elini öptükten sonra sırat-ı müstakime ulaşacaklar? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesini tekrar hatırlayalım. Mürşidin önünde tövbe ediyoruz. Ondan sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Hangi olay bu? Bu olay Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Biz böyle söyleyince, mürşidimizin önünde tövbe edince, orada Allah Teala diyor ki hem melekler bulunur, hem kişi bulunur, mürşit bulunur, hem de ruh bulunur diyor. Kişinin başının üzerinde yer alacak olan ruh diyor, orada bulunur, hazır bulunur diyor. Niçin? Niçin olduğunu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceleri yükselten Allah, nasıl yükselten? Günahları sevaba çevirmek suretiyle dereceleri yükselten. Ve arşın sahibi olan Allah, niçin burada arşın sahibi diyor? Çünkü bu konuya şahitlik eden bütün melekler arşı tutan meleklerdir. Onun için Allah Teala burada arşı tutan melekler diyor. Ve devam ediyor kullarından, dilediğinin üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bir ruh. Ne diyor? Senin Allah'a ulaşma günün bugün. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmü talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. İşte bunun üzerine mürşidin ruhu kişinin başının üzerinde arkadan öne doğru uzanarak yer alır. Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi bunun, bu ruhun bir muhafız olduğunu söylüyor. İnsanı büyüden, hüccamdan, bütün günahlardan koruyan bir muhafız. İşte böyle bir olayın neticesinde kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ve vücudundan ayrılan bu ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakimin üzerinde yol alacak. Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı şey neydi? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Görüyorsunuz ki bu olgu Allah'a doğru giden yolun yol itiraz edilmesi olgusu mürşidin önünde yapılan ancak o tövbe işleminden sonraki bir olgudur. Nitekim Fatiha suresi bunu daha da açıklığa kavuşturmuş. İhtinas sıratel müstakim diyoruz. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır ya Rabbi. Sıratel lezine o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Nitekim gördük ki Ali İmran 164'te Allah Teala müminlerin üzerlerine, başlarının üzerlerine bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz diyor. Çünkü mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelecek ve bir nimet oluşturacaktır. Senin bu sırat-ı müstakimin var ya diyoruz Allah Teala'ya, o başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Eğer bir insanın başının üzerinde o nimet yoksa, mürşidin ruhu yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Böyle koymuş Allah Teala kaideyi. Devam ediyor. Gayril mağdubi aleyhim. Üzerlerine gadaplayacaklarının yolu da değildir. Sırat-ı müstakimin üzerindekilerin hepsinin mutlaka cennete ulaşacaklarını, sırat-ı müstakime ulaşamayanların cennete ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve sonuca geliyoruz. Ne ifade eder bu? İki türlü insan var. Hizbüşşeytan, Hizbullah. Bir kişinin şeytan taraftarı, şeytanın taraftarı veya Allah'ın taraftarı olduğu ne zaman tecelli eder? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre tecelli eder. Allah-u Teala orada kimlerin Hizbullah olduğunu söylüyor. Başının üzerine onların katımızda eğitim görmüş bir ruh göndeririz. Onunla onları yed ederiz diyor Allah-u Teala. O Allah'ın yed ettikleri, yani destek verdiği insanlar, mürşidin ruhuyla destek verdiği insanlar, işte o insanlar, Allah'ın desteğini alan insanlar, onların adını koyuyor Allah-u Teala Mücadele 22'de. Onlar Hizbullah'tır diyor. Hizbullah olabilmek için kişinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhunun yerleşmesi lazım. İşte o gün hak günü oluyor bütün insanlar için. O gün kişi ruhunu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl ediyor ve Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk başlıyor bu kişi için. Allah'a doğru ruhunun ulaşma yolculuğu. Böyle bir statü içinde o kişinin hedefine ulaşabilmesine bakalım. Böyle bir insanın ruhu vücuttan ayrılmıştır. Artık sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ama bu yola ulaşamayanların da var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ne yazık ki bu yola ulaşamayanların var olduğunu çok açık bir şekilde söylemiş Allah-u Teala. Kimler onlar? Başlarının üzerinde nimet bulunmayanlar. Fatiha sırasına göre bir, mürşidin ruhu yoksa hayır, o kişi sırat-ı müstakimde değil. İki, Allah'ın gazap duydukları, Hizbullah olamayanlar, başlarının üzerine Allah'ın mürşidlerinin ruhunu göndermediği kişiler. Gayril mazzub aleyhim, üzerlerine gazap duyduğun kişiler, sırat-ı müstakimlerin değillerdir. Bir grup daha var şu andaki konumuz. Veled dallin, dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor Allah-u Teala. Kimdir dalalette olanlar? Tam 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamayanlar olduğunu söylüyor. Yani mürşitlerine tabi olamayanlar. İşte 10 ayet-i kerime, kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşamamışsa, o mürşide tabi olamamışsa, o kişinin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması mümkün değildir. Ve bu kişi bu sebeple dalalettedir. Allah Teala mürşidine ulaşamayanların dalalette olduğunu tam 10 tane ayet-i kerimede söylüyor. İşte birinci ayet-i kerime. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, davetine uymazlarsa, bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Demek ki bir insan için sadece iki tane alternatif var. Bir, kişinin ömrü boyunca hep heva ve hevesine, yani nefsine tabi olmakta devam etmesi, hiçbir değişikliğe uğramaması. İki, günlerden bir gün aklını başına alması ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sorması ve ona ulaşması. O zaman ne olacak? Bu kişi dalaletten kendisini kurtaracak. Hidayete adım atacak. Niçin hidayete adım atacak diyoruz? Çünkü ruhu ancak mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılacak. Sırat-ı müstakime ulaşacak. Sırat-ı müstakim de hidayet yolu. Öyleyse o gün hidayet yoluna adım atan kişi hidayete adım atmıştır. İşte olayı bu kadar net olarak veriyor Allah Teala. Ya kişi nefsine tabi olmaktan, heva ve hevesine tabi olmakta devam edecek veya Allah'ın mürşidine tabi olacak. Her gün biraz daha nefsine tabi olmaktan kendisini kurtaracak. İnsanın Allah Teala ve Tekaddüs Hazretleri'nin indinde hidayete ulaşabilmesi pek de tabi bir fonksiyon olarak görünüyor. Mutlaka bir mürşide ulaşma mecburiyeti var. Kişinin hidayet yoluna adım atması var. Nefsini adım adım tezkiye etmesi var. Bunların her birisi birer ayrı olgu. Başlangıç noktası ise, nefs tezkiyesinin başlangıç noktası ise mutlaka mürşide ulaşmak. Ruhun Allah'a ulaşmak için sıratımızda kime ulaşma noktası ise gene mürşide ulaşmak. Böylece fizik vücudun Allah'a kul olmasının başlangıç noktası gene mürşide ulaşmak olarak adlandırılıyor. İşte bir insanın eğer mürşide ulaşamazsa dalalette olduğunu Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde hepimize anlatıyor. Diyor ki men yehdillahu fehüvel müsted ve men yudlil felen tecidelehu veliyen müşrida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Allah kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir evliya mürşid, veli mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki bir insan için söz konusu olan şey ya Allah Teala'nın mürşidine ulaşıp hidayete ermek veya ulaşmayıp veli mürşide ulaşmayıp dalalette kalmak. İşte buradan mürşidin iki tane vasfını da yakalıyoruz. Demek ki mürşid mutlaka evliya olacak. Ve Allah'a ulaştırmak yetkisinde olacak. Kişinin evliya olabilmesi mutlaka onun da kendi mürşidine vaktiyle tabi olmasına bağımlı bir husustur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde demek ki bir kişi mürşidine, veli mürşide tabi olursa Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman da hidayete erer. Peki bir insan hidayete eriyor Allah'a ulaştığı zaman hidayete adım attığı nokta hangisidir? Mürşidine ulaştığı zaman. Mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa ruhu sırat-ı müstakime ulaşan kişi işte o kişi hidayete adım atmıştır. Neden? Çünkü sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yolun adı hidayet yolu. Madem ki bir kişinin ruhu hidayet yoluna adım atıyor, öyleyse bu kişi hidayete adım atmıştır. Hidayete ermiş midir? Hayır. Nefsini 7 kademede tezkiye edecektir. Buna paralel olarak ruhu 7 tane gök katını aşıp sırat-ı müstakim üzerinden, hidayet yolu üzerinden Allah'a ulaşacaktır. İşte o zaman o kişinin ruhu, o kişi hidayete ermiş olacaktır. Allah Teala Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir demekle bunu kastediyor. Ruhun Allah'a ulaşması halinde kişi hidayete erer. Ama sırat-ı müstakime ulaşması halinde hidayete adım atar. Ve o kişi eğer Allah'tan mürşidini sormamışsa, o veli olan, evliya olan mürşide ulaşmamışsa onun için bir veli mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Demek ki mürşidine ulaşamayan, mürşidini aramayan, Allah'tan sormayan ve ulaşamayan kişi için arama fiilinin sonucu olan bulma fiili de tahakkuk etmiyor. Kişi mürşidini bulamıyor. Çünkü zaten mürşidine ulaşmak gibi bir niyeti yok. Onun için Allah Teala o kişiye, Allah'ın dalalette bıraktığı kişiye bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor. O aramadığı cihetle. Üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Taha 123. Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Kimler bu insanlar? Bu insanlar hepimiziz. Hepimiz ezelde Allah Teala'nın huzurunda toplanmış zamandan evvel. Hepimizin sırtından bizlerin çocukları zürriyetimiz ortaya çıkarıldı Allah Teala tarafından. Bizim zürriyetimizden de onların çocukları, onların çocuklarının sırtlarından da onların çocukları çıkarılarak bütün kainatta, bütün zaman dizileri içinde yaşayacak insanlar Allah'ın huzurunda toplandık ve Allah bize 3 tane yemin verdirdi. Bu yeminlerin yerine getirilmesini üzerimize farz kıldı. Ondan sonra bunun toplantının dağılması lazım. Herkesin ait olduğu yere zübiyetinin sırtından içeriye girmesi lazım. Onun için Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yani ait olduğunuz yere ulaşın. Zamanın hangi parçasında yaşayacaksınız o zaman parçasına varacaksınız. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak, çünkü herkes nefslerine tabi olarak indiriliyor. Doğacaklar. Doğdukları andan itibaren nefslerine tabi olacaktır. Elbette herkes birbirine düşman. Devam ediyor Allah Teala. bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde size hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimize tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar diyor. Şakide olmazlar, eşkıyada olmazlar, cehenneme de gitmezler diyor. Demek ki her kim yaşadığı devirde Allah'ın hidayetçisine tabi olursa işte o kişi şaki olmuyor, o kişi mutlaka hidayete geliyor. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah-u Teala Betekat Hazretleri Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalp gözlerinin de üzerinde rüşavet attı bir perde vardır ve kalp kulakları da tıkalıdır. Demek ki bir takım insanları Allah dalalette bırakıyor. Kimler bunlar? Bu insanların özelliklerini vermiş. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani daha basit bir ifade kullanırsak hevalarına tabi olanlar. Kimdir hevasına tabi olan? Hidayetçiye tabi olmuyor. Kasas 50 onu söylüyor. Kim Allah'ın hidayetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? İşte bu Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir insanın mürşidine tabi olmaması halinde, hidayetçisine tabi olmaması halinde hevasına tabi olduğunu gösteriyor. Hevasına tabi olanlar da zaten Allah-u Teala dalalette diyor. Bu ayet-i kerime de aynı şey söylüyor. Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Beşinci ve altıncı ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Âl-i İmran 164. İki ayet-i kerimede aynı seyri takip ediyor. Birinde Allah müminlere hitap ediyor. Diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah o kavimlerin arasından Resuller bahtına hayata getirir. Bu Resuller onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu Resullere, bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Bu Resullere, bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Diğerinde de Allah Teala diyor ki onlar diyor o insanlar ümmilerdir ki ümmilerin arasında onların arasında görev yapmak üzere bir Resul tayin eden o Allah'tır. Niçin? Gene aynı şeyleri söylüyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Demek ki tam 6 ayet-i kerime oldu ki Allah mürşidine tabi olamayan bir insanın, mürşidinin emirlerine uyamayan bir insanın dalalette olduğunu söylüyor. Apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala diyor ki o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yok. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sonun kesimini tekrar ediyorum. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki bütün kavimlerin üzerine Resuller bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmının üzerine hidayet geldi, bir kısmının üzerine de dalalet hak oldu diyor. Demek ki o insanlar o Resul karşısındaki tutumlarını iki tarzda gösteriyorlar. Bir kısmı hidayete tabi oluyor, hidayete adım atıyor. Bir kısmı tabi olmuyor. Bu dalaletin o kişinin üzerine hak olmasına sebebiyet veriyor. Kişi kendi kendisini dalalete mahkum ediyor. Sekizinci ayet-i kerime Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Zalike bidallahi yehdi bihi men yeşâ'ı. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayete erdirir. Ama kimi de dalalete bırakmışsa hemen yudlil, o dalalete bıraktığı kişiye hidayeti yoktur diyor. Ve ma lehu min halik. Ona hidayetçilerden birisi yoktur diyor. Öyleyse kişi dalalette ise, mürşidine ulaşamamışsa o kişi için hidayetçi yoktur, söz konusu değildir. Demek ki kim dalalette ise, Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için hidayetçi yoktur. Olsaydı ne olacaktı? Kişi hidayetçiyi bulsaydı zaten dalalette olmayacak. Hidayetçi olacak. Onun önünde diz çöküp el öpecek ve hidayete adım atmış olacaktı. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için hidayetçi yoktur. Ve o kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. İşte gördük ki tam 10 tane ayet-i kerime. Bir insan eğer mürşidine ulaşamamışsa o kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Tam 10 ayet-i kerime ile Allah-u Teala bir insanın hidayete ermesinin, mürşide ulaşmasıyla aynı şey, hidayete adım atmasının mürşide ulaşmasıyla mümkün olduğunu ifade ediyor. Böylece görüyoruz ki insanoğlunun Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde o kişinin mürşidine ulaşması bir önemli noktadır ki böyle bir olay tahakkuk etmemesi halinde Allah-u Teala o kişinin dalalette kaldığını söylüyor. Diyeceksiniz ki ne olur kişi dalaletteyse? Ne yazık ki dalalette olan insanların Allah-u Teala mutlaka cehenneme gideceklerini söylüyor. O insanlar için cennete ulaşma imkanının mümkün olmadığını söylüyor. Tam 15 tane ayet-i kerime bunları söylüyor. Öyleyse insanlar hem cennete gitmeyi istiyorlar hem de diyorlar ki mürşit diye bir şey yoktur. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Yine Allah-u Teala diyor ki eğer dalalettesiniz, dalaletteyseniz o zaman cennete gitmeniz mümkün değildir. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki insanlar ya Kur'an-ı Kerim'in muhtevası üzerine Allah'ın kendilerine verdiği emirleri yerine getireceklerdir. Veya getirmeyeceklerdir. Yerine getirmeyeceklerdir. Allah-u Teala iradeyi mukaddes bir varlık olarak vermiş insana. Hiç müdahale etmiyor. İnsanoğlu dilerse Allah'ın güzelliklerle dolu yolunu seçiyor. hem cennetini kazanıyor hem de şu dünya hayatında mutlu oluyor veya seçmiyor. O zaman da mutlaka huzursuz bir hayat geçiriyor. İşte böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde insanoğlunun mutluluk ve huzur söz konusuysa mutlaka o kişi Allah'ın yolundadır. Aynı hadiseleri yaşayan iki insandan birisi mutlu olabilir de birisi mutsuz olabilir mi? Evet, olabilir. Aslında bu dünya Allah'ın dostları için bir cennettir. Onlar da sizlerle aynı olayları yaşarlar. Ama bundan bir kısmınız çok üzülürsünüz, bir kısmınız daha az üzülürsünüz. Onlarsa hep mutludurlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi onların nefslerindeki, onlara huzursuzluk veren afetlerin bütün boyutlarıyla yok olmaları. Böyle bir şeyin başlangıcı ise mutlaka 14. basamaktadır. Bir kişinin mürşidine ulaştığı noktada nefs tezkiyesi başlar. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması aynı noktada tahakkuk eder. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması aynı noktada başlar. Öyleyse mürşide ulaşmak bir insanın hayatında bir dönüm noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişinin Allah'a ulaşmasını, daha başka bir ifadeyle üç yeminden birden bahsedelim, Allah'a verdiği üç tane yemini de yerine getirmesini kainattaki hiçbir kuvvet engelleyemez. Çünkü bir insan mürşidine ulaşıncaya kadar Allah-u Teala ona üç tane garanti vermiştir. Bir, sebillerine ulaştırma garantisi vermiştir. Beşinci basamak, Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi. İki, sırat-ı müstakime ulaştırma garantisi vermiştir. Enam suresi, Hac suresi 54. ayet-i kerime. Üç, kendine ulaştırma garantisi vermiştir. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Böylece Allah-u Teala ile kul arasındaki ilişkilere baktığımız zaman o kişinin hacet namazını kılmadan evvel Allah'tan üç tane garanti aldığını görüyoruz. Allah kendine ulaştırma garantisi verdikten sonra kişiye hacet namazı kılmak için imkan veriyor. O kişi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazını kılarsa Allah'ın sözü var ki mutlaka mürşidini gösterecek. Elbette gösterecek çünkü o kişiye üç tane garanti vermiş. Mürşidine ulaşma garantisi, sırat-ı müstakime yani halifeye ulaşma garantisi, bir de Allah'a ulaştırma garantisi vermiş. Elbette böyle bir insan hacet namazını kıldığı zaman elbette mürşidini görecek. Demek ki beşinci basamakta Allah o kişiye mürşidine ulaşma garantisi vermiş. Yedinci basamakta halifeye ulaşma garantisi vermiş. Onuncu basamakta ise Allah'a ulaşma garantisi vermiş. Çünkü Allah Teala orada öyle söylüyor. Enam 125. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah saddehu lil islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ulaştıracaksa onun göğsünü teslime açar. Daha doğrusu ulaştırmayı dilerse, irade etmek var burada, dilemek. Allah kimi kendi zatına Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah böyle bir talebin sahibi ise, o zaman diyor Allah-u Teala, Allah o kişi için mutlak bir garanti verir. O kişinin göğsünü teslimleri açar. Eğer Allah bir insanı kendisine ulaştırmayı diliyorsa olay bitmiştir. Çünkü Allah'tan başka her şey Allah'ın bir yaratığıdır sadece. Şeytan da Allah'ın bir mahlukudur. Ve Allah eğer bir insanı kendisine ulaştırmayı diliyorsa Allah'ın mahlukatından hiçbirisi buna karşı gelmek yetkisinde yaratılmamıştır. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişiye kainatta hiçbir varlık mani olamaz. Öyleyse bundan sonra Allah-u Teala hacet namazını kıldırıyor. Üç tane garantiyi verdikten sonra ve hacet namazını kılan kişiye onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki hastalıkları iyi edecek şekilde yetiştirdiği bir doktor tavsiye ediyor, gösteriyor. İşte o mürşitlerden bir tanesidir ama hangi mürşittir? Onun kalbindeki hastalıkları tedavi etmek yetkisiyle Allah'ın yarattığı, yetiştirdiği bir mürşit. Başka bir mürşit de başka birinin hastalıklarını tedavi edebilecek durumdadır. Herkesin kalbindeki hastalığı tedavi edebilecek bir doktor var mıdır? Her devirde vardır. Her devirde zamanın halifesi, hangi kesimden olursa olsun, kim olursa olsun, kalbindeki hastalık ne olursa olsun, bütün insanların kalplerindeki hastalıkları tedavi edebilecek olan yegane yetkilidir. Hani otellerde bütün kapıları açan anahtar vardır. Her odanın kendisine has anahtarı vardır. Ama kat yetkilisinde öyle bir anahtar vardır ki o ana tek bir anahtardır o. Bütün kapıları açar. İşte onun gibi Allah'ın her devirde bulunan halifesi de bütün kalp hastalıklarının ilacını Allah Teala kendisine vermiş olması dolayısıyla o ilacın sahibidir. İşte görüyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri irşadı farz kılmış. Bakara suresi 286. ayet-i kerime. 186. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki ucibu davet et la'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Beni davet ettikleri zaman davet edenlerin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Demek ki irşad bütün insanların üzerine farz kılınmış. Ya mürşid, onu da farz kılmış Allah Teala Maide 35'te. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaşmaya vesile isteyin. Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, Allah'a sizi ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala, iptiga edin diyor. Bu bir emirdir. İşte bu emri yok farz eden zavallı insanlar, Allah'ın 10 ayeti kerimesi gereğince, Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide hiçbir zaman ulaşamayacakları için, dalalette kalmaya kendilerini mahkum etmektedirler. Kırılsa, evet. 15 tane ayet-i kerimede cehenneme gideceklerinin Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğunu söylemiştik. İşte bu ayet-i kerimeleri sizlere takdim ediyorum. 1. Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor, İnnellezîne keferru ve saddu an sebîlillâhi. Onlar ki küfür üzerindeler ve Allah'ın yolundan saparlar ve saptırırlar. Kat dallu dalalen baida. Ant olsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu. Onlar küfür üzerindeler ve zalemu ve zalimdirler. Zulmederler. Lem yekunillahu li yafire lehum. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Vela liyehdiyeküm tarika. Onları tarika, yani sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacaktır, hidayet etmeyecektir. İlla tarika cehenneme. İlla cehennem yoluna. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. Şimdi kim bunlar? Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. İster yakın olsun dalaletleri, İster uzak olsun ama bu insanlar dalalet içinde. Uzak dalalet içindekilerin gördük ki cehenneme gitmesi mutlaka söz konusu, cennete gitmeleri mümkün değil. Bu üç ayet-i kerimede Allah'ın söylediği bu. O dalalette olan insanlar diyor, uzak dalalet içinde olan insanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. İkinci grup ayet-i kerimeler, Araf 178 ile Müminin 103. Allah Teala şöyle söylüyor. Men yehdillahu fehüvel muhted. Femen yudlil fe ulaike hümül hasirun. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Ama kimi de dalalete bırakmışsa o kişi hüsrandadır. Dalalette olan kişi hüsrandadır. Hüsranda olanların durumunu söylüyor Allah Teala Müminin 103'te. وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينِهُ فَاُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ حَاسِرُوا اَنْفِسَهُمْ Kimin vezninde, mizanında günah tartıları ağırsa ya da buradaki ifadeye göre sevap tartıları hafifse, günahları da ağır çekiyorsa, işte onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Devam ediyor. Fi cehenneme halidun. Onlar cehennemde olacaklardır sonsuza kadar. Demek ki kim nefsini hüsrana düşürmüştür? Dalalette olanlar nefsini hüsrana düşürmüştür. Nefsini hüsrana düşürenlerse sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerime zaten bir tane Arap 179. Allah Teala diyor ki: "Ve lekad zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi." Biz insanların ve cinlerin büyük kısmını, çoğunluğunu cehennem için andolsun ki yarattık. Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır ki o kalpleriyle fıkıh edemezler. Ve lehum ayunun la yufsulune biha. Onların kulakları vardır. Kalplerinde görme hassası vardır. Onunla göremezler. Ve lehum azanun la yesmeune biha. Onların kalplerinde kulaklar vardır, işitme hassası vardır, onunla işitemezler. Ülâike kel enâmi belhum edal. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdadırlar, dalalettedirler. Ülâike humul gâfilûn. Onlar gafil olanlardır. Gördüğünüz ki başında da ayet-i kerimenin Allah biz insanların ve cinlerin çoğu için cehennemi yarattık diyor. Bu edal olanlar, dalalette olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Araf 179. Dördüncü grupta Allah Teala İsra 97'yi söylüyor. Diyor ki: "Ve men yehdillahi fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehum evliyaye min dunihi." Allah kimi hidayete ulaştı, kendisi zatını ulaştırmışsa o kişi hidayete ermiştir. Kimi de dalalette bırakmışsa o kişi için ondan, Allah'tan başka bir dost bulunmaz. Nahşuruhum yevmel kıyameti ala vücuhihim. Onlar kıyamet günü yüzleri üste sürükleneceklerdir. Umyen ve bükmen ve summa. Onlar sağır, kör ve dilsizler olarak. Mevahüm cehennem, onların yeri cehennemdir. İşte bu adamların açık bir şekilde söylüyor. Ve men yudlil, dalalette olanlar. Beşinci grup, Kehf 104-105-106. Ellezine dalle sahihüm fil hayatid dünya. Ve hum yahsebune ennehum yufsinune suna. Onlar dalalet, onların mesaileri sapmıştır dünya hayatında. Onlar hesap ediyorlardı ki en güzelini yapmışlardır. Ülâikellezîne keferû bi âyâtihi rabbihim. Onlar Allah'ın, Rablerinin ayetlerini örtmüşlerdir. Melikâhi, Allah'a ulaşmayı örtmüşlerdir. Fehabitat amâlühüm, amelleri boşa gitmiştir. فَلَا نُكِيُمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. ذَلِكَ جَزَاهُمْ cehennemi. Onların cezaları cehennemdir. مِمَا كَفَرُوا. Küfürlerinden dolayı. وَتَّهَازُوا ayeti. Ayetlerimizle alay ettikleri için. وَرُسُولِهِ هُزُوَا. Resullerimizle alay ettikleri için. Demek ki bu dalalette olanların gidecekleri yerin cezaühüm cehennemi diye açık ifadesi var burada. Onların yerleri, cezaları, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kehf 104, 105, 106. Altıncı grupta diyor ki: "Ellezine yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ulaike ferrun mekanen ve edallu sebila." Onlar cehenneme yüzüstü sürüklenerek götürülürler. Onların mekanı cennettir ve onlar dalalet yolunu seçenlerdir. Furkan 34. Yasin 62-63'te Allah Teala şöyle söylüyor: "Velekat edalle minküm cibilen kesira." Onların çoğu muhakkak ki dalalettedirler. "Efelem tekünü takünün," düşünmezler mi onlar? "Hazihi cehennem illeti küntüm tuadun." İşte onlar için cehennem vardır, vaat edildikleri. Kamer 47-48'de de şöyle söylüyor: "İnnel mücrimine fî dalalin ve su'ur." Onlar kızgın ateştedirler ve dalalettedirler. Onlar mücrimlerdir. Yevme yushabune. O gün sürüklenecekleri finnari.
1: El-Fatiha ve salavat. Allah'a salavat ve Muhammed.

bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavganın biterek iç dünyamızın sulh ve sükuna ulaşması, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki kavganın biterek dış dünyamızda sulh ve sükuna ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek Allah ile bir sulh ve sükun haline, bir sevgi halesi içinde mutluluğa yelken açmak. Öyleyse üç ayrı cephe, iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz? Arkasında çok açık bir şekilde Allah'ın sizin için Kur'an'a koyduğu mutluluk mesajını bilmemeniz yatıyor. Mutluluğunuza mani olan şey nefsinizin afetleridir. Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, yalancılık, mürayilik vesaire. Ruhunuzsa baştan aşağı Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir yapı gösterir ruhunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz için söz konusu olan şey Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektir. O afetlerin değil, hasletlerin merkezidir. Nefsinizde düşmanlık mı var? Ruhunuzda dostluk var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizde kin mi var? Ruhunuzda sevgi var. Bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzdadır. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmeyi, yasak ettiği fiili ise asla işlememeyi öngörürler. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, etmek isterler ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Ama istemeleri veya istememeleri çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü karar verecek olan akıldır. Akıl da hangi alemde şuur kazanmışsa o alemin, o şartların aklıdır. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluk bir uyuşmazlık halidir. İç dünyanızda nefsinizin afeti, madem ki Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, madem ki ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor, öyleyse ikisi birbirinin tamamen zıttını talep eden iki varlık var içinizde ve bunlar devamlı çatışma halindedir. Çatışma hali varsa kavga vardır, huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga. Nefsinizin afetleri sebebiyle insanlar hep başkalarına üstünlük taslamak isterler. Her davranışlarıyla başkalarından üstün olduklarını onlara ispat edip nefslerinin bir afetini yerine getirmek isterler, afetinin taleplerini. Bu gurur afetidir.

başkalarından üstün olduğunu ispat edip bununla gururlanmak, nefsin afetlerinin belli başlarından bir tanesidir. Gurur afeti. Ruhunuzda da buna karşılık gururun tam zıttı olan bir haslet söz konusudur, tevazu. Öyleyse etrafınızdaki insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için bir gayret sarf ettiğiniz zaman başka insanların size kayıtsız kalacağını zannetmeyin. Mutlaka karşı çıkacaklardır. İşte bu o insanlarla aranızda kavganın başlaması için yeterli sebeptir. Anlaşmazlık başladıktan sonra her geçen gün azalmaz, artarak devam eder. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamış olan bütün insanlarda durum budur. Şeytan mutlaka o kişiyi kontrolü altına almak ister. Bunun için de elinde son derece ciddi bir koz vardır. İblis devamlı bütün insanlara vahyeder. Evet, vahyeder. Vahiy yoluyla insanlara ulaşır. Üstelik de fevkalade bir biçimde onların iç seslerini, her birinin kendi iç sesini taklit ederek hem de aynını başararak. İnsanlar kendi düşüncelerinin mahsulü olduğunu zannederler. Düşüncelerinizi kelimelerle şekillendirirsiniz. İşte o kelimeleri iblis kendisi kullanarak kendi düşüncelerinizmiş gibi size yutturmaya çalışır. Başarmaması da hiç söz konusu değildir. Neden? Son derece tabii olarak bütün insanlar düşüncelerini ifade eden kelimelerle ifade edilen bir kelimeler dizisini kendi akıllarının mahsulü, kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki eğer başkasıyla bir kavgaya neden olacaksa, bir anlaşmazlığı ortaya koyuyorsa bu mutlaka şeytanın bir oyunudur. İstediği şey mi? Herkesin birbiriyle kavgalı olması. Hiç kimsenin sulh ve sükun halinde kalmaması. Çünkü herkesin mutsuzluğu şeytanın temel verisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle olunca ne olur? Böyle olunca şeytan insanlara hep münkere ve fuhşu emreder. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın, eğer tabi olursanız size münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Ama aynı ayet-i kerimede Allah Teala sonucu da vermiş. Zikirden bahsediyor. Nefs tezkiyesinden bahsediyor Allah Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bakara 216. Aynı ayette bunlar ard arda geliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Ondan sonra da münkerle ve fuhuşla emredilmemesi için insanların Allah'ın ne yaptığını söylüyor. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi diye bir sebebi oluşturduğunu görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani demiş oluyor ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki tasallutunu önleyecek olan bir tek faktör vardır. O faktör nefsinizin tezkiye edilmesidir. Bu da ancak Allah'ın gönderdiği rahmetle fazl, rahmetle salavat nurlarıyla gerçekleşir.
Ama rahmetle salavat nefs tezkiyesi açısından bir değer ifade etmez. Nefs tezkiyesini oluşturan şey rahmet nuru ve fazl nurudur. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamını gören, işiten ve onu irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak ruhun işidir. Ruh Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü ruh bize ait değildir. Allah'a aittir. Bütün insanların vücudunun tam olarak şeklini alır. Ama o ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhundan bize üfürmüştür. Ve bir sığınak olan bir muhafaza edici sistem olan fizik vücudumuz, bir mekan olan fizik vücudumuz, ruha mekanlık yapar, ruh da fizik vücudumuzun şeklini alır. Gene nefsimiz, o da fizik vücudumuzun şeklindedir. Aynı sahayı üç vücut da işgal eder. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. İç dünyamızdaki kavga, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgadır. Çünkü nefs daima Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruh da Allah'ın emrettiği işleri işlemek ister, gerçekleştirmek ister. İkisi arasında bu sebeple uzlaşılması mümkün olmayan bir kavga vardır. Kıyasaya bir savaş sürer içimizde. Hep huzursuz oluruz içimizdeki kavga sebebiyle. Çözümü var mı? Elbette var. Zikir adı verilen bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için Allah'ın koyduğu bir sağlam kaledir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır, tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa bu kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala bu kişiye mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine imanı yazarak yardım etmiştir. Kimin kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazmışsa orası bir çekim merkezidir. Fazılları kendisine çeken bir kuvvet, bir manyetik alan. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toparlanmaya başlarlar. Onların işgal ettiği alanı karanlıklar yani afetler yeniden dönüp işgal edemez. Böylece nefs tezkiyesi başlar. Burada kişinin tabiyeti temel unsurdur. Mürşidine tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Ancak tabiyetle beraber kişinin nefsinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhunu göndeririz diyor ve kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Devrin imamının ruhunun gelmesi önemli midir? Evet. Önemlidir. Çünkü sadece devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse onun kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Aynı zamanda kişi bu noktadan itibaren zikir yaparsa rahmetle fazlın yanı başında rahmetle salavat nurları da kalbe ulaşır. Ama kalıcı olanlar fazıllardır.
Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bir gök katı aşar. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede nefsimizin kalbi %7'den %49 fazılla dolar. Ruhumuzsa her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yaptığı seyri sürk isimli yolculuğunda diğer ruhlarla birlikte bir gök katı yükselir. Kendisiyle aynı seviyede olanlarla yükselir. Ondan daha üst seviyedekiler onun ulaşabildiği katların ötesine geçerler. Ve bu ruh sonunda zikir hücrelerindeki görevini tamamlayarak Sitret-ül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Vuslatın oluşması, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini sağlar. Bu nur birikiminin daha tamamlanmadan evvelki devresinde bile kişi mutmain olur. Birinci kademe emmare kademesidir. %7 nur birikimi. İkinci kademe levame kademesidir. Kişi nefsini levmeder, kınar. Üçüncü kademe mülhime kademesidir. Kişi Allah'tan ilham alır. Dördüncü kademe mutmainne kademesidir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte biz insanlardan her kim nefsini tezkiye edip doyuma ulaşmadan önce mutmainne kademesine ulaşırsa nefsinin kalbinde 4 tane %7 fazıl birikimi 28, 2 de rahmet nuru %30 nur birikimi gerçekleşen herkes mutmain olur. Yani Allah'ın kendisine verdiği değer neyse, ne kadar ona para veriyorsa Allah Teala, ne kadar onun rızkını temin ediyorsa o kişi onunla mutlaka tatmin olur. Düşünür ki Allah Teala bana daha çok verseydi belki ben bunu varlarda, pavyonlarda yerdim. Daha az verseydi o zaman da geçinemezdim. Allah Teala bunu bu kadarını uygun görmüş. Öyleyse ben bununla mutlaka hayatımı idame ettiririm. Ve mutlu bir insan vardır. Mutmain olmuş bir insan vardır. Mutmain olmuş bir kalp. Ruh dördüncü gök katındadır. Sonra kişi Allah'tan razı olur. Nefsi raziye. Allah ondan razı olur. Nefsi mardiye. Beşinci ve altıncı gök katlarına çıkmıştır ruh. Ve nefsi tezkiyede kişinin nefsi tezkiye olur. Ruh da Allah'ın zatına ulaşır. Burada %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nur kişinin kalbinde yerleşmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sahibine, ait olduğu yere geri dönmüştür. Kişinin de başlangıçtaki denge iç dünyasında kurulmuştur. Biraz da fazla olarak hatta. Nedir başlangıçtaki bir insanın dengesi? Nefsi %100 afetlerle dolu. Buna karşılık ruhu %100 hasletlerle dolu. Kötülüklere karşı iyilikler tam bir denge hüviyetinde yaratılır insanlar. %100 kötülük, yüz üzerinden %100 kötülük, %100 iyilik. Birincisi nefsin afetlerini, ikincisi ruhun hasletlerini, faziletlerini, ruhun hasletlerini temsil eder. İyilikle kötülük dengededir. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, Allah'ın uygun gördüğü tarafla şeytanın sığınabileceği taraf eşittir birbirine. Bu denge %50'lik nispetlerde ruh Allah'a ulaştığı zaman da oluşur. %51'e %49. Artık ruh yoktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ama nefsin içinde, kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan %100 duruma hakimken o kişinin nefsinde
%49'a düşmüştür. Yarıdan da aşağıya düşmüştür. Şeytan bu işe fena halde içerler. Ama kişi nefsinin afetlerini alt etmiştir. Üstün olan nefsindeki fazıllardır. Bu noktadan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi zikrini artırmaya devam eder. O kişiye bir taht ihsan eder Allah-u Teala. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi burada zahit olur. Daha sonra da fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. %80'i aştığı noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Burası o kişi için Allah-u Teala'nın bir nimet noktasıdır. Bu noktada o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri de işlemez. Ama daha nefsini teslim etmemiştir. Ne zaman ki bu kişi bir zaman sonra daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsini tasfiye etmiş olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olur. Bu kişi ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insandır. Ne olur nefsinin kalbi bütünüyle %98 fazıl ve %2 rahmet nuruyla dolmuşsa, afetleri hiç kalmamışsa? Çok basit bunun cevabı. Nefsin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Burada iç dünyadaki nefsle ruh arasındaki, kötülükle iyilik arasındaki kavga sona ermiştir. İyilik zaferi kazanmıştır. Kötülük vücudu terk edip defolup gitmiştir. İşte o noktada kişinin buradaki muhtevası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Burada o kişinin bütün davranışları Allah'ın emrettiği davranışlardır. Yasak ettiği davranışlar ondan sadır olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi ulul elbab olmuştur. Allah-u Teala diyor, li ulul elbab yeskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullar var ya, ulul elbab olan kulları Allah-u Teala'nın, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunacağına göre daimi zikrin sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta cereyan ediyor. Ne olmuştur? Kişi başlangıçtaki %50 afet, %50 haslet noktasından %100 fazıllarla dolu, %98 fazıllı, %2 rahmetle dolu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşmıştır. İşte burada kavgaların hepsi bitmiştir. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsle ruh arasında bir kavga yoktur. Evvela ruh yoktur. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsin kendisinde de afet kalmamıştır. Afet kalsaydı, kalan afet kadar kavga devam edecekti. %10 kalmışsa, %90 sülfe sükun ama %10 kavganın olduğu bir dizayn oluşacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda iç dünyamızda mutluluğun oluşmasını gördük.
Bu dış dünyamızı nasıl sağlar? Nasıl yansır? Eğer iç dünyamızda afetler duruma hakimse, söylediğimiz gibi biz başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispat etmek için olmadık saçmalıklar yapacaktık. Üstün olduğumuzu herkese ispat etmeye çalışacaktık. Ve de herkesle kavgalı olacaktık. Çünkü o insanlar da nefsleri itibariyle onlar da bizden üstün olmak gereğini duyacaklardı. Ve hep bir kavganın içinde olacaktık. Sulh ve sükun dış dünyamızda asla oluşmayacaktı. Peki bu noktada sulh ve sükun oluşur mu? Kesin. Çünkü o kişinin artık bir iddiası kalmaz. Başkalarının üstün olmak falan onu hiç alakadar etmez. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla dolu olduğu için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisidir. Onda gurur afeti, kibir afeti yoktur artık. Yerini tevazu almıştır, vakar almıştır. Ve böylece kişi başkalarına hiçbir zaman üstünlük taslamaz ve bilir ki Allah'ın bir sevgilisidir. Kendini başkalarının mutluluğuna adar. Hayatını başkalarını mutlu etmek istikametinde harcamaya başlar. Allah Teala ona bunu yaptırır. Bu kişi iradesini de Allah Teala teslim etmiştir. Ve Allah'ın huzurunda evvela tövbe-i nasuhatlı bir tövbe yapmıştır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını hediye etmiştir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, evvelki sabikun olan kişiler. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta olanlar. Onların bir kısmı Ensar'dandı diyor, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar Medine'deki yardımcılar, Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, sonrakilerse Ensara veya Muhacirine tabi olanlar, onların ellerini öperek Allah'ın emriyle mürşitlerine tabi olanlar. İşte bütün sahabe bu mutluluk dediğimiz hedeflerin hepsine ulaşmışlardı. İç dünyalarında mutluydular. Çünkü iç dünyaları tamamen %98 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurlardan oluşmuştu. Afetlerden hiçbirisi kalmamıştı. Dış dünyalarında tevazuyu öğrenmekle kalmamışlardı. Onlar için kardeşleri kendilerinden daha değerliydi. Hatırlayın sizlere her zaman anlattığımız Hazreti Ömer'in elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olan sahabenin etrafında fır dönmesini. Şehit olmak üzere olan bir sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer elindeki suyu hemen götürüyor, ona teslim ediyor. O birinci sahabe suyu içemeden ikinci bir sahabe ya Ömer su diyor. Farkında değil birinci sahabeye su verildiğini falan. Onun da şehit olmak üzere en çok ihtiyaç duyduğu şey, en kıymetli şey hayatında, altınlardan falan daha değerli olan şey su. İstiyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Ve ikinciye koşuyor su kabını alıp. İkinci sahabeye ulaştığı zaman ikinci sahabe suyu içememiş çünkü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinci sahabeye dönüyor. O da şehit olmuş. Üçüncü bir sahabe su istemiş.
O da şehit olmuş. İkinci sahabe su istediği zaman Hazreti Ömer ona suyu götürüyor, teslim ediyor. Üçüncü bir sahabe, ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer ikinci sahabeye bakıyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini söylüyor. Ya Ömer suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ve Hazreti Ömer suyu alıp üçüncüye koşuyor. Gene ölmek üzere olan birinin vasiyeti olarak değerlendirmiş olayı. Ama üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Ve şehit olduğu için suyu içememiş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşmış ama ikinci de şehit olmuş. Birinciye ulaşmış, ikincinin de şehit olduğunu görünce birinci de şehit olmuş. Ama her biri ölüm anında o suyu başkalarına ikram etmenin o doyumsuz hazzını yaşamışlar. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, sahabenin bu konudaki muhtevasını? İşte böyle oluşuyor. Sahabe dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Bütün zorluklara göğüs gerdiler. Hayatlarını idame ettirdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında. Onlar ruhlarını, vechlerini, nefslerini teslim etmişlerdi daimi zikre ulaştıkları zaman. Üçü de tamamlanmıştı. İrşad makamına tayin ettikleri zaman iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Artık hiçbirisi yok. İslam'ın 5 tane şartı var. Onun dışında her şey yok edilmiş. Sadece ibadetler kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri hedef değildir. İnsanın hedefi Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim etmektir. Hedef bu teslimlerdir. 4 teslim. 7 safhada 4 tane teslim, hedefler bunlardır. 4 tane teslim. Hepsi yok edilmiş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Onlar hedefler değil, o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtalar. Ve İslam böylesine korkunç bir tuzağın içinde kalmış. Şimdi eğer bir insan daimi zikre ulaşmış da başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde onların mutluluğunu sağlayacak olan davranışlarla onlara hitap ediyorsa, onlar için yaşıyorsa, o kişi hazzın bütününün sahibidir. İşte o insanlar mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktaya ulaşan bir kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Bu kişi dış dünyasında başka insanlarla kendisi arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Çünkü nefsinde afetler yok ki başkasına üstünlük taslasın. Ve üçüncü ve son açıdan bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyettedir. En üst hüviyette Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasaklarını da hiçbir şekilde işlemeyen, dolayısıyla her zaman huzur içinde, mutluluk içinde yaşayan bir insan olacaktı. Emirleri yerine getirmeseydi o bir üzüntü konusu olacaktı. Yasakları işleseydi o da bir üzüntü konusu olacaktı kendisine. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Kur'an'ın bütününe ittiba ettiler, tabi oldular ve 4 teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler.
Bu mutlak saadettir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlak saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir tasavvuf sohbetinde bir aradayız. Genel bir tasavvuf sohbeti. Tasavvuf kelimesi bile bir güzellik diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dininin yaşanma şeklidir. Yaşam şeklidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın tek dininin, İslam dininin ya da başka bir adıyla Hanif dininin ya da tarif üzere verirsek Allah'a teslim olma dininin yaşanmasıdır. Öyleyse tasavvuf hangi standartlarda yaşanır? Tasavvuf 7 safhada yaşanır. Allah'a ulaşmayı bilemek 1. safha. Allah'tan 10 tane ihsan alarak Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp teslim olmak 2. safha. Tabi olmak. Sonra nefs tezkiyesi yoluyla ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. 3. safha. Sonra 4. safhada fizik vücudun Allah'a teslimi var. 5. safhada nefsin Allah'a teslimi var. 6. safhada irşade ulaşmak var. 7. safhada iradenin Allah'a teslimi var. İşte bir hakkın teslim olmak, teslimi külli ile teslim olmak tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman iradenizde Allah'a teslim edebilirseniz, o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oldunuz demektir. Kül biliyorsunuz, bütün demek. Bütün teslimleri Allah'a teslim ettiniz. Teslim olması lazım bilen her şeyini. Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, Hazreti Musa'nın yaptığı gibi, Hazreti İsa'nın yaptığı gibi ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ve bütün peygamberlerin ve bütün resullerin ve bütün onlara gerçek anlamda bağlı olanların yaptığı gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf bir mutluluktur. Tasavvuf mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf konusunu yerlerine oturttuğunuz zaman tasavvufun bir yaşam şekli olduğunu göreceksiniz. Neyin yaşanması? İslam'ın yaşanması. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması. Kainatın tek dininin yaşanması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte gene Allah yolunda birlikteyiz. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde sizlere sunmak üzere buradayız. Bir defa daha o güzelliği, tasavvuf anlatmanın güzelliğini siz sevgili dinleyenlerimle, izleyenlerimle, öğrencilerimle yaşamak. İşte
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu güzelliği bu akşam bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki o güzelliğin içinde kendimi kaybediyorum. Allah her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, öylesine ahenkli, öylesine mütenasip, öylesine kalbe işleyici, oya gibi her şeyi işleyerek kendi prototipinin en güzelini yaratmış. Her insanın bir kendi prototipi vardır. Kim yaratılmışsa o kendisine ait olanların en güzelidir muhakkak, ahsen olanıdır. İşte Allah'a şimdi beraberce hamd ederim, şükrederim ki bir muhteşem dizayn yaşıyoruz. Bu dizayn içinde varız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Hayat onu görebilenler için, yaşayabilenler için bir güzelliktir. Hayata o güzelliği yaşamak için getirildiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz. Marifet o güzelliği yaşayabilmektir. Allah'ın dinden muradı sadece mutluluktur. Allah'a kul olmak söz konusu, ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul edeceksiniz. Öyleyse Allah'a kul olma mevzesine dikkatle bakın. Nefsinizin Allah'a kulması belki ileriki kademelerde zor bir olay. Ama en zoru nihai kademedeki iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her zorun arkasından bir kolaylık vardır buyuruyor Allah-u Teala. Bütün insanları Allah'a kul olsunlar. Yani kul olmanın her kademedeki mutluluğunu yaşasınlar diye yarattığını söylüyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattım diyor. İşte Allah'a kul olmak mutluluğun yaşanmasının adıdır. İnsanlar hayata bir eşitlik içinde başlarlar. Nefslerinin %100 afeti kapkaranlık bir dünyayla ruhlarının %100 hasretleri de nur dünyasında sizinle beraberdirler. Öyleyse ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapıyla yaratılmış ve buna göre donatılmıştır, teçhiz edilmiştir. Ama nefsiniz tamamen farklı bir dizaynda yaratılmıştır. Nefsiniz afetlerle doludur. Afetlerin hepsi bir müşterek özelliğin sahibidir. Allah neyi emretmişse onları yapmamak nefsinizin temel afetidir. Allah neyi yasaklamışsa onu ise mutlaka yapmak ister. Afetlerin yaratılışı, vücuda gelmesi ve şekillendirilmesi, bu
hedeflere yöneliktir. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşıdır. Yasaklarını ise mutlaka işlemek ister. Nefsinizin tabiatı budur. Yetmez, onları azdıracak olan bir başka varlık daha var, şeytan. O da nefsinizin afetlerine tesir etmek yoluyla sizi devamlı daha çok huzursuz kılmaya çalışır. Nefsinizi azdırır. Zaten Allah'ın emirlerine karşı olan yasaklarını da mutlaka yasak olmalarına rağmen gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla yaratılan nefsiniz, şeytanın da her birine ayrı ayrı tesir etmesiyle Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını hiç işlemeyen bir istikamette olması söz konusu olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda güzellikleri yaşamak herkes için mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Kendi mutlulukları için. Allah-u Teala dikkat edin ki herkesi mutlu olabilecek bir özellikle yaratmış, bir fıtratla yaratmış. Herkesi hani fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratıyla yaratılan insanlar ruhlarını da, veçlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan temel vasıfların mutlaka sahibi kılınmışlardır. Öyleyse bütün insanlar hayat yarışına eşit şartlarda çıkarlar. Neslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Ruh insanı sadece güzelliklere, mutluluğa davet eder. Nefste çirkinliklere, mutsuzluğa davet eder. Allah ruhun tarafındadır. Şeytan da nefsin afetlerinin. Öyleyse Allah Teala'nın herkesi eşit şartlarda yarattığını hiç unutmayacaksınız. Herkesin kalbinde afetlerin sonucu da hasletlerin sonucu da aynıdır. Nefsinizin kalbinde 19 tane afet taşıyorsunuz. Ruhunuzun kalbinde de 19 tane haslet. Allah-u Teala her haslet için 10 puan dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı. Böyle yaptığını düşünün Allah-u Teala'nın böyle dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı ortalama. Yani 190 puanlık bir afetler toplamı olacaktı. Ruhunuzun kalbinde de gene 19 tane 10 puan toplamı olan 190 puanlık hasletler toplamı olacaktı. Peki bütün afetler 10'ar puan olarak mı verilir? Öyle verilseydi bütün insanlar melek olurdu. Birbirinin aynı hüviyette yaratılırdı. İradeleri olmazdı. Eşit şartların nefsinin bütün afetleri başkalarına eşit olurdu. Oysa ki Allah-u Teala herkesi kendi şahsiliği içinde yaratmıştır. Herkes başkalarından farklı bir yapıdadır. Karakter yapısını olgunlaştıran nefsin afetleriyle ruhun afetleri
birbirinden farklı bir dizaynda oluşmuştur. Nefsin afetleri netice itibariyle milyarlarca insanın her birinde birbirinden mutlaka farklı gösterir. Öyleyse biz kalın çizgilerle meselemize bakalım ve nefsimizin kalbinin afetlerinin muhtevasına yaklaşalım. Herkes farklı bir karakterde olduğuna göre nefsin afetlerinde diyelim ki öfke afeti birisinde 3 puan, bir başkasında 4 puan, bir başkasında 1 puan, birden 10 puana kadar herkese Allah-u Teala farklı özellikte vermiş. Şimdi burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsin afetlerinin toplam puanıdır. Bu afetler toplamı herkeste eşittir. Toplam olarak herkeste eşittir. Ona puan vermiş olsaydı Allah-u Teala herkesin nefsinin kalbinde 190 puan olacaktı. Onar bin puan vermiş olsaydı 190 bin puan olacaktı. Onar milyon puan vermiş olsaydı 190 milyon puan olacaktı. Bu seviyede olması da mümkündür. Ama biz meselemizi kolaylaştırmak için Allah-u Teala'nın onar puan verdiğini ortalama 10 puan üzerinden dağıtım yaptığını düşünelim. Ona göre yerlerine oturtalım her şeyi. Bu durumda nefsinizin kalbindeki afetler ve ruhunuzun kalbindeki hasletlerin toplamı mutlaka her birine 10 puan ortalama verdiğine göre Allah-u Teala ikisinin toplamı mutlaka 20 olacaktır. Yani bir insanın nefsinde isyan afeti var. Eğer ortalama puan verseydi isyan afetine Allah-u Teala 10 puan verseydi itaat hasreti de 10 puan olacaktı. Toplamı 20 olacaktı. Eğer isyan afetine Allah-u Teala 9 puan verseydi itaat hasreti 11 puan olacaktı. İsyan ve itaat arasındaki ilişkide nefsin afetiyle ona karşı gelen ruhun hasreti arasındaki ilişkide toplam daima bizim verdiğimiz misale uygun olarak 20 puan olacak. Öyleyse Allah-u Teala afete 8 puan verirse isyan afetine itaat hasreti 12 puan olacak. Böylece afetlerin sayısını çoğaltın. 1 iken karşı taraf 19, 2 iken 18, 3 iken 17. Böylece 4, 5, 6, 7 diye çoğaltıyorsunuz. 7 iken öbür taraf 13. 8 iken öbür taraf 12, 9 iken 11, 10 iken 10. Öyleyse toplamın mutlaka ikisinin toplamının 20 olduğu bir dizayn içerisinde bir bütünleşme görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir müessese söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı düşüneceğiz. Bu ortamda her şey yeşerecek. Eşitliğin dizaynı içerisindeki bütün afetlerle bütün hasletlerin karşı gelen unsurlarının toplamının hep 20 olduğunu düşünün. Hiçbir zaman adaletsizlik oluşmaz. Allah-u Teala herkesi
farklı bir yapıda, farklı bir karakterde yaratır. Ama neticeler hep eşittir. Hiç adaletsizliğe açık bir tarafı yoktur. Peki Allah-u Teala'nın hedefi ne? Bu hedefe baktığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hedefinin bütün insanlar için, nefsinin bütün afetlerini yok ederek, daimi zikre ulaşmış standartlarda yok ederek, ruhun hasletlerini hepsini 20'şer puana yükseltmek. Nefsi de ruh gibi yapmak. İşte nefsinde ruh gibi olduğu yerde bütün mutsuzluklarınızın sona erdiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de üç ayrı cephede birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa adına mutluluk denmez o zaman.

mutluluk kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini ifade eder. Kavganın olmadığı yerde, bittiği yerde mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, öfke afeti çok yüksektir. Yani bakarsınız 20 puandan 18 puanı öfke. Sadece 2 puan kalmış sükunete. O zaman böyle insanlar başlarına çok dert açacaklardır. Ne zaman mutlak sükun oluşur? Nefsimizin kalbi daimi zikirle, bütünüyle Allah'ın nurlarıyla

Nedir? Cennet mutluluğunun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini garantilemiştir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayıp da nefs tezkiyesini adım adım gerçekleştirdikçe dünya saadeti de olur. Cennet saadeti hemen kazanılır ama hemen yaşanamaz. Kıyametten itibaren yaşanır. Dünya saadeti ise geç elde edilir. Aylarınızı, yıllarınızı vereceksiniz daimi zikir için. Bir gün inşallah oraya ulaşacaksınız. O zaman dünya saadetinin bütünleştiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geniş spektrum içinde Allah Teala milyarlarca insan yaratmış. Her biri birbirinden farklı bir yüzdeyle nefsin afetlerinin ve ruhun hasletlerinin dağılımının sahibi olarak. Nasıl insanlar birbirine benzemiyorlarsa, herkesin bir şahsiliği varsa, afetlerle hasletler devreye girdiği zaman da aynı olayla karşı karşıyasınız. Afetleriniz ve hasletleriniz sizi mutlaka başkalarından farklı kılar. Herkesin başkalarından farklı davranış biçimlerinin sahibi olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir dizayndan bahsediyoruz. Mutluluk. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu olan o olmalı. Peki ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey açık. Mutluluğunuz sizi bekliyor. Öyleyse tasavvuf mutluluktur. Ne zaman gerçek anlamda bir dünya mutluluğunu yaşarsınız? Doyumsuz bir dünya mutluluğu, kesintisiz bir dünya mutluluğu, daimi zikre ulaşıp da nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kesintisiz dünya saadetini yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Ne olacaktır? Nefsinizin kalbi de, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olacaktır. Ya da asıl ifadeyi kullanalım. Ruhunuzun kalbi hasletlerle, nefsinizin kalbi faziletlerle dolu olacaktır. Aslında bütünü oluştururken faziletlerin

hasletlerden farklı olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şeyin çok mutluluk verici olduğunu yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda, her şey en güzel edilir. Allah-u Teala diyor ki, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveri safinlere reddettik diyor. Yani yaratılma amacı ahsen olmak. Belli bir takvim içerisinde, belli bir zaman parçası içerisinde ahsen olmak. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ahsen olma müessesesi hemen elde edilebilir olan bir sonuç değildir. Yıllarınız bu istikamette onu elde etmek için geçecektir. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettikçe dünya saadetinin bütününe sahip olamazsınız. Öyleyse mutluluğunuz teslimler boyu giderek artar. Cennet saadetinizin cennet vasıfları İslam'ın 7 safhası boyunca hep şekil değiştirir. Daha üst cennetlere size ulaştırır. Öyleyse bu muhteva içerisinde hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Cennet saadetinin sahibi olmak zaten bir taleple derhal gerçekleşir ama kıyametten sonra yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu istikamette ne yapılması lazım? Ne diyor Allah Teala? Ve en leyse bir insani illa ma'sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Veya insan için yalnız çalışması vardır. Çalışmasının dışında yoktur. Öyleyse çalışmanızdır ki size derece kazandıracaktır. Çalışmanızdır ki sizi ahsen kılacaktır. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz süreç içerisinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi standartlarda ne yapmak istiyorsunuz? Bunun dizaynı sizin elinizde. Siz kararın sahibi olacaksınız. Siz yolu tespit edeceksiniz. Sonra da o noktaya ulaşmak için Allah'ın sırat-ı müstakimlerini birer birer takip edeceksiniz. Bir insanın mutluluk hedefine yönelmesi boyunca nefsindeki afetler %7 devamlı azalacaktır. %51'e kadar.
Ondan sonra %10 %10 azalacaktır. Şeytanın hakimiyeti de nefsinizin afetleri azaldıkça asli unsura dayalı olarak mutluluğunuz üst tarafa doğru yürüyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah'ın düzenine dikkatle bakın. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sadece sizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Sadece hedefi budur. O herkesin mutlu olmasını ister. Hem cennet saatine ulaşmasını, hem dünya saatine ulaşmasını. Sevgili kardeşlerim, bu hedeflere yönelik davranış biçimleriniz içinde takip ettiğiniz hayat tarzı işte o tasavvuftur. Kur'an-ı Kerim bu konudaki tasnifi üç ayrı cepheden ele almış. Safhalar itibariyle tasavvufu, yani İslam'ın yaşanmasını 7 safhaya ayırmış. Basamaklar itibariyle 28 basamağa ayırmış. Her 7 basamak bir ayrı grup oluşturmuş. 7, 14, 21, 28 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklı bir dizayn. Demek ki birinci incelemede safhaları görüyoruz. İslam'ın birinci incelenmesinde. İkinci incelemede basamakları görüyoruz. 4 tane 7 basamaktan oluşan bir dizayn. Üçüncü incelemede ise yakinleri görüyoruz. İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Ve öğreti açısından meseleye baktığımız zaman evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenildiğini görüyoruz. Sonra 7 ruhunun öğretildiğini görüyoruz. 7. ruhunsa 7 kademeden oluştuğunu görüyoruz. Bir lafız, 7 ruh ve 7 ruhun 7.sinin 7 kademesi. Bu üçüncü açıdan incelemenin ötesinde Allah-u Teala bir başka açıklamada daha bulunuyor. Ayetlerin tilavet edilmesi, nefsi tezkiye etmek, kitap öğrenmek ve hikmet öğrenmek ve hikmetin daha ötesini öğrenmek. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufi yaşantının bu açılardan Kur'an-ı Kerim'de izah edildiğini görüyoruz. Ayrı ayrı izahlar.
Öyleyse bir defa daha tekrar edelim. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman, tasavvufun bütününü incelediğimiz zaman 7 tane safa görüyoruz. İkinci açıdan incelediğimiz zaman 4 tane 7 basamak görüyoruz. 28 basamağı oluşturuyor. Üçüncü açıdan incelediğimiz zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak 3 yakin kademesini görüyoruz. Dördüncü açıdan incelediğimiz zaman ayetlerin tilavet edilmesini, bu tilavetin arkasından kişilerin nefslerinin tezkiye edilmesini, tezkiyenin arkasından kitabın öğretilmesini, kitabın öğrenmeye başladığı noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kitabın öğretilmeye başladığından itibaren Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Öyleyse kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesi, ruhunun öğretilmesi, ruhun yedi kademesinin, yedinci kademesinin, yedinci ruhun yedi kademesinin öğretilmesi. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her bir Kur'an-ı Kerim bütünü ayrı bir cepheden Allah-u Teala tarafından ele alınmış. Hepsi 28 basamağı ifade ediyor.

Öyleyse tasavvuf bütünü bütün bu muhtevayı kendi bünyesinde şekillendirmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'deki İslami tasavvuf basamakları itibariyle bir bütünü görüyoruz. Allah Teala herkesin mutluluğunu istiyor. Ve Vel Asr suresi basamaklar açısından meseleye bakıyor. Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefihüs, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bu birinci ve ikinci basamakları ifade ediyor. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Amelü salihat diyor. Ve nefs tezkiyesine başlamak. 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Ruhu Allah'a hakkı ulaştırıp hakkı tavsiye etmek. 21. basamak. Tevasav bis sabr, sabrın sahibi olmak. 28. basamak. Ve sabrı tavsiye etmek. Öyleyse bu nasıl bir bakış? Bu Vel Asr suresine göre dört tane yedi basamak açısından bakış. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Değerlendirirken davranış biçimlerinizin ağırlığı pozitifse Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Seçildiğiniz zaman ikinci basamaktasınız. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman üçüncü basamakta olursunuz. Üçüncü basamakta olmanız demek Allah'a ulaşmayı dilemeniz demek. Kurtuluşa imzayı atmanız demek. Cennet burada başlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci kat cennet burada elde edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamak. Öyleyse burası üçüncü basamak bir dönüm noktasıdır. Cehennemi cennetten ayıran cehennemin kilidi, cennetin anahtarı burada elde edilir. Allah'a ulaşmayı dileme noktasında. Allah Teala rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileme bütün insanlar için bir kurtuluştur. Üçüncü basamağa ulaşan herkes yedinci basamağa ulaşmıştır. Aslında üçüncü basamak yedinci basamağı ifade eder. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak gözlerinizdeki hicab-ı mesureyi alır. Beşinci basamak kulaklarınızdaki vakayı alır. Altıncı basamak kalbinizdeki ekmiyeti alır. Yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. Üçüncü basamak ve yedinci basamak aynı dedik. Cennetin
birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve Asr suresine göre ilk 7 basamağı burada tamamlamış olursunuz. Ve ilmen yakin burada başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Yoksa böyle bir dileğiniz olmadığı sürece, yani 7. basamağa gelmediğiniz sürece, ki 3. basamağa gelmek birkaç dakika içinde Allah'ın sizi 7. basamağa getirmesi demektir. Vel Asr suresindeki 1. 7 basamak burada tamamlanıyor. Muhtemelen baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin konusunda ilmel yakin de burada başlıyor. Üçüncü basamaktan evvel ilim yok. Ondan emekleri Allah-u Teala ilim sahibi olarak kabul etmiyor. Üçüncü basamak ilmel yakin, ilim açısından yakinin başlaması. Basamaklardan üçüncüsü, yedincisiyle aynı olduğu için birinci 7 basamağın tamamlanması, basamaklar açısından baktığınız zaman, safhalar açısından baktığınız zaman birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennetin birinci katı. Sonra Allah Teala devam ediyor yardımlarına. Göğsünden kalbine o kişinin nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişiyi huşu sahibi yapıyor ve onun talebi üzerine mürşidini kişiye gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir olgu var. Ne oldu? Allah-u Teala'nın dizaynında hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunuzda size gösterdiği zaman ona ulaşıp, bu 10 tane ihsanla ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir safhaya ulaşırsınız. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. İkinci 7 basamakta tamamlanmıştır. Tabiyetiniz gerçekleşmiştir. Mümin olmuşsunuzdur. Küfür müessesesi burada bitmiştir. Burada dünya saadeti henüz başlamamıştır. Bu noktada başlayacaktır. Yani başkalarından dünya saadeti açısından hiçbir farkınız yok. 14. basamak. Ama ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu saydığımız ihsanlarla tabiyetini gerçekleştiren birisi Allah-u Teala'dan şimdi burada ikinci 7 basamağın sonunda bir muhteva kazanır. Bu kişi birinci ve ikinci basamaklarda kendisine kıraat edilen kişidir. Üçüncü basamaktan itibaren tilavet başlamıştır. Ve tilavet kişiyi ruhunu Allah'a ulaştırmaya kadar götürür. Yani şu anda 14. basamakta kişi tilavet safhasındadır. Ve Asr suresinin 2. 7 basamağı tamamlanmıştır. Kişi bu noktadan itibaren amin-i salihata başlayacaktır. Ve böyle bir olgu kişiye çok şeyler sağlar.
kişiyi mümin kılar. Burada küfür biter. İlmel yakin kıdemesi burada bitmez, devam eder. Sevgili dinleyiciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir dizaynda dünya saadetinin hiçbirini henüz yaşamadınız. Sizin de henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan dünya saadeti itibariyle bir farkınız yok. Onlar gibisiniz. Ama tabiiyetle beraber birinci nimet, devrin imamın ruhu geliyor başınızın üzerine. Onun üzerine, başınızın üzerine o gelince Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin içine imanı yazıyor. Ve gerçek anlamda kalbi de mümin olan bir insan oluyorsunuz. Ağızlarıyla mümin olanlardan değil, kalpleriyle de mümin olanlardan birisi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Kalbiyle mümin olmak, mümin oluyorsunuz. Ve Allah'ın beşinci nimeti bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Altıncısı nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplanınca nefsin kalbindeki afetlerin o kadarı azalıyor. Tekrar geriye dönüp kalbinize giremezler. Çünkü nefsinizin kalbindeki iman kelimesi çekim gücüne sahip ve sadece çektiğini, yani fazılları etrafında toplar. Ve ruhunuz nefsinizin her %7 aklanmasında, fazıllarla dolmasında gök katlarından bir tanesinden yükselir. İlk %7'de birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademelerde 7 tane gök katına ulaşır. Bu 7 tane gök katı birer birer çıkılır. Birinci katta secde, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma. Üçüncü katta iki katlı mescitte namaz kılma. Dördüncü kata mihenk merkezinden ulaşma. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslında secde etmek, namaz kılmak. Altıncı katta Beyt-ül Haram'ın aslında namaz kılmak. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Yedinci kata fetihle ulaşmak. Ve yedinci katta 7 tane alemin geçilmesi. Sıfatın müntahaya ulaşmak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Böylece 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatına geri döndürülmek üzere sizlere emanet olarak verilmiştir. (Gülüyor)
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer safhalardan üçüncüsüdür. Üçüncü kat cennet sizin olur. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer İlmel Yekin'in tamamlandığı yerdir. On dördüncü basamak, ikinci yedi basamağın bittiği yerdir. Tevazav, affedersin, üçüncü yedi basamağın bittiği yerdir. Tevazav bir hak olarak anlatılıyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış bir kişinin durumunu anlatıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Orada ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynen yakine henüz geçememişsinizdir. Orada 14. basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 21. basamakta

tilavet zikre varmıştır. Tilavetin ötesi kısa olayıdır ki kısa müessesesi 22. basamakta başlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Nefsiniz %51 nurla doldu. Burada ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerde dünya saadetinin %51'ine sahipsiniz. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Yolculuğunuzun buraya kadar olan kesimini Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah garanti ediyor. Allah sizi ulaştırıyor kendisine. Nefs tezkiyesini Allah size yaptırıyor. Siz ibadetleri sevmiyorsunuz, Allah size sevdiriyor. İşte böyle bir dizaynda yeni bir ufukta yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başladı. 21. basamakta bitti. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Bu birinci teslim. Ruhunuzun Allah'a teslimi %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu noktada nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Başka bir açıdan bakıyoruz meselemize. Önce Kur'an'ın tilavet edilmesiydi. Edildi. Ondan sonra nefsin tezkiyesi geliyor. Tezkiye de burada tamamlanıyor. Bundan sonra tasfiye başlayacak nefs için. Yirmi dördüncü, yirmi beşinci basamaklar Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. 21. basamak fena makamıdır, fena fillah makamıdır. Kur'an'ın birinci ruhu öğretilir. 23. basamak deka makamıdır. Kur'an'ın ikinci ruhu öğretilir. 23. basamak züht makamıdır. Kur'an'ın dördüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu öğretilir. 25. basamak muhsinler makamıdır. Fizik vücudunuzda Allah teslim olmuştur. Burası Kur'an'ın dördüncü ruhunu ifade eder. Bu fena, beka, züht ve muhsinler makamları iki muhteva arasında bir boşluğu ifade eder. Bir sonraki makamda, ulvel bab makamında daimi zikre başladığınız zaman hikmet sahibi olacaksınız. Orası aynen yakindir. İlmel yakinse bu dört tane velayet makamı başlamadan evvel tamamlanmıştır. Burası ilmel yakinle aynen yakin arasında bir köprüdür. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda adım adım bir yerlere doğru yaklaşırsınız.

Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinde %90'ından fazlası sizin olur. Hikmete ulaştınız. Burası hikmet kademesi. Ve safhalardan dördüncüsündesiniz. Dördüncüsü fizik vücudunu teslim ettiğiniz yer. Beşinci safhaya adım attınız ama ulaşamadınız. Bu Zerrat makamında beşinci safhaya adım atılır. Ama beşinci safhaya ulaşmak İhlas makamındadır. İhlas makamında böyle bir dizaynın sahibi olursunuz. Öyleyse İhlas makamında hikmeti yaşayacaksınız. Hikmet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, günü dostlarım. Hikmet 7 tane vasıf gerektirir. Evvela daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sonra bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Sonra bunun neticesinde kalp gözünüz açılacak ve kalp kulağınız açılacak. 4 tane özellik. Sonra hayrın sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olmanız. O sebeple derecat kazandığınız cihetle hayrın sahibi olacaksınız. Sonra tezekkür sahibi olacaksınız. Allah ile müzakere edeceksiniz. Konuları konuşacaksınız. Bilgi alacaksınız. Bilgilendirileceksiniz. Sonra Allah-u Teala'nın bu muhtevasında zemin katı gösterecek Allah-u Teala Zerrat makamında size. Sonra birinci katı göstermeye başladığında İhlas makamına gelmiş olacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın yedi alemini Allah-u Teala size orada gösterecek. Sıdret-i Müntaha'ya kadar. Sıdret-i Müntaha ile İhlas makamını tamamlamış olacaksınız. İhlas makamı sizi 5. kat cennetin sahibi kılar. İhlas makamı sizi

Beşinci kat cennetle birlikte dünya saadetinin %100'üne ulaştırır. Burası İslam'ın beşinci safhasıdır. Burası Ulu'l-Elbab makamıyla birlikte ilmel-yakini açtığınız aynel-yakinin sahibi olduğunuz noktadır. Aynı zamanda buradaki muhtevanızda sizin için söz konusu olan bir husus tahakkuk etmiştir. Daimi zikrin sahibi oldunuz, hikmet ehli oldunuz, tezekkür ehli oldunuz ve bu noktada Sitre-i Münteha'yı Allah Teala size gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir yerlere ulaştıracaktır daha ileride. Ama bu içinde bulunduğunuz noktada siz artık İhlas makamını bitirdiniz. Salah makamına adım attınız, yedinci ve son makamı. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ifade eder. Beka makamı ikinci ruhunu ifade eder. Zühd makamı üçüncü ruhunu ifade eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ifade eder. İhlas makamı beşinci ruhunu ifade eder.

Ve salih makamı, yani yedinci makam, yedi tane kademeye ayrılır. Tekrar edelim. Birinci velayet makamı fena fillah. İkincisi vekabillah. Üçüncüsü züht. Dördüncüsü muhsinler makamı, fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz makam. Beşinci makam İhlas makamı. Altıncı kademe, altıncı safha, iradenizi Allah'a teslim etmeden demek ki son durak. İrşada ulaşmak. Burası İslam'ın altıncı safhasını oluşturuyor. Ve yedinci safhada ise iradenin Allah'a teslimi var. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yerlere ulaşıyorsunuz.

Allah ile olan düzeyini artık mutluluk üzere kuruyorsunuz. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ettiği an ihlas makamı tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İkinci kademesinde Allah sizin mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Üçüncü kademesinde size salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde ise o örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Böylece irşada ulaşırsınız. Ve irşada ulaştığınız zaman iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Selam makamının beşinci ve bütün insanlar için ulaşabilecek olan son kademesine ulaşırsınız. İradenizi Allah-u Teala kabul etmiştir ve kendi iradesine bağlamıştır. Artık Allah'ın kölesi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kademede, beşinci mertebede Allah'ın müşrikleri vardır. Allah'ın teslim aldığı, bir hakkın teslim aldığı, teslimi külliyle teslim aldığı insanlar. Altıncı kademede Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, yedinci kademede ise devrin imamı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu tasavvufun baştan sona yaşanmasını ifade eder saydığımız bu duraklar, geçişler, yedi tane, dört tane, yedi basamak, yedi tane safha, her biri bir şeyler anlatıyor bize. Şimdi böyle bir dizaynın sonunda ne olur? Kişi yedinci kat cenneti elde eder, dünya saadetinin de %100'ünü elde eder. Öyleyse nedir bu dünya saadeti, dünya saadeti dediğimiz şey, dünya mutluluğu, ne bir şeydir, nasıl bir şeydir? İşte oraya gidiyoruz şimdi sevgili kardeşlerim. Dünya saadeti üç özellik gösterir. Bir, mutluluğunuz hem iç dünyanızda olacak, hem dış dünyanızda olacak, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde olacak. İki, kesintisiz olacak. Kesilmeyen bir mutluluk. Olaylar sizi bu huzur denizinden alamayacak. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Üçüncüsü, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. İşte bu üç şart varsa mutluluk vardır. Siz mutlusunuz, huzur içinde bir insansınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Baştan demiştik ki insanlar kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ama bu insanlar nefslerinin kalbinde %50 afet, ruhlarının kalbinde de %50 hasret standartlarındadır.
ve genellikle nefsani olayların içindedirler insanlar. Neden bu insan huzursuzdur acaba? Nefsi emmarede olan bir insan. Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Ruhu da hastalıklarla dolu. Ne olur? Şu olur sevgili kardeşlerim. Bu insanın iç dünyasında kesintisiz bir kavga vardır. Diyalektik bir kavga, anlaşmazlık. Allah Teala emirler vermiştir. Ruh mutlaka emri uygulamak ister. Namazın vakti girdiği zaman ruh namaz kılmasını ister fizik vücudun. Nefs de buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü nefsin muhtevasında da Allah'ın emirlerini yapmamak, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkmak var. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirlerine karşı çıkma müessesesi nefsi mutlaka isyan ettirir. Nefs kendi dediği mutlaka gerçekleşsin istikametinde devamlı bir talebin sahibidir, ısrarcıdır. Vazgeçmez talebinden. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmamak isteyecektir o. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmak isteyecektir. Ruh da tam aksine Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak isteyecektir. Yasak ettiklerini de gene tam aksine nefsin yapmamak isteyecektir. İkisi de akla talepte bulunacaklardır ve aralarında devamlı kavga vardır. Bu kesintisiz bir kavgadır. Kişinin iç dünyasında her an çatışma söz konusudur. Nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyecektir. Ve ısrar edecektir aklı ki sen mutlaka Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirme diye. Akıl vücudun kumandanıdır. Beyne kumanda etmek suretiyle vücudu kullanır. Ama akıl bir manevi hüviyeti olmayan ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa nefsin taleplerini önde tutacaktır. Ve ruh devamlı itiraz halinde olacaktır. Nefs de ruh da akla müracaat edeceklerdir. Tam birbirine zıttı olan konularda kendi dediklerinin yapılması istikametinde. Ruh programlandığı dizayn içerisinde Allah'ın bütün emirlerinin mutlaka yapılmasını isteyecektir akıldan. Nefs de programlandığı dizayn içerisinde yapılmamasını isteyecektir. Akıl bu iki talepten birini kabul edecektir ama akla müracaat eden nefs de ruh da kendi aralarında devamlı bir kavganın içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır. Bu sebeple insanlar nefslerinde afetler olduğu sürece iç dünyalarındaki bu devamlı kavga yüzünden, diyalektik kavga yüzünden hep mutsuz olacaklardır. Asla mutluluğu yaşayamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, değil. Akıl genellikle nefsin taleplerine yeşil ışık yakacağı için, onu gerçekleştireceği için
kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her yaptığı yanlışın bedelini dünya üzerinde yaşarken o yanlışın hemen arkasında

aklın devreye soktuğu Allah'ın bütün emirlerine aykırı davranışlarda bu azap mutlaka fizik vücudu yakalayacaktır. Allah fizik vücudu mutlaka azap edecektir. Arkasından da ruh nefse. Öyleyse Allah'ın her emri, her yasağı çiğnendikçe kişi devamlı azaba duçar olacaktır. Hem kendi içindeki kavga sebebiyle ruhla nefs arasındaki kesintisiz kavga, diyalektik kavga sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Hem de devamlı yanlışlıklar işlediği için her işlediği yanlışın arkasından kişi devamlı huzursuz olacaktır. Allah-u Teala tarafından azaplandırılacağı için. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişiler neden iç dünyalarında mutsuzdurlar? İşte bunlar için mutsuzdurlar. Hem nefs ve ruh arasındaki kesintisiz sıkıntı veren, kesilmeyen kavgalar sebebiyle, hem de devamlı yanlış işledikleri için, her yanlıştan sonra Allah-u Teala tarafından azaba doğuşar olacakları için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutluluğu yaşamaktır dedik ama burada mutluluk yok. Burada devamlı mutsuzluk var. Kişiler hep mutsuz. İşte tasavvufu yaşamayan insanların sinirli, hırçın, sıkıntılı olmalarının arkasında iç dünyalarında bu sebep var. Peki kişi daimi zikre ulaşmışsa, beşinci safhaya ulaşmışsa, beşinci, altıncı ve yedinci safhalarda onun artık nefsinde hiçbir afet kalmayacaktır. Nefsinin kalbi ruhun hasletlerine paralel hüviyette olan fazıllarla, faziletle donatılmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman o kişinin nefsi bütün afetlerden daimi zikri sebebiyle arındırılırsa, o zaman nefsin kalbi %100 faziletle dolacaktır. Fazıllarla dolacaktır. Yani o noktadan itibaren nefs de aynı ruh gibi Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi de mutlaka işlememek isteyecektir. Allah yasak ettiği için, ruhun da hasletlerinin paralel olan faziletlerle, fazıllarla dolduğu için nefsin kalbi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ruh, o zaten ezelden beri öyleydi. Allah neyi yasak etmişse, onu asla işlemek istemiyordu. Ama nefs hüviyet değiştirdi, ruhla aynı dizayna geldi. Allah'ın bir emri mi yapılacak? İkisi birden mutlaka emri yapmak istiyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kavga bitti. İç dünyanızdaki kaos sona erdi. Artık mutsuzluk yok. Tam bir uyum halinde Allah'ın bütün emirleri

getiriliyor. Bütün yasakları hepsine riayet edilerek asla işlenmiyor. İşte burası kavganın bittiği, sus ve sükunun hasıl olduğu mutluluk noktası. Dünya saadetinin kesintisiz olduğu nokta. O kişi neden mutludur? İç dünyasındaki kavga bitmiştir, kaos bitmiştir. Ve sus ve sükun o kişinin iç dünyasında tahakkuk etmiştir. Birinci mutluluk sebebi bu kişinin iç dünyasında. İkincisi, nefsinin afetleri olmadığı için, yerine faziletler geldiği için, nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yerine getirildiği için her emirden sonra Allah-u Teala o kişiye azaplandırmak şöyle dursun, ona mutluluk veriyor, huzur veriyor, ruh ve nefse inşirah veriyor. Böylece kişi bütün emirlerin yapılmasından sonra bir ferahlama, bir huzur duyuyor. Gene aynı standartlarda Allah neyi yasak etmişse, ruh da nefs de onu yapmak istemediği için hiçbir zaman bu fiil işlenmeyecektir. Ve kişi hep işlemediği bu fiil sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği huzuru, ruhun da nefse verdiği sururu yaşayacaktır. Nefs de tam ruh hüviyetine bürünmüştür. Kişi iç dünyasında bu sebepten de mutludur. Öyleyse iç dünyasında kişinin kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir, sona ermiştir. Kişi mutluluğu yaşıyor. Bütün boyutlarıyla iç dünyada bir mutluluk yaşanıyor. Hem Allah'ın bütün emirlerine itaat edildiği için ve bütün yasaklarına riayet edildiği için, hem de iç dünyadaki diyalektik kavga, kaos sona erdiği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyada daimi zikre ulaştıktan sonraki mutluluk, dünya mutluluğu budur. Bu kişi bu noktaya ulaştığı zaman zaten 7. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de iç dünyasında %100'ü bu anlattığımız dizayn içerisinde o kişinin olmuştur. Eskiden neydi durumu? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnediği için her iki istikamette de cezalandırılıyordu. İç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga olduğu için devamlı huzursuzdu. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra ikisi de yok oldu. Yerlerini mutluluğa bıraktılar. Bu kişi iç dünyasında mutlu. Neden mutlu? Bir sulh ve sükun halini, kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyasında yaşadığı için mutlu. Gelelim kişinin dış dünyasına. İnsanlar nefslerinin tesiri altındayken dış alemlerinde, dış dünyalarında başka insanlarla ilişkiler içerisindeyken nefslerindeki afetler onları devamlı yanlış yapmaya götürür. Etraflarındaki insanların kalbini kırarlar. Onlara kötü davranışlarda bulunurlar. Onları ezmeye çalışırlar. Nefslerinin afet durumu, nefsleri baştan aşağı afetlere doldurur nefse emaredeki kişinin.
Peki şey, başkalarına yanlış yaptığı için her yaptığı yanlış davranıştan sonra Allah-u Teala tarafından cezalanır, ona azap edilir. Ruh da nefse azap edecektir. Böylece kişi nefsine de kendisine de her yaptığı yanlışın arkasından azap edilen bir muhteva taşır. Öyleyse bu kişi başkalarına yanlış davrandığı için, kötü davrandığı için, onların kalbini kırdığı için, onlara eza verdiği için, onlara zulmettiği için hep huzursuz olacaktır. İki defa cezaya muhatap olacaktır. Yalnız o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin eziyet ettiği, sıkıntıya soktuğu, başka bir ifadeyle zulmettiği insanlar da ondan intikam almaya çalışacaklardır. Kişi onlara eziyet ettiği, zulmettiği için bir defa huzursuz oldu, azaplandırıldı Allah-u Teala tarafından ama konu bitmedi. Yeniden üzülmesi oluşacaktır. Çünkü kendilerine kötü davrandığı insanlar ondan intikam almaya çalışacaklardır. İntikamlarını aldıkları zaman bu kişi onların haklı bir davranışın sahibi olduğunu kabul etmez. Onlar tarafından kendisine bir saldırıda bulunmuştur. Onu düşünür sadece ve huzursuz olur. Başka insanların kendine olan davranışı sebebiyle huzursuz olmuştur. İntikam peşinde koşan insan mutlaka intikamını almaya çalışır. Nefsinin afetleri olduğu için intikam alana kadar sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ve bu kişiden intikamını aldığı zaman bu kişi ikinci bir sebepten dolayı daha huzursuz olacaktır. Kendisine haksız bir fiil işlenmiştir. Bu da onu üzmeye yeterlidir. Kendisine eziyet edilmiştir, kötü davranılmıştır, zulmedilmiştir. Öyleyse üzülecektir. Ne oldu? İkinci defa üzüldü kişi. Kendisine zulmedildiği için üzüldü. Öbür taraf intikam aldığı için üzüldü.

Şimdi intikam almayı isteyen kişi intikamını aldı ve de ona zulmü yapan birinci kişi bundan huzursuz oldu. Kendisine bir haksız fiil ilka edildi, bir zulüm yapıldı. O da onu bir defa daha huzursuz olmaya itti. Kişi ikinci defa huzursuz, ikinci defa üzüntü içerisinde. Ne yapacak şimdi? Bunu hazmedemeyecek. Başkasının kendisine yaptığı bu zulmü hazmedemeyecek. O da birinci taraftan, yani vaktiyle kendisine kötü davrandığı için kendisine intikam alan o kişiden, o da intikam almaya çalışacak. Bu intikamı başarabildiği takdirde kişi yeniden huzursuz olacaktır. Bir taraftan nefsi onu mutlaka intikam almaya zorluyor. Ama intikamını aldığı zaman da bir günah işlediği için Allah Teala ona azap edecektir. Nefsine de ruh azap edecektir. Kişi ne oldu? Üçüncü defa huzursuz. Şimdi aksini düşünelim. Kendisinden intikam alan kişi çok güçlü olduğu için vaktiyle onu kıran, kalbini kıran, bu sebeple kendisinden intikam alınan kişi o kişiden intikamını alamıyor. Alınamayan intikam kini oluşturur. Ve kişi karşı tarafa doğru, karşı tarafa kinleniyor. Ama sevgili kardeşlerim, kin varsa stres vardır. Alınamayan intikam varsa, kişi mutlaka intikamını almayı istiyorsa, orada eğer intikam alınamıyorsa stres başlar. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuzdur. Ama hep huzursuzdur. Demek ki dış dünyasında kişi daha çok sıkıntıda, daha çok mutsuz. Nefsi emmaredeki bir kişi, nefsinin bütün afetlerinin zebunu olan bir kişi, başkalarına kötü davrandığı için Allah Teala tarafından azap edileceği cihette huzursuz. O insanlar kendisinden intikam aldığı için huzursuz. Bu da onlardan intikam alıp da Allah Teala tarafından yeniden cezalandırıldığı zaman yine huzursuz. İntikam alamazsa stres sebebiyle, şuur altı birikimin sebebiyle o huzursuz. Ama her halükarda huzursuz, huzursuz ve huzursuz. Sıkıntılı, üzüntülü, yani kısaca mutsuz. Öyleyse demek ki nefsi emarede bulunan bir kişi mutsuz ve huzursuz. Dış aleminde de mutsuz ve huzursuz. Şimdi böyle bir insanın daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olacaktır? Nefsinin bütün afetleri yok olacaktır. Ruhunun hasretlerine paralel fazıllar o kişinin nefsinin kalbini tamamen dolduracaktır. Yani nefs de artık ruh gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyecektir. Ve böyle bir kişi hiçbir zaman başkalarının kalbini kırmak istikametinde bir fiilin sahibi
olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bu insan başkalarının kalbini kırmak zorunda niçin kalacaktı? Nefsinin bir afeti onu Allah'ın bir emrine asi yaptığı zaman, Allah'ın bir yasağını işlettiği zaman, başkalarının kalbini kırdığı zaman Allah Teala ona ceza veriyordu, azaplandırıyordu. Ama nefsinde afetler yok. Nefsinin afetleri olmadığı için bu insanın davranışlarıyla bir başkasının kalbini kırması, ona kötü davranması söz konusu olmaz. Nefsinin afetleri olmadığı için bu kişi başkasına kötü davranamaz. Başkasının kalbini kıramaz. Bunu insana yaptıran şey, başkasının kalbini kırdıran iç husus, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri yok olduğu gün olay bitmiştir. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde onların kalbini kıracak bir davranışta bulunmaz. Kendisine kötü davranan birisinden af diler. Onunla kavga etmek yoluna girmez. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu insan başka bir insanın kalbini kırmayacaktır. Ona, başkalarına nefsinin afetleri olmadığı için hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. Etmeyecekse Allah-u Teala hiçbir zaman ona azap etmeyecektir. Başkalarının kalbini kırdı diye, başkalarına zulmetti diye. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde de durum aynıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek. Her birinin arkasından Allah'ın verdiği iç huzurunu yaşayacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek, Allah'ın verdiği iç huzurunu yine yaşayacaktır. Öyleyse ne kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde, ne de başkalarıyla olan ilişkilerinde bu kişi huzursuz olmayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarının kalbini kırmayan, dış dünyasında başkalarına zarar vermeyen, zulmetmeyen bir insan, her olayın arkasından bu sebeple sadece mutluluk duyar, başka insanlara en güzel davranışlarını hep sürdürür, gider. Sonra mı? Böyle olduğu için de iç dünyasında hep mutlu olan bu insan, dış dünyasında da mutludur. Peki böyle bir insandan intikam alan olur mu? İntikam alması için kendisine kötü davranması lazım. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden gelmez. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden hiçbir zaman gelmeyecektir. Nefsinin afetlerini bütünüyle yok etmiş olan bir kişi başkasına asla zulmetmeyecektir. Zulmetmediği için başkalarından da ondan intikam alma talebi oluşması mümkün değildir. Çünkü onlara zulmetmemiştir. Peki böyle bir insanda stres oluşur mu? İntikamını alamıyor diye. Hiç kimse ondan intikam almamıştır ki bu da başkalarından intikam alsın. Ayrıca nefsinin afetleri zaten buna müsaade etmez.
Öyleyse bu kişi dış dünyasında da ne başkalarına zulmeden, ne onların intikamına maruz kalan, ne de başkalarından intikam alan biridir. Tam tersine hiç kimseye kötü davranmaz. Bu sebeple devamlı Allah Teala içine sürur verir, huzur verir, ruh ve nefse sürur verir ve bu kişi kötü bir davranışa muhatap olmaz intikam hüviyetinde. Bunun ötesinde kötü davrananlar olmayacak mıdır ona? Olacaktır. Ama o onu, bu tarz bir davranış onu üzemez. O kişinin davranış biçiminin kendisine üzüntü verecek bir hüviyet kazandırmasına müsaade etmez. Karşısındaki kişi haksız bile olsa ondan af diler. O zaman karşısındaki kişi ezilir bu af dileme sebebiyle. O da ondan af diler. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, eğer nefsin afetleri yoksa kişi dış dünyasında da mutlak bir saadetin sahibi. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da sulh ve sükun içinde yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun dünyasının içinde sahibi. Öyleyse dış dünyasında da huzurlu ve kesintisiz bir mutluluğu yaşıyor. Bir sulh ve sükun olarak. Ya Allah ile olan ilişkileri nasıl bu kişinin? Allah ile olan ilişkileri iki safa içerir. İki cephe içerir. Birinci cephede Allah'ın emirleri vardır. Nefsinde afetler olmadığı için ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi istiyor. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Peki yasaklar cephesi, bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün yasaklarını asla işleyemeyecek olan bir özelliğin sahibi. Bu noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyi Allah'ın dizaynında değerlendirirsiniz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezsiniz. O zaman Allah ile olan ilişkilerimizin hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde ruhunuz da nefsiniz de sizin üzüntüye düşmenizi icap eden hiçbir davranışa muhatap olmazlar. Onlar her ikisi birden Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceklerdir ve getireceklerdir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceklerdir ve işlemeyeceklerdir. Emirler cephesinde de nehirler cephesinde de o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde tam bir başarı, kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte dünya mutluluğu budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve İslam'ın yaşanması, tasavvufun yaşanması insanoğlunu mutlaka bu mutluluğa ulaştırır. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
böyle bir dizaynda hepimiz için mutlak saadet söz konusu. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sizinle beraber kesintisiz bir suf ve sükun halini iç dünyanızda da dış dünyanızda da yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte tasavvufun dünya saadeti. Aynı insan cennet saadetinin de zaten iradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. katına ulaşmış. İşte 4 başı mamur bir mutluluk hali ve bu mutluluğa insanı sadece İslam'ın yaşantısı yani tasavvuf ulaştırabilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tasavvuf insanı mutlaka saadete ulaştırır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe size saydığım o 7 safhanın hepsini yaşadılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de yaşadılar. Ve cennetin 7. katını da hak ettiler. Ve bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Yeni bir asr-ı saadet gelecek mi? Evet gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O asr-ı saadette Allah bize hayat bahşederse inşallah beraber olacağız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir dünya saadetine bir suf ve sükun haline ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, dileklerimizle, sözlerimizle inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizden sadece bir tek şey istiyor. Bizim mutlu olmamızı. Bütün mukaddes kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Ama Kur'an son mukaddes şeriat kitabı olarak sadece bir davetiye değildir. Aynı zamanda bir rehberdir, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk rehberleri nasıl mutluluğa ulaşacağımızı gösterir. Aynı zamanda da bir garantidir Kur'an-ı Kerim. Bütün insanları mutluluğa davet eden Kur'an-ı Kerim onların mutluluğunu garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin beraber şu Kur'an-ı Kerim'i bir dolaşalım. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Bir saadet reçetesi mi? Gerçekten bir garantisi var mı? Mutluluk garantisi. Beraberce dolaşalım. Bir geziye çıkıyoruz. Kur'an-ı Kerim gezisi. Nereden başlayalım? Allah'a kul olmaktan başlayalım. İşte Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi. Ve ma halakte insi vel cinni illa leyabudun. Diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Birçok insan bu ayet-i kerimeyi başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, burada bütün o insanların bir ders olmak üzere şunu kesinlikle söylüyoruz ki ibadetler hedef değildir. İbadetler Allah'ın teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İkinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü teslim. Hedefiniz bunlardır. Hedefleriniz ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Peki böyle bir teslim müessesesi ibadetsiz olur mu? Asla. Mutlaka ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama sakın hedefle vasıtayı birbirine karıştırmayın. Yani amaçla aracı. Araç nedir? Araç vasıtadır. Kapınızın önünde bir tane Mercedes var. Birbirinin arkasından 7 tane ülkeye gideceksiniz. 7 tane şehre gideceksiniz. O şehirler hedefinizdir. Birinci şehir, ikinci şehir, üçüncü şehir, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şehirler. Onlar sizlerin hedefleridir. Ama o hedeflere ulaşmak için kapınızın önündeki o arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O araba olmazsa oraya gidemezsiniz. Öyleyse kapınızın önündeki o Mercedes sadece bir vasıtadır. Hedef o değildir. Sizi o hedeflere götürecek olan vasıta. Öyleyse ibadetler o Mercedes temsil eder. Onlar vasıtalardır. Hedefiniz ise Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, dört, nefsinizi Allah'a teslim etmek, beş, irşada ulaşmak, altı, iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirmek, yedi safhanın yedisi de hedefinizdir. Dört teslim de bunların
dört tanesini, yedi safanın dört tanesini oluşturur. Öyleyse yedi safanın yedisi de hedefinizdir. Ama o hedefe ibadetler olmasa gidemezsiniz. Öyleyse ibadet edesiniz diye dünyaya gelmediniz. İbadetleri vasıta olarak kullanarak Allah'ın hedeflerine ulaşmak için dünyaya geldiniz. İnsan olmak için dünyaya geldiniz. Eğer hedefleriniz yoksa o hedefleri gerçekleştiremezsiniz, insan olamazsınız. İnsan olmanın şerefine ulaşamazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi talaletten, küfürden, fısktan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan, şirkten kurtulur. Bu sadece bir dilektir. Ama Allah ile ilişkilerin kapısı bu kapıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hedef namaz kılmak değildir. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan yedi tane kademe gösterir. Bu yedi tane safa gösterir. Bu safhaların hepsine ulaşmak üzerinize farz kılınmış durumda. Ama daha birinci hedefe ulaştığınız anda Allah cennetini size vermeye hazır. Ve sizi üçüncü hedefe de ulaştırmaya hazır. Bu nasıl iş? Çok basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yapısına bakıyoruz. Niçin yaratmış Allah Teala bizi? Allah'a kul olmak için. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala bizlerin Allah'a kul olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O tağutun kuludur. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ اِبَادِي. Allah-u Teala sahabe için buyuruyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Kendilerini tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kaçındırdılar ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Sahabe müjdelere ulaşmış. Dünya müjdesine, dünya mutluluğu müjdesine,
cennet matının müjdesine ve kullarımı müjdele diyor. Allah'a kul olmayı da sahabe başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Allah'a kul olalım diye. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağuta kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz bile. Ama bu birinci kulluk. Peki bu birinci kulluk sizi cehennemden kurtarır mı? Kesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan bu kişi mutlak olarak kurtulmuştur sevgili kardeşlerim. Tağut'a kul olmaktan mutlak olarak kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine bakıyoruz. Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu birinci kulluktur. Aynı zamanda birinci takvadır. Üzerimize farz mı? Allah'a kul olmak üzerimize farz kılınmış. Bunun için yaratılmışız. Kur'an-ı Kerim'in öyleyse hedefleri bu hedeflere bizim kendimizi uyarlamamız. Kur'an-ı Kerim'in hedefleri 7 safhada 4 tane teslimi bize gerçekleştirmek, bizim gerçekleştirmemizi temin etmek. Allah Teala hepimize mutlaka takva sahibi olun diye farz emirler vermiş. Takva sahibi olmaksa Allah'a kul olmak demek. Sadece takva sahipleri Allah'ın kuludur. Tağuta kul olmaktan iştinab edip Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Enam suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adhul mübin ve eni buduni hâdâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Bu Allah'a kul olmayı dilemek demektir. Ve Allah'a kul olmayı dileyen kişi birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci takvadadır. Birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmayı dilemiştir.
Ve Allah Teala Yasin 60 ve 61 ile Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmıştır. Bu kulluk 7 safa içerir. 7 safanın 7'si de üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Allah'a kul olmak şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz an gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman tağutun kul olmaktan kurtuluruz. Allah'a kul oluruz. Ve Allah'ın kul olma emrini yerine getiririz. Bu bizi bu noktada daha cennetin birinci katını garanti ederiz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bundan 7 dakika sonra birinci cennetin katını mutlaka kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah harekete geçer, rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin görme hassasını, görmesini temin eder, işitmesini temin eder, idrak etmesini temin eder. Ve o kişiye ard arda 7 tane furkan verir. O kişinin günahlarını örter. Günahlarını örttüğü için sevapları günahlarından fazla olur. O kişi cenneti kazanır. Bu ise 7 furkanın her birisinin bir dakika olması mümkün değil. Çok daha kısa bir zamanda biter. Ama biz en geniş saha olarak birer dakika koyuyoruz ki 7 dakikalık bir zamanın sonunda çok daha evvel ama 7 dakikalık bir zamanın sonunda mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir cehennemlikken Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın cennetine ehil olur. İblis ne yapmış? İblis vasıtaları hedef haline getirmiş. Nasıl yapmış? Çok basit. Hedefleri bütünüyle ortadan kaldırarak. Sevgili kardeşlerim, artık dünyanın hiçbir üniversitesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek diye bütün dinlerin müşterek omurgası olan 7 tane safhadan artık hiç bahsetmiyorlar. Çünkü Kur'an'ın bütün temel hakikatleri unutulmuş. Ama 14'ü sıra evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediler mi? Dilediler. İşte Zümer Suresinin 18. ayeti kerimesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele ediyor. Peki bu noktadan sonra ne olmuş? Sahabe ne yapmış? Bu noktadan sonra sahabenin Allah'a kul olma standartlarının ikincisine geçtiğini görüyoruz. Kainatın en büyük müşterilerine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmini bir Resul'e tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Tabi olmuşlar. Tabi oldukları kesin. Tabi olanlara, gerçek anlamda İhsan'a tabi olanlara sahabe diyoruz.
Fetih Suresinin 10. ayet kerimesi de aynı hakikati anlatıyor. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Öyleyse hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Peki sonra bütün sahabenin tabiyeti söz konusu. Sonra hepsinin ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Gerçekleştirmişler mi? Kesin. Zümer 18. Onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala ruhlarını. Allah'a hepsi ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlar teslim edilmiş. Hepsi daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ve ulul elbabın ise daimi zikrin sahiplerinin olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde. Diyor ki li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o ulul elbab hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve bütün sahabenin irşada da ulaştıklarını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim ettikten sonra hepsi irşada da ulaşmış. Hücurat 7. Ey sahabe, bir niskarınızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul

Cumartesi öğretiyle ve böylece irşat makamına ulaşmış olduklarını söylüyor. Tövbe 100, bütün sahabenin irşat makamında olduğunu kesinleştiriyor. O sahabe Künen Ebe'nin var ya diyor, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir de Ensar'a ve Muhacir'e tabi olanlardandı diyor. Ensar'a da Muhacirine de tabi olunmuş. Ve bu tabiiyetin neticesinde de tabiin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe Kur'an'ı yaşadılar. Kur'an evvela bütün insanları Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet eder. Allah'a kul olmaya davet, mutluluğu yaşamaya davettir. Birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci cennet katına ulaşmayı hak etmiştir. Ruhunu alalaştırdığı zaman üçüncü cennet katına ulaşmayı garanti etmiştir. Hepsi de farz olduğuna göre Allah-u Teala Allah'laşmayı dilemeye davet ediyor. Birinci cennetini mükafat veriyor. Mürşide ulaşmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman ikinci cennet katını veriyor kişiye. Ve Allah'a ruhu ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman üçüncü cennet katını veriyor. Ulaştığı zaman aynı zamanda dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Ama dileyen herkesi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Hem dünya saadetinin garantisidir, hem ahiret saadetinin, cennet saadetinin garantisidir. Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennetin sahibi oluyor 7 dakika içerisinde. Bundan sonrası kişinin hayattaysa mutlaka gene ulaşacağı bir yer, irşat makamı, Allah ona mürşidini sevdirecektir. Ona mürşidini Allah tayin edecektir. Allah o kişiye mürşid tayin edecektir ve bu kişiyi mürşidine Allah ulaştıracaktır. Sonra mı? Sonra Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada Allah'ın dizaynını en açık şekilde görüyoruz.

Allah Teala o kişiyi zatına ulaştırmak istiyor ve ulaştırmak konusunda garantiyi vermiş. Öyleyse burada Allah'ın garantisine dikkatle bakıyoruz. Ta son noktaya kadar kişi gidebilir.

olabilir. Ama Allah'ın garantisi burada sona eriyor. Allah'laşmayı dileyen kişiyi Allah Teala kendisine tevekkül etmiş kabul ediyor ve mutlaka onları kendisine ulaştıracak. 21. basamağa kadar garanti, Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması da garanti. 22. basamak. Bundan sonrası kişinin Allah'a tevekkül etmeye devam etmesine bağlı. Bu ise bir işaret taşıyor. Kişinin gayretinin artması lazım. Zikrini devamlı arttırması lazım. Bu zaman aralıkları içinde zikrin giderek artması demek, kişinin ruhunu ve içini Allah'a teslim etmesi demek. Günün yarısından daha fazla zikirde fizik vücutta Allah'a teslim olur. Ama nefsin teslimi mutlaka daimi zikri gerektirir. O zaman mutluluklar açısından meseleye baktığımızda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinin azına sahiptir. Ama cennet saadetinin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşan kişi cennet saadetinin ikinci katını elde etmiştir. Dünya saadeti de sadece Allah-u Teala tarafından iradesi kontrol altına alındığı için, şeytanın saldırıları önlendiği için bir mutluluk dizaynının içindedir. Bu mutluluğu ona sağlayan bizatihi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala insanlara bir mutluluk garantisi veriyor. Diyor ki ben, siz bana ulaşmayı dilediğiniz zaman size ilahi irademle tecelli ederim. Bu tecelli ile şeytanla, tağutla, insan ve cin şeytanlarla aranıza girerim. Ve onların sizi baskı altına almasına kesinlikle müsaade etmem. Böylece ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırıncaya kadar tağutun bütün saldırılarından korurum, diyor Allah Teala. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar bu böyle sürer. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın birinci garantisi sona erer. Peki mürşidine ulaştığı zaman kişinin durumu ne? Mutluluğu cennet saadetinin ikinci katına taşımıştır Allah Teala. Dünya saadetinde Allah'ın şeytanın hücumlarını önlemesi sebebiyle dünya saadetine ulaşmıştır kişinin. Bu mutlak bir saadet değildir, kısmi saadettir. Ve sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruhunu Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman ne olur? Teslim ettiği zaman Allah'ın üçüncü garantisi gelir. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun mahiyeti o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu birikimin manası ise o kişinin nefsinin kalbi artık ona mutluluk veren bir hüviyete gelmiştir. Vuslatla birlikte Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Şeytanla kişi karşı karşıyadır. Ama nefsinin kalbinde de afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Mutluluğu, dünya saadeti %50'den fazla bir mutluluğu ifade eder. Öyleyse Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Peki aynı zamanda bir mutluluk davetiyesi midir? Allah Teala bütün insanlara bana kul olun emrini verdiğine göre kul olmanın 7 kademesi de bir emirdir.
ve yedi kat cenneti sağlayacak olan yedi hedef, bu hedeflerin hepsine ulaşmak üzerimize farz. Ve Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tutsanın diyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi dört teslimi de gerçekleştirerek bu emanetlerin hepsini onların sahibine teslim edin diyor. İnna Allaha ye'murukum en tuaddu'l emanati ila ehliha. Nisa 28. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi emreder diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde neyi görüyoruz? Bu ilişkiler bize şunu gösteriyor ki Allah Teala nefsimizin yarısından fazlasını nurlandırıncaya kadar bize garanti veriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ruhumuzu da kendi zatına ulaştırmayı ve Allah'ın zatında ifna etmeyi onu da garanti ediyor. Yani üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar bizi ulaştıracağına dair Allah'ın garantisi var. Bu dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Cennet saadetinin de üçüncü katının sahibi olmaktır. Öyleyse bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsimizin tezkiyesi garanti edilmiştir. Bu tezkiyeye paralel olarak ruhumuzun Allah'a ulaşması garanti edilmiştir. Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması garanti edilmiştir. Her şey teminat altındadır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala bunları bizlere bildirdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. 22. basamağa kadar Allah Teala garanti ediyor. Ama kim Allah'a tevekkül ederse geri kalanları da garanti ediyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a sonra zikrini yukarıya doğru arttırmaya devam ederse mutlaka fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim zikrini daimi zikre ulaştırabilirse o nefsini de Allah'a teslim eder. İrşada da ulaşır. Sonunda mutlaka iradesini de Allah'a bağlayacaktır. Öyleyse burada kişinin bundan sonra yani ruhunun Allah'a tesliminden sonra kişinin Allah'ın garantisi o kişinin kendine düşeni yapmasıyla mümkün. Dikkat edin, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi size yaptıran Allah. Namazı sevdiren O, orucu sevdiren O, zekatı sevdiren O, haccı sevdiren O, zikri sevdiren O özellikle. Ve bu zikir tekamülünüzün anahtarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah 22. basamağa kadar herkese garanti veriyor. Ona her şeyi sevdirecek olan bizatihi Allah. Bundan sonra kişinin inisiyatifine geçiyor. Eğer kişi Allah'a ispat edebilirse zikirlerini arttırmak yoluyla tekamülün içinde olduğunu, bunun gerçekten taleplisi olduğunu, talibi olduğunu Allah'a ispat ediyor kişi. Her ispat ettikçe önce fizik vücudunu, sonra nefsini teslim ediyor Allah-u Teala'ya. Sonra irşada ulaşıyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor.
Öyleyse ruhun teslimine kadar her şey Allah'ın garantisinde. Ondan sonraki teslimler de Allah'ın garantisinde ama farklı bir şekilde kişinin o performansı göstermesi halinde. Kişinin Allah'ı vekil tayin etmesi halinde. Kişinin Allah'a tevekkül etmesi halinde. Ama sevgili kardeşlerim, şunu gördük ki Allah'ın mutlak garantisi altında insanoğlu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le bu açıklamaları yapan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlara bir saadet garantisi olarak indirmiş. Aynı zamanda gördük ki Allah'ın daveti, yani farz emirleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhu Allah'a teslim etmek de farz. Fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek de farz üzerimize. Farz olduğuna göre bunlar Allah-u Teala bütün insanları bu farzlarla davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Her teslimi gerçekleştir, onun mutluluğunu kazan diyor Allah-u Teala. Ben seni mutluluğa davet ediyorum diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrediyor, müşriye tabi olmayı emrediyor, farz kılıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslim olmasını farz kılıyor. Fizik vücudun Allah'a teslimini farz kılıyor. Nefsin Allah'a teslimini farz kılıyor. İradenin Allah'a teslimini farz kılıyor. Hepsi farz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunların hepsine bir davetiye çıkarmış durumda. Ve bütün insanlar için bir daveti olan Kur'an-ı Kerim, bir garanti olan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir. Tarifler kesin olarak geliyor. Allah Teala reçeteyi veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Size düşen budur. Nasıl yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra diyor, siz bunu yaptığınız zaman ben size yardım edeceğim. Size namazı sevdireceğim. Size orucu sevdireceğim. Size zekatı sevdireceğim. Haccı sevdireceğim. Kelime-i şehadeti sevdireceğim. Ve özellikle zikri sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın reçetesi var. Yani Allah'a ruhunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl teslim edeceksiniz? İradenizi nasıl teslim edeceksiniz? Bütün bu teslimleri hangi şartlar altında nasıl yapacaksınız? Hem davetiye çıkarmış hem de reçeteyi veriyor. Hangi şartlar içinde nasıl, neler yapılabilir? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir. Ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. Ne yapacaksınız da ve bu neyi nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız? Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilemeden hiçbirinin yapılamayacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Reçeteyi bütünüyle vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
Allah da sizi kendisine ulaştırmaya gidecek. Furkanlar verecek. Arkasından siz zikir yapacaksınız. Allah size zikri sevdirecek, orucu sevdirecek, namazı sevdirecek. Allah yolundaki bütün görevlerinizi Allah size öğretecek ve bu görevleri Allah'ın emirleri muktezasınca gerçekleştireceksiniz. Nasıl ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız? Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra Allah sizin mürşidinize ulaştıracak. Sonra siz ibadetlerinizi Allah size sonra bütün ibadetleri sevdirecek. O ibadetleri zevkle yaparak Allah'ın mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ona ulaşacaksınız. Tabiyetinizden sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Göreviniz ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Ve bunu zikirle yapacaksınız. Öyleyse reçete hangi noktada ne yapacağınızı bütün detaylarıyla gösteriyor. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Yeni bir gök katında yeni bir ibadet dizisi. Ve katlar yükseldikçe her şeyin en güzeli olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde reçeteye dikkat edin ki her saniye ne yapmanız lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Zikir yapacaksınız. Günde 5 vakit namaz kılacaksınız. Farz olarak. Ama sünnetleri de var. Sünnetleri devreye aldığınız zaman 5 vakit 7 vakte çıkıyor. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ve başlangıçtaki az zikir günün yarısından daha fazla zikre dönüşüyor. Sonunda da daimi zikre dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah için yapılması lazım gelenler en üst boyutta Allah Teala tarafından emredilmiş. Yolumuzun her noktası önceden aydınlatılıyor. Ve siz aydınlık bir sathı mahilde Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Allah ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki reçete dizaynı tayin etmiş. Dizaynda ne var? Nefs tezkiyesi var. Evvela zikre başlayacaksınız. 7000'den başlayacaksınız. 2000 arttıracaksınız onu. Nefsinizin kalbi devamlı afetleri atacak ve yerine fazıllar gelip nefsinizin kalbinde yerleşecek. Zikri siz yapıyorsunuz ama zikir size zor gelmiyor. Çünkü Allah Teala size zikri sevdirmiş oluyor bu merhalede. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ı sever. Çok sever. Allah da onu çok sever. Ve Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu reçetede nelerin size ait olduğunu Allah Teala size öğretir.
Namaz kılan sizsiniz, oruç tutan sizsiniz, zekat veren sizsiniz, hacca giden sizsiniz, kelime-i şehadet getiren sizsiniz ve özellikle zikir yapan sizsiniz. Ama bu ibadetlerin hiçbirisi size zor gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, Allah devreye girmiştir ve sizi bağlamıştır. Dünyadaki yardımcıları ile sizin Allah'a ulaşabilecek olan bir vasıf kazanmanızı ifade ediyor mu? O vasfı Allah kazandırıyor size. Özellikle zikri, namazı ve bütün ibadetleri sevdirerek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlığa müstesna bir ziyafet sunmuş. Adeta bir hiç karşılığı, sadece bir dilekle insanın ruhunun Allah'a mutlaka ulaşacağını ifade ediyor. Bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Olay ne? Allah için yapılması lazım gelen şey ne? Allah bütün bu çerçeveyi içindeki bütün ayrıntılarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Zikir yapmazsanız Allah'ın hedeflerine ulaşamazsınız. Zikri siz yapacaksınız. Ama Allah Teala size zikri sevdirmezse zikri sevmeyebilirsiniz. Öyleyse zikri sevmek sevgili kardeşlerim, bu temel faktörünüz olmalı. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyurur ki: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olan ibadet Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek suretiyle nefsin kalbine Allah'ın katından rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşmasını, kalbe girmesini temin etmektir. Fazl ve salavat nurları kalbi süslemek için gönderir Allah Teala ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması nefs tezkiyesini ifade eder. Nefsin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu zaman o kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş demektir. Nefs tezkiyesi ruhunda mutlaka Allah'a ulaşmasını ifade eder. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde: "Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr." Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a yönelir. Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a döner. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir Allah sohbetinde Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi olduğunu, bir mutluluk
garantisi olduğunu ve bir mutluluk reçetesi olduğunu sizlere inşallah bu kasetimizde anlatmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor? Konumuz mu? Konumuz nefslerine zulmedenler, muktesitler ve hayırlarda yer açanlar. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki biz arzı seçtiklerimize varis kıldık. Belki aslını okumak daha güzel. Sümme evresnel kitabellezi nastefeyna. Konumuz Fıtır suresinin 32. ayeti kerimesinde yer alan 3 kavram. Nefslerine zulmedenler 1. Muktesitler 2 ve hayırlarda yarışanlar 3. Ayet Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabellezi nastafeyna min ibadina ve minhum zalimun li nefsihi ve minhum muktesid ve minhum sabikun bil hayrati bi iznillah. Zalike huvel fazlul kebir. Allah Teala diyor ki sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan bir kısmı nefslerine zulmedenlerdir. Bir kısmı muktesitlerdir. Bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen bütün ard arda gelen birkaç ayet-i kerime bu ayet-i kerimenin muhtevasındaki kişilerden bahsediyor. Cennet-i Adn'in yetulûneha onları Adn cennetlerine ithal ederiz, koyarız, yerleştiririz diyor Allah Teala. Ve orada altın bilezikler, ve inci ile süslenecekler. Orada elbiseleri de ipektir diyor Allah-u Teala. Cennet-i Adn'ın yethulüneha, onların gelecekleri yer. Adın cennetleridir. Yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve lu'lu. Onlara orada altın bilezikler ve inci ile süslenecekler. Zeheb ve lu'lu. Ve libasuhum, ve onların elbiseleri, libasları, fiha, orada harir, ipektir diyor Allah-u Teala. Ve kalul hamdülillahillezî esebe annel hazen inne rabbena yegâferim şekûr. Derler ki bizden tasayı, hüzünü kaldıran Allah'a hamd olsun. Muhakkak ki Rabbimiz gafardır ve mükafatlandırıcıdır.

الذي أهلنا دار المقاومة من فضله odur ki bizi fazlından ebedi durulacak bir yurda yani cennete ehil kıldı, bizi oranın ahalisinden kıldı. Burada bize La yumessuna fihi nesabin. Burada bize bir hiçbir yorgunluk değmeyecek. Fiha ve la yumessuna fiha lugub. Usanç da temas etmeyecek, bize dokunmayacak. Bundan sonraki ayet-i kerimede de Allah-u Teala vellezine keferu lehum naru cehenneme diyor. Ve o kafirler ki mutlaka cehenneme gidecekler. Onlar için cehennem ateşi vardır. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden ...35. ayet-i kerimesine dahil oraya kadar Allah-u Teala kendilerine cenneti vereceği insanlardan bahsediyor. 36. ayet-i kerimede ise kafirlere gelince onlara cehennem ateşi vardır diyor. Başka bir gruba geçiyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı seçtiklerine miras bırakması, onların da cennete gitmesi çok açık bir şekilde cennete gidenleri ifade ediyor. 36. ayet-i kerime ise geri kalanları, yani kendilerine cennetin miras bırakılmadığı, Kur'an'ın miras bırakılmadığı grubu temsil ediyor. Allah'ın burada ifade buyurduğu seçtiklerimize miras bıraktık cümlesinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın seçtiklerinin üç grup halinde dizayn edildiğini görüyoruz. Nefslerine zulmedenler, miras bırakılanlardan birinci grup, muktesitler, ikinci grup, sabikun, yani hayırlarda yarışanlar, üçüncü grup. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman bu muktesitler denilen kişilerin, iktisat edenler, onların Allah'a ulaşmayı dilemekten başladığını görüyoruz. Çünkü onlara cennet hedef alınmış. Bunlardan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin cehenneme girmesi mümkün değildir. O kişi Allah-u Teala tarafından kendisine söz verilmiş birisidir. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cennetine ulaştıracaktır.
yetmez. O kişi Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ki insanlardan %90'dan fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, orada Allah'a yönelirse demiş. Ayet-i Kerime'de. Yeştevi ileyhi men yunib. Yunib olanları, yani münib olmak, münibine kelimesi, yunib kelimesi, enübü kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Kim diyor Allah'a yönelirse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse yönelen, Allah'a yönelen kişi, yönelen nesne ise o kişinin ruhu, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a iade edilecek, Allah Teala garanti etmiş. Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyip de kurtuluşa ulaşanları, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci grup, mürşidine ulaşıp tabi olanlar ikinci grup, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer birinci kat cennet. Mürşitlerine ulaşıp tabi olanların gidecekleri yer ikinci kat cennet. Daha sonra ruhun Allah'a ulaştırılması var. Birincisi üçüncü basamakta cereyan ediyor. Tabiyet 14. basamakta cereyan ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması ise 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Bu noktaya kadar o kişinin kalbinde biriken nurlar %51'e kadardır. Nefslerinde hala büyük ölçüde afet olduğu cihetle Allah-u Teala bu insanlara nefslerine zulmedenler diyor.

Ne zaman ki bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, o noktadan itibaren muktesit hüviyetine girer. Nefsine karşı zulmü yok denecek kadar azalmıştır. Hatta öyle diyebiliriz şu açıdan. Bu kişi öyle bir insan olmuştur ki nefsinin kalbi %100 değil, %80'den fazla nura kavuşmuştur. Ama %100 nurlanmamıştır. Ama ihlasa ulaşan biri gibi ya da ulul elbap olan daimi zikre ulaşan biri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir.

ve henüz %100 nefsinin kalbi nurda dolmamıştır. Hala %19 açık vardır o noktada. Bu kişi için Allah Teala muktesit ifadesini kullanıyor. Bu kişi daha öteye geçseydi ne olacaktı? Günün 24 saatinde bir daimi zikrin sahibi olacaktı.

Allah Teala tarafından ne zaman gerçekleşir? Eğer daimi zikre ulaşırsa, o zaman 24 saatlik zamanı bütünüyle kullanan, negatif zamanını ise tamamen iktisat eden, bir kenara koyan, onu hiç kullanmayan birisi olacaktır. İşte nefslerine zulmeden, dört grup bu standartlarda ortaya çıkıyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi de hala nefsinin kalbinde %19 azaldığı sürece de %19'dan sıfıra doğru nefsinin kalbi afetler barındıran ama o 19'luk bölüm faal olmadığı halde nefslerindeki afetlerin hepsini tamamlayanlar gibi rahat hareket edemeyen, nefsinin kalbindeki afetler tarafından zorlanan birisi olacaktır. Ama onların söylediklerini iktisat eden, biriktiren, öfkesini yutan, bu sebeple sabreden birileri söz konusudur. Nefslerine zulmedenler Allah'a ulaşmayı, bir defa bunların hepsi

nefslerine zulmedenler standardında. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullananlar ama nefslerinde hala %19 afet olduğu için hala kendilerini kötülükleri yapmaktan men ederken zorlananlar, öfkelerini yutanlar ve bu sebeple nefsinin afetlerini kullanmakta iktisat edenler, onu asgariye indirenler, iktisat etmek bir şeyi biriktirmek, bir kenara koymaktır. Bunlar da öfkelerini bir kenara koyanlar, öfkelerine kapılmayanlar, öfkelerini yutanlar olarak geçiyor. Muhsinler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerine hala zulüm söz konusu olduğu için zulmedenler standartlarında geçiyor. Peki muktesitler kimlerdir? Muktesitler zamanı Allah için tasarruf edenlerdir, kullananlardır. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Ne zaman bir kişi ulul-elbab olursa o muktesittir. İhlas makamının sahibi muktesittir. Zamanı bütünüyle iktisat ediyor. Allah-u Teala'nın zamanını sadece pozitif istikamette kullanıyor. Negatif istikamette hiçbir harcaması yok. Orada iktisat var. Müessese tamamen yok olmuş durumda. Eğer ulul-elbab makamındaki kişi nefsinin bütün afetlerini temizlememiş olsaydı, o da muktesitlerin arasına girecekti. Öyleyse ulul-elbab makamıyla ihlas makamı muktesitleri bünyesine alıyor. Sonra salah makamına giriyoruz. Salah makamının birinci kademesi

daimi zikre ulaştıktan sonra ve irşad olduktan sonra Allah-u Teala tarafından salâ makamına ulaştırılan kişinin özelliklerini taşır. Salâ makamının birinci kesiminde o kişinin günahları örtülür. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. İkinci kademesinde bu örtülen günahlar örtülü halde dururken o kişiye salah nuru verilir. Salah makamının sahibi olduğunu kesinleştirmek üzere kişi başının üzerinde daire şeklinde bir nur verilerek salah makamının sahibi kılınır. Salah nurunun sahibi olur. Üçüncü aşamada o kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve bu nokta o kişiyi Allah'a teslim olmaya götürür. Bu teslim iradenin teslimidir. İradenin teslimi gerçekleştiği zaman o kişi artık külli iradenin tasarrufu altına girer ve onun daimi zikri artık daimi zikir değildir. Yeni bir isim alır. O kişi artık tesbih sahibi olur. Kendi iradesiyle zikretseydi, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kendi iradesiyle gerçekleştirseydi, bu bir zikirdi. Ama irade yapı, iradenin teslimi sebebiyle yok olunca, külli irade o kişinin zikrini gerçekleştirir. Bu sebeple onun zikri tesbih hüviyetine ulaşır. Ve bu noktada Allah-u Teala onun iradesini teslim almıştır. Dördüncü kademesi salah makamının ve beşinci kademesinde de Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu salah makamının beşinci kademesine ulaşan bütün insanlar, bu söz konusu olanların sonuncusuna ulaşırlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. Kim irşat makamının

hayırlarda yarışanlardır. Allah Teala'nın verdiği mükafatların hangisi azim kelimesiyle ifade ediliyorsa o kişi bu hedefe ulaşanlardandır. İşte onlar nihai noktada Hazreti Azim'in sahipleri hayırlarda yarışanlar yani sabikundur. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sabikunun bütün sahabeyi kapladığını görüyoruz. Bütün sahabe sabikun olmak şerefine ermişler. Diyor ki Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el evvelin var ya evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı yani Medine'deki yardımcılardandı bir kısmı muhacirindendi bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensara, ister muhacirine tabi olsun. Anlaşılıyor ki, tabiin de tabi olanlar da başkalarına tabiyet veren duruma, sabıkın olmak durumuna gelmişler. Onlar da bu hedefe ulaşmışlar. Ve Allah-u Teala burada onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Bu bapta nerede Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim'in sahibi, Hazır Azim'in sahibi, Ecrül Azim'in sahibi olarak kimler geçiyorsa bu azim muhtevasının sahipleri sadece daimi zikre ulaşanlar değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. İradeleri ilahi iradeye bağlandığı için onlar sadece hayır işleyebilirler. Başka bir şey yapmalarına irade-i külliye tarafından müsaade buyurulmaz. Onlar bu sebeple hayırlarda yarışanlardır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe erdiler. Hayırlarda yarışanların muhtevasına baktığımız zaman onların salah makamının 5. kademesine ulaşanlar olduğunu görüyoruz. İrşat makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın tarzında bir mükafatı alanlar olduğunu görüyoruz. Allah Teala'nın burada bu Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in sahiplerine sadece onlara özel bir ikramda daha bulunduğunu görüyoruz. Allah'ın zatını görebilmek, Rüyetullah olabilmek. İşte Allah onlara zatını gösterir. Onlar Allah'ı insan gibi bir varlık olarak düşünenlerin ne kadar

yanlış olduklarını o zaman görürler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girebilirler. İkinci kat cennete girebilecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip diledikleri zaman ölmeden hayatta kalarak mürşitlerine tabi oldukları zaman ölenler. Rahmetli Rahman'a mürşitlerine tabi oldukları zaman kavuşanlar, onlar ikinci kat cennetin sahipleridir. Sonra kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, öyle ölmüşse onlar da üçüncü kat cennetin sahipleridir. Şimdi böyle bir muhtevada bu standartlar içerisinde dördüncü kat cennetin sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler oluyor. Bir insanın nefsinde afetler kaldığı sürece o kişi hep nefsine zulmeden, çok zulmedenden, en çok zulmedenden, en az zulmedene kadar bir seri muhteva ifade ediyor.

Allah Teala'nın bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını bu tövbe yüzden kesinlikle anlıyoruz. Ayrıca Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki aranızda ey sahabe aranızda münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimede de diyor ki Allah Teala siz artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. İşte bu ifade münkerden nehyetme yetkisinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İradesini de Allah'a teslim edenler Allah Teala tarafından münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisiyle donatılırlar. Ondan evvel de insanlar başka insanlara şöyle şöyle kötülükler yapmayın, hep iyilikler yapın, başkalarını sevin diye tavsiyelerde bulunabilirler. Ama o bir tavsiyedir. Emretmek mevkiinde olanlar, irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, dördüncü kat cennettir. İhlas makamına, Ulul Albab makamına ulaşıp da nefslerinin bütün afetlerini yok edenler, beşinci kat cennetin sahipleridir. Yerlerin melekutunu görmüşlerdir. Ve ana dergahın iç bünyesini de görmüşlerdir. İnsan ruhlarının nerede, nasıl saf haline dizildiklerini, secdede kaldıklarını, sonra nasıl altın kapıdan çıkıp dışarıda bir havada tek bir saf haline geldiklerini, sonra nasıl birinci katta açıkta secde ettiklerini görecek olanlardır. Bunların gördüğü yer önce ana dergahın muhtevasıdır. Rüyet giderek yükselir. İkinci kat göklerin ikinci katını görürler. Daha sonra üçüncü katını görürler. Rüyet giderek yükselir. Kişinin ihlas makamına ulaşabilmesi gök katlarının Allah-u Teala tarafından ona gösterilmesi halinde geçerlidir. Ne zaman kişi birinci gök katını görürse o kişi ihlas makamının sahibidir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha çağıracaktır. Burada ihlas makamı sona erer. Kişi salah makamına geçer. Salah makamının sahipleri adın cennetinin sahipleridir. Yedinci kat cennetin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, onlar için söz konusu olan şey adın cennetlerinde bir yerleri olmasıdır. Allah-u Teala'nın şehitleri, sıddıkları, çeşitli isimler verdiği birçok insan adın cennetlerinde yer alır. Özellikleri mutlaka salih makamına ulaşmış olmalarıdır. Ve bu
muhtevada kişinin hayırlarda yarışıyor olması, iki vasfın sahibi olduğunu gösterir. Bir, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. İki, Allah'ın zatını görmüştür. Rü'yetullah olmuştur. İşte onlar Haz-ül Azim'in, Fez-ül Azim'in, Haz-ül Azim'in, bunlardan herhangi birisinin mutlaka sahipleridir. Her biri başka bir cepheden aynı seviyeyi ifade eder. Hazların en büyüğünün sahipleri, Fevzlerin en büyüğünün sahipleri, Ecirlerin verilecek olan mükafatların en büyüğünün sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede, yani Fatır Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennete gidecek olanlardan bahsediyor ve onların en üst seviyesini de muhtevasına alıyor. Fazl-ı Azim'in sahipleri diyerek. Ancak ondan sonra Allah Teala 36. ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. وَلَذِنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ diyor. Kafirlere gelince onlar cehennem ateşinde olacaklardır. Şimdi burada bu ayetin muhtevasında, yani cehennem ateşinin dışında kalanlar 7 kat cenneti paylaşıyorlar. Bunların tabiatıyla en üstünü adın cennetleridir. Onlar iradelerini de Allah'a teslim edenleri ihtiva eder. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman nefslerine zulmedenlerden bahsediyor Allah Teala. Nefslerine zulmedenler sanki cennete, cehenneme gireceklermiş gibi görünüyor. Ama nefslerine Allah Teala'nın zulmedenler dediği, mutlaka Allah'ın cennetine girecek olan saydığımız 7 kademin içindekilerdir. Cehenneme gidecek olanlar ondan sonraki 4 ayet sonra 36. ayet-i kerimede veriliyor. 32, 33, 34 ve 35. ayetlerde Allah'ın cennetine girecek olan insanların, nefslerine zulmedenler, muktesitler ve sabikun olarak ifade edilmesi söz konusu, cehenneme girecek olanlar ancak 36. ayet-i kerimede yer alıyor. Nefsine zulmedenleri cehenneme gidecek olanlar olarak değerlendiren birisi söz konusu olursa, o bilsin ki öyle bir değerlendirme yanlıştır. Bu ayet-i kerime cennete girecek olan 3 kategoriyi, nefslerine zulmedenleri, muktesitleri ve hayırlarda yarışanları ihata ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hayırlarda yarışanlardan kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Konumuz mucize ve istidraç. Mucize, Allah Teala'nın nebilerine, peygamberlerine yaptırdığı, onlar eliyle vücuda getirdiği, aslında Allah'ın vücuda getirdiği fakat nebileri, peygamberleri kullanarak vücuda getirdiği, bazen de onları kullanmadan da vücuda getirdiği olaylar, başka insanların hiçbir şekilde yapmaları mümkün olmayan olaylar, bunlar mucizedir. Eğer buna benzer bir olayı Allah-u Teala'nın bir evliyası vasıtasıyla Allah-u Teala oluşturursa, bunun adı mucize değildir. Bunun adı keramettir. Mucize ve keramet rütbe farkları sebebiyle vücuda gelen Allah'ın indindeki farklı hüviyetteki Allah'ın dostlarına Allah'ın yaptırdığı, vücuda getirdiği fizik ötesi işlemler dolayısıyla verdiği farklı isimlerdir.

Peygamberler eğer fizikatesi bir olayı vücuda getirmişlerse veya peygamberlerin talebi üzerine Allah-u Teala bir özel olay vücuda getirmişse, başka insanların yapması mümkün olmayan, bu Allah-u Teala'nın bir mucizesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tabi olmasını istediği kişilere hitap ediyor. Neden diyor aklınızı başınıza toplamıyorsunuz, gideceğiniz yer cehennem. Tabi olun ki sizi hidayete erdireyim. Şöyle söylüyorlar. Şu gökteki ay var ya, o ayı ikiye bölersen o zaman biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Ben ayı ikiye bölemem. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama Allah Teala dilerse o böler. Ben ona müracaat ederim. Talepte bulunurum. Eğer Yüce Rabbimiz talebimizi kabul buyurursa ay ikiye bölünür. Ama öyle bir şey olursa bana gerçekten tabi olacak mısınız? Söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz, tabi olacağız. Ve Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ayın fekki olayı tahakkuk ediyor. Bu bir mucizedir. Allah Teala'nın fiziğin ötesinde vücuda getirdiği bir olay. Ay ikiye bölünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor o söz veren insanları. Diyor ki hadi bakalım Allah Teala ayı ikiye böldü. Şimdi tabi olun bakalım. Onlar da diyorlar ki bu bir büyüdür. Sen sadece bir sihirbaz. Bütün peygamberlere Allah'ın vücuda getirdiği bütün fizik ötesi olaylar, mucizeler o zamanlar yaşayan, Allah'ın yoluna girmeyen gururlu, kibirli insanların ismiyle hepsi büyücülük olarak kabul edildi. Her seferinde bu bir sihirdir dediler, bu bir büyüdür dediler, sen büyücüsün dediler. Allah-u Teala Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderiyor. Harun'la beraber siz ikiniz Allah'ın Resulleri olarak gidin. Deyin ki biz ikimiz Allah'ın Resulüyüz. Ve seni hak dine davet etmek için geldik. Ve Hazreti Musa ile kardeşi Harun gidiyorlar Firavun'a ve aynen bunu söylüyorlar. O da diyor ki sizin Rabbiniz nasıl bir şey diyor, bana söyler misiniz? Onlar da o diyorlar kainatı ve hepimizi yaratandır. Öldürendir, diriltendir. Firavun diyor ki bize onunla olan ilişkinizin delillerini gösterin. Falanca gün burada toplanalım, getirin delillerinizi, ne yapacaksanız görelim. Onun üzerine Hazreti Musa ve Harun o gün geliyorlar. Allah Teala Hazreti Musa'ya buyuruyor ki korkma, elindeki o asayı bu konuda kullanacaksın. Onların bütün hilelerini senin asan yok edecek. Ve Hazreti Musa soruyor, siz mi atacaksınız? Ben mi atayım diyor. Onlar diyorlar Hazreti Musa'ya, sen mi atacaksın? Yoksa biz mi atacağız? Hazreti Musa da diyor ki siz atın. Hepsi atıyorlar ellerindeki sopaları, ipleri. İpler yürüyormuş gibi görünüyor. Sanki yılanlar ortalıkta dolaşmaya başlamış. Hazreti Musa da elindeki asayı atıyor. Asa bir canavar oluyor.
ve bütün ipleri, yılanları, orada ne varsa görüntüde yılan gibi görünen her şeyi birer birer yutuyor, ortalığı tertemiz ediyor. Ve bütün o sihirbazlar diyorlar ki, senin sihrin bizden üstün. Sen bizden üstün bir sihirbazsın. Hazreti Musa da diyor ki, biz buraya sihirbazlık yapmaya gelmedik. Biz sahir değiliz. Sihirbaz değiliz. Biz Allah'ın Resulleriyiz. Ve size bu mucizeyi Allah-u Teala'nın göndermesinden murat, size hak dine davet etmek. Sihirbazlar hak dine giriyorlar. Ve arkadan gelen, bu olayı gören, şahit olan Firavun, sizin diyor, ellerinizi çaprazlama kestireceğim, bacaklarınızı da diyor, sizi dallara asacağım diyor. Onlar da diyorlar ki, sen yapacağını bu dünyada yaparsın sadece. Biz onun Rabbine tabi olduk. Tabi oluyorlar Hazreti Musa'ya. Ne yapacaksan diyorlar, yap. İşte Hazreti Musa'nın Allah-u Teala tarafından görevli kılınan asası bütün oradakilere bir canavar olarak, bütün yılanları yutabilen bir büyük yılan veya bir canavar olarak görünüyor ve oradaki bütün ipleri yutuyor. Bütün peygamberler zamanlarında bu tarzdaki mucizelere şahit olmuşlardır, bunları yaşamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşın muhtevası içinde açlık çekildiği bir noktada dağdalar ve dağda hiç yiyecek bir şey yok. Bakıyorlar orada yukarıda bir ihtiyar kadın, bir de zayıf sıska bir keçi. Keçinin memesinde de biraz süt var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şu keçiyi getirin bakalım. Getiriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor besmele ile süt sağmaya. O zayıf naif keçinin, sıska keçinin memesindeki az bir parça süt orada bulunan 30-40 kişilik bir kafilenin hepsinin karnını doyurmaya yetiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle Allah-u Teala bir mucize gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerden yana bir şeyler yaşamış. Mekke'den Hazreti Ebu Bekir ile beraber kaçarlarken bir mağaraya sığınıyorlar Medine'ye giderlerken. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler olacak endişesiyle, bir zarar gelecek endişesiyle fena halde sıkılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma ya Ebu Bekir diyor. Allah'ı zikret diyor. İçinden zikret diyor. Allah, Allah, Allah diyerek. Ve Hazreti Ebu Bekir hafî zikrin başlangıcını ifade eder. Hazreti Ali ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği emir cehri zikirdir. Hazreti Ebu Bekir Allah, Allah, Allah, Allah diye içindeki sesle Allah'ı zikrederken Allah Teala bir örümceğe mağaranın kapısını ördürüyor. Mağaranın kapısına kadar gelenler orada tartışıyorlar aralarında. Bir kısmı diyor ki, görüyorsunuz ki mağaranın ağzı bir örümcek tarafından örülmüş. İnsan girecek kadar burada mesafe olmadığına göre hiçbir şekilde onların içeri girmesi mümkün değil. Öyleyse burada olmaları da mümkün değil. Öbür grupta diyor ki, öyle de olsa illa içeri girip bakalım. Neticede tartışıyorlar ve içeriye bakmadan çıkıp gidiyorlar. Çekip gidiyorlar oradan.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir de bu badireden böylece kurtularak Medine'ye ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberler mucizeleri hep oluşturmuşlardır. Hazreti İsa'nın doğumu bir mucizedir. Çünkü Hazreti Meryem kendisine bir çocuk müjdeleyecek olan Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki, nasıl olur diyor, ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Benim hiçbir erkekle münasebetim olmadı ki çocuk sahibi olayım. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, öyledir diyor. Aynen söylediğin gibidir bütün insanlar için. Durum söylediğin gibidir. Ama senin için öyle değil diyor. Çünkü diyor bu olay oldu bile. Hiçbir erkekle tevası olmayan Hazreti Meryem'in bir erkek çocuğa sahip olacağı Allah Teala tarafından bildiriliyor kendisine. O da diyor ki, ya Rabbi, onlar beni kötü bir kadın zannedecekler. Ben onlara nasıl ispat edeceğim bu konuların onların zannettiği gibi olmadığını? Allah Teala diyor ki, senin işaretin 3 gün konuşmamaktır. Onlara çocuğu gösterirsin diyor. Hazreti İsa doğarken annesiyle konuşmaya başlıyor. Doğduğu andan itibaren konuşmaya başlıyor. Annesine yardımcı oluyor. Neler yapması lazım geldiğini söylüyor. Ve Hazreti Meryem kucağındaki çocukla şehre girince şehirde kıyamet kopuyor. Herkes Hazreti Meryem'e kötü şeyler söylüyor tabiatıyla. O da hiç konuşmadan bekliyor yürütülsün diye. Onlar da diyorlar ki, söyle bakalım şimdi, nasıl yaptın bu işi? O da konuşmadan çocuğu işaret ediyor. 1, 2, 3 defa işaret ediyor. Ancak ondan sonra anlıyorlar ki çocukla alakalı bir şey var. Ne yani diyorlar, bu çocuğa mı soracağız sen konuşmayacaksın da? Hazreti Meryem başını sallıyor ve Hazreti İsa konuşmaya başlıyor. Selam benim üzerimedir diyor. Ve doğar doğmaz konuşan bir çocuk, bir defa bir mucize. Allah-u Teala'nın kelimesi. Ondan sonra Hazreti İsa mütemadiyen mucizeler gösteriyor. Dalgalar üzerindeki korkunç dalgaları olan denizde, ey deniz dur diyor. Ve deniz duruluyor. Allah Teala diyor ki Hazreti İsa için, biz ona diyor avraçları normal hale getirmesi için müsaade ettik. Emrimizde onu yapsın diye, ölüleri dirilsin diye ona diyor müsaade verdik. Emrimizde ölüleri dirilsin diye, emrimizde hastaları iyileştirsin diye, emrimizde insanların bilmedikleri şeyi onlara bildirsin diye ve Hazreti İsa Allah Teala'dan aldığı emirle diyor ki, işte diyor şu kuş ölü bir kuş ama diyor şimdi Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle ben bu kuşu dirilteceğim. Ama dirilten aslında odur diyor. Ve kuş gerçekten canlanıyor. Kuş deyince aklımıza hemen Hazreti İbrahim geliyor. Hazreti İbrahim diyor ki, ya Rabbi, sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Allah Teala diyor ki, beni imtihan mı ediyorsun?
Hazreti İbrahim diyor ki hayır, sadece tatmin olayım diye bunu talep ediyorum diyor. Allah Teala buyuruyor, şu kuşu diyor tut. Kuş zaten orada, kuş kaçmıyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emri üzerine kuşun başını koparıyor, iki bacağını koparıyor, gövde iki bacak ve kafadan ibaret dört parça ayrılmış bir kuş var. Şimdi diyor bunların her birini bir tepeye koy. Koyuyor Hazreti İbrahim. Sonra da Allah-u Teala diyor ki bak şimdi parçalar bir olup sana gelecek kuş. Her yerdeki parça bir merkeze toplanıyor. Kuş tekrar canlanıyor ve Hazreti İbrahim'e ulaşıyor. Hazreti İbrahim birçok mucize yaşamıştır. Kendisini mancınıkla ateşe atmadan evvel Cebrail Aleyhisselam geliyor, onu kurtarmak istiyor. O da diyor ki hayır diyor, ben Rabbime güvenirim. Ve mancınıkla yanmakta olan dağ gibi alevlerin arasına atıyorlar Hazreti İbrahim'i. Allah-u Teala da ateşe su ol emrini veriyor. Odunları da birer balık yapıyor. Ve Hazreti İbrahim uça uça suya kadar uçuyor ve ateşin olduğu yerdeki o suyun içine dalıyor. Ölmüyor. Hiçbir şey olmuyor. Allah-u Teala ateşleri suya, odunları da balığa çeviriyor. Hazreti İbrahim'in İsmail'e olan macerasını da zaten hepiniz bilirsiniz. Bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyor ki ben teslimi külli ile teslim olmak istiyorum. Ruhumu da, veçimi de, nefsimi de, irademi de sana teslim etmek istiyorum. Allah-u Teala diyor ki zor bir imtihan geçirebilirsin. Hazreti İbrahim de diyor ki sen benim Rabbimsin. Emredersen ben yaparım. Ve Allah-u Teala günlerden bir gün Hazreti İbrahim'e diyor ki oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim söyleyeyim mi diyor kendisine. Allah-u Teala evet diyor. Hazreti İbrahim İsmail'e söylüyor. Allah-u Teala da söylüyor tabi. Ve Hazreti İsmail ben hazırım baba diyor. Derhal gerekeni yapalım. Beraberce oradan yola çıkıyorlar. Varacakları yere varıyorlar. Ama biliyorsunuz yolda şeytana rastlıyorlar. Şeytan hemen Hazreti İsmail'in yanına yaklaşıyor. Biliyor olayın ne olduğunu. O diyor senin baban, senin en büyük düşmanın biliyor musun? Ya öyle mi diyor Hazreti İsmail? Nereden biliyorsun? Şimdi diyor seni götürdüğü yerde bu bıçağı senin boynuna sürüp boynundan seni kesecek ve öldürecek. Ben seni kurtarmak için geldim diyor. Aklını başına topla da ölme diyor. Gel seni kurtarayım. Derler ki Hazreti İsmail yerden aldın mı taşı ederim onu şaşı diyerek şeytanın gözü budur diye patlatmış bir taş. Şeytanın gözü hala o gözü sakat. Nasıl olmuş bu iş? Onu pek bilmiyoruz. Ama bir vaka var ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın emrettiği yere geldiğinde Hazreti İsmail'e hazır mısın diyor. Hazırım diyor. Gözlerini bağlıyor. Hazreti İsmail'in talebi üzerine gözlerini bağlıyor. Ben hazırım baba diyor. Derhal gerekeni yapalım. Hazreti İbrahim özenle bilediği bıçağını çıkarıyor. Hazreti İsmail'in boğazına besmeleyle sürüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor. Hazreti İbrahim bir defa daha deniyor. Sanki bir bıçak değil, bir yontulmuş tahtayı sürüyormuş gibi. Hiç kesebilecek olan bir tarafı olmayan, sanki yuvarlak bir nesne sürülüyormuş gibi kesmiyor. Ama aynı bıçakla Hazreti İbrahim
taşa dokununca bıçağın taşı kestiğini görüyor. Ve de bu arada Cebrail aleyhisselam bir koçla geliyor. Ya İbrahim diyor, onu değil, kurban etmen lazım gelen o değil, bu diyor. Ve kurban Kur'an-ı Kerim'de söylendiği gibi farzdır. Kurban kesilmesi emri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da gelmiştir. Öyleyse mucizelerin belki en büyüğü Miraç'tır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruhu vücuduna örtü olarak bir gece bulunduğu yerden evvela Beyt-i Makdis'e ulaşıyor. Yatay bir yolculukla ama giderken üç tane kervana ulaşıyor. Bu kervanların aralıkları birer hafta denir, birer ay denir. Doğrusunun hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ama birer hafta olduğunu kabul edelim. Birinci kervana ulaşıyor. Onlarla konuşuyor. Birkaç dakika sonra ikinci kervana ulaşıyor. Onlarla konuşuyor. Birkaç dakika değil, birkaç saniye sonra. Birkaç saniye sonra da üçüncü kervana ulaşıyor. Onlarla da konuşuyor. Oradan Beyt-i Makdis'e ulaşıyor. Kudüs'e ulaşıyor ve içerisini tavaf ediyor. Oradan da dikey bir yükselişle yedi tane gök katını aşıp Allah'ın huzuruna ulaşıyor. Ve Allah ile olan bir konuşmaları var. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ne demek bu? Kalbindeki gözlerle daha evvel Allah-u Teala'yı çok sayıda, yüzlerce defa görmüş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve şimdi de orada Miraç'ta vücudunu örtü olan ruhunun gözleriyle görüyor. Dikkat edin, baş gözüyle hiç kimse Allah'ı göremez. Bu gözler Allah'ı görmeye müsait değildir. Nitekim Hazreti Musa Allah-u Teala İsa diyor, ben diyor seni görmek istiyorum. Ya Musa diyor, sen beni göremezsin. O gözler beni görmeye müsait değildir diyor. O gözler sana bu dünya hayatında, fizik dünyada bu dünyayı görmen için verildi. Ona göre programlandı. Ama sen aynı gözlerle beni görmeye kalkarsan o zaman senin için zor olur diyor. Yani bayılırsın, ölürsün. Hazreti Musa da İsa ediyor. Onun üzerine Allah Teala diyor ki ben şu karşı tepeye bir diyor tecelli edeyim. Bu tecelliyi sen gör. Beni değil diyor. Tecellimi gör. Eğer dayanabilirsen sonra gereğini yaparız diyor. Ve Allah Teala daha tecelli edince daha berhava oluyor, patlıyor. Hazreti Musa da düşüp bayılıyor. Sarsıntının tesirinden. Ayıldıktan sonra da Allah'ı baş gözüyle görmekten Hazreti Musa vazgeçiyor. Ama Hazreti Musa fizik ötesi birçok olayı yaşamıştır. Bir defa Hazreti Musa'nın bebekken kurtuluşu bir mucizedir. Firavun ailesi biliyor ki bir çocuk gelecek. O dünyaya gelecek olan çocuk Firavun'u ve ailesini ve bütün ordusunu mahvedecek. Bunun üzerine Yahudilerin
bütün erkek çocukları öldürülüyor, sadece kızlar sağ bırakılıyor. Ama Hazreti Musa'nın annesinin de oğlu oluyor Hazreti Musa. Allah Teala annesine vahyediyor, sen çocuğunu Nil Nehri'ne bırak diyor, gerisini biz hallederiz. Nil Nehri'ne bıraktığı çocuk saraya kadar geliyor. Sarayda da Firavun'un karısı çocuğu görüyor, çok beğeniyor. Firavun'dan onun kim olduğunu saklamışlar. Babasız bir çocuk bulduk demişler. Yahudi asıllı olduğu söylenmemiş Firavun'a. Ve de Firavun sarayda o çocuğu çok sevmiş. Hazreti Musa'yı. Ve Hazreti Musa yalnız ne var ki kimseden süt emmiyor. Hazreti Musa'nın ablası oradan geçip diyor, vaziyeti görünce diyor ki ben size bir süt anne bulabilirim. Ya diyorlar bu çocuk kimseden süt almadı. Sen nasıl bulacaksın? Getirelim diyor, deneyelim. Almazsa ondan da almaz. Annesini getiriyor. Hazreti Musa annesinin sütünü alıyor. Ve zaman içerisinde Firavun'un oğluyla beraber büyüyen Hazreti Musa Yahudi kavminin oradan kovulması üzerine orasını terk ediyor. Beraberce kaçıyorlar. Ve Firavun da arkalarından hızla geliyor atla, arabalarla, atlarla askerler hızla geliyor Hazreti Musa ve oradan ayrılan arkadaşlarının üzerine. Allah Teala diyor ki korkma ya Musa diyor. Deni Kızıldeniz'e gir diyor. Karşı sahile kadar yürü. Hazreti Musa etrafındakilere diyor ki hadi bakalım gelin denize gireceğiz. Giriyorlar. Girer girmez sular iki tarafa yükselerek onlara bir yol açıyor suyun dibinden. Ve karşı sahile kadar Hazreti Musa ve arkadaşları ulaşıyorlar. Sular onları ıslatmıyor bile. Onların arkasından onlara açıldığına göre deniz bize de açılmıştır diye. Ki o sırada halen açık deniz. Yani deniz yükselmiş, yukarı doğru iki taraftan kalkmış durumda. Ortada bir koridor açılmış durumda. Dalgalar yukarı kadar yükseliyor sular. İki tarafta ama ortası açık. Ta karşı sahile kadar. Firavun atlarıyla, arabalarıyla denize dalıyor Hazreti Musa'nın arkasından. Ve pek az kalmış. Karşı sahile ulaştığı zaman Hazreti Musa ve onunla beraber olanlar Firavun da hemen hemen onlara yetişmek üzere ama karşı sahile çıkar çıkmaz Hazreti Musa ve adamları kafile tamamlanınca Allah Teala Kızıldeniz'in dalgalarını kapatıyor. İki taraftaki açık olan sular kapanıveriyor Hazreti Musa'nın arkasından Firavun ve bütün adamları denizde boğuluyorlar. Allah görüyorsunuz ki her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa diyor ki bu mucizeler müessesesini ben de öğrenmek istiyorum. Bana fizik ötesi bir şeyler yapmayı öğretebilecek olan birisine beni gönderebilir misin diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da tabi diyor iki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Gidin diyor. Bir genç arkadaşıyla beraber Hazreti Musa yanlarındaki kuru balıkları yiyerek yola çıkıyorlar. Bir yere ulaşıyorlar. Hazreti Musa diyor ki hadi çıkar bakalım balıkları yiyelim. Arkadaşı diyor ki balıklar yok. Ne demek diyor balıklar yok. Torba geriye kadar balık doluydu. Geri kalanı yedik ama ne oldu anlamadım diyor o arkadaşı. O bir sahilde oturduğumuz zaman diyor denizin kıyısında balıkların hepsi canlandılar. Birer birer suya girdiler. Gözden kayboldular diyor. Hazreti Musa diyor ki nerede gördün diyor bu. Nerede oldu bu olay? İki denizin birleştiği yerde diyor. Hah diyor.
aradığımız kişi işte oradaki ağacın altındaki o ihtiyar adam. Hemen koşalım. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Koşuyorlar ve buluyorlar. Buluyorlar. Hazreti Hızır'ı buluyorlar. Hazreti Hızır bir peygamber değil. Hazreti Hızır sonsuz ömür verilmiş bir fani. Ama ilmin, fizik ötesi ilmin en büyüğüne sahip. Hazreti Musa gidiyor, diyor ki senin bütün emirlerine itaat etmem kaydıyla bana diyor senin ilim ile dünundan öğretir misin? Hazreti Hızır gülümsüyor. Diyor ki sen benimle yapamazsın diyor. Düşünün ki bir tanesi nebi, peygamber, öteki ise sadece bir evliya. Ama marifetin en üstünüyle donatılmış. Bir defa zaman müessesesi Hazreti Hızır için çalışmaz. Hala hayattadır. Hazreti Musa zamanında da hayattaydı. Hayatının nerede başladığını da kimse bilmiyor. Ama sonsuz bir ömrü Allah-u Teala ona vermiş. Nasıl şeytan insanları kötülüklere yönlendiriyorsa Hazreti Hızır da Allah yolunda hizmet ediyor insanlar için. Ve Hazreti Hızır kabul ediyor Hazreti Musa'yı. Peki diyor, madem öyle söylüyorsun, madem dayanabilecekmişsin, peki diyor, gidelim diyor. Ve gidiyorlar. Erzakları bitince gene gittikleri yollar üzerindeki bir köyde ekmek istiyorlar herkesten. Birçok ev bunları kovmuş. Ama bir evdekiler bunlara ekmek vermiş. Hazreti Hızır da o evin bahçesindeki duvarı yıkmış veya başka bir şey yapmış ve eve zarar vermiş olmuş böylece. Hazreti Musa demiş ki, yahu demiş, bu köyün birçok evini dolaşacak, hiç kimse bize yiyecek bir şey vermedi. Bu ev verdi, sen de adamları bu kötülüğü yaptın. Olur mu demiş bu. Hazreti Musa'ya demiş ki Hazreti Hızır, ben sana demedim mi demiş, benimle sen yapamazsın diye, bak işte sözüm çıktı demiş. Hazreti Musa bunun üzerine hemen susmuş, demiş ki bir daha benden böyle bir şey duymayacaksın. Ve başka bir yere gitmişler, bir sahildeler. Bu sahil boyunca gemiler söz konusu. Ve gemilerden yiyecek istiyorlar, hiç kimse bunlara yiyecek falan vermiyor. Nihayet bir gemidekiler bunlara yiyecek vermiş. Güzelce yemekleri yemişler. Kalkarken Hazreti Hızır eline geçirdiği bir baltayla geminin bordasını delmiş, gemi karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış, demiş ki Allah'tan reva mı şimdi bu senin yaptığın? Bu demiş, geminin sahibi bize yemek veren yegane adam. E sen adamın gemisini batırdın, mahvettin adamı. Hazreti Hızır demiş ki, bak demiş, bu ikinci oldu. Ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Üçüncü tahakkuk ederse aramızdaki bu ilişki biter demiş. Hazreti Musa demiş ki, beni çok sabırlı bulacaksın. Asla sana bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama son imtihan daha dehşetli. Bir pınarın başında bir delikanlıyı bizim Hazreti Hızır öldürüyor. Ölüm olayını görünce Hazreti Musa daha fazla dayanamamış. Demiş ki hepsi olabilir ama sen demiş resmen bir cana kıydın burada demiş. Bu bir cinayet. Ben demiş buna dayanamam. Zaten ben de sana söyledim demiş dayanamayacağını.
Ama demiş, bunları ben yapmıyorum. Rabbim bana ne emrederse, ben sadece onun tarafından yaptırılırım. Yani o yapar benim yerime. Ben bunları kendimden yapmam. Benim vücuduma o kumanda eder. İlk yerde demiş, orası bir, o köydekiler, bize yemek yiyecek verenler yetimler de demiş. O kötülük ettiğimi söylediğin yerde demiş, onların bahçe duvarıyla alakalı olan yerde, onların hazinesi vardı demiş. Yetimler büyüyünce o hazineyi bulacaklar demiş, başkaları bulmasın diye. Ben o bahçe duvarına zarar verdim demiş. Diğer gemiye gelince demiş, karşı sahildeki derebeyi yola çıkan bütün gemileri zapt etti demiş. Sadece o gemi kaldı çünkü demiş, geldiğim için yola çıkamadı. Ve demiş orada kaldı. Gemi sahibi de tayfaları da forsa olmaktan, esir olarak kürekçi olmaktan kurtardılar paçayı demiş. Üçüncüye gelince demiş, o delikanlı annesini ve babasını öldürecekti veya onlara çok kötü bir şey yapacaktı. Allah Teala buna onu öldürmek suretiyle mani oldu demiş. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Hızır hala var. Belki sizlerden de birçok kardeşimiz ona rastlamıştır. Eğer bir gün yanınıza biri oturur da size Fatih Sultan Mehmet zamanında başından geçenleri anlatırsa ve siz de hiç aklınıza o zamanki bir olaylar dizisi anlatılıyor diye şüphe filan girmiyorsa içinize, sanki siz de o devirde yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsanız kendinizi, sonra sizi terk ettiği zaman aklınız başınıza gelip arkasından koşuyorsanız, onu bulamıyorsanız, işte o Hazreti Hızır'dır. Mutlaka hayır için gelmiştir. Hamdolsun ki bir çocukluğumuzda, bir de Ankara'daki bu olayı anlattığımız camide iki defa Allah Teala onunla bizi karşılaştırdı. Geleceğimiz hakkında annemize bir şeyler söyledi. Allah rahmet eylesin. Rahmetli annemiz o konuda bize bir şeyler anlatmıştı. Biz çocuklar kapının önünde dama oynuyorduk mermer 4-5 merdivenin üzerinde. Yanımızdan geçti ve gittiğini gördük. Ama açık sokak üzerinde arkasından baktığımız zaman kimseyi göremedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mucizeler peygamberlere aittir. Mucizeyi peygamber vücuda getirir. Peki zulmani ilimlerle uğraşanların vücuda getirdiği fizik ötesi olaylar, onlar istidraçtır. Şeytan devreye girer. Onu yaptırır.

Ve hiç Allah-u Teala ateşten, odundan bahsetmiyor ama tenur kaynadığı zaman diyor. Bir nükleer gemi. Bütün dünyayı o zaman dolaşan bir nükleer gemi. Aylarca karayüzü görmeden gidiyorlar. Ama tenur kaynıyor. Şimdi bugün de denizaltılar atomla çalışıyor. Bir yıl dolaşabiliyor adamlar. Bir yüklemede bir yıl bütün dünyayı dolaşabiliyorlar. Oksijensiz kalmazlar mı? Kalmazlar. Çünkü denizin altında etrafları bütün su. Ve suyu devamlı olarak oksijen ve hidrojene ayırıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberler dediğimiz zaman hep böyle mucizelerle karşılaşıyoruz. Allah Teala insanlar için ibret olsun diye çok olaylar vücuda getirmiştir. Üçüncü havari Hazreti İsa'yı yakalatmak üzere bir salonda onunla beraber oluyor. Yani konuşurlarken ikisi Romalılar içeri giriyorlar. Allah Teala aynı anda havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzü şekline getiriyor. Hazreti İsa'nın yüzünü de havarinin yüzü haline getiriyor. Ve gelenler Hazreti İsa'yı tanıyanlar hemen Hazreti İsa diye 13. havariyi yakalıyorlar. Aslında havari değil, bir sahtekar ve götürüp onu çarmıha giriyorlar. Bu bir mucize. Allah Teala'nın mucizesi. Ve Allah Teala Hazreti İsa'yı yukarıya alıyor. Hazreti İsa'yı eğer isteseydi çarmıha gerdirir. Ondan sonra da alabilirdi. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu olayı anlatıyor. Onun yüzünü değiştirdik diyor. Ve o zannettiler diyor. Hazreti İsa zannettiler diyor. O yüzünü değiştirdiğimiz havariyi. Ve onu yakalayıp götürdüler diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evliyaların yaptığı şeyin adı keramettir. Bu evliyalar her zaman keramet göstermişlerdir. Ama ne evliyaların gösterdiği keramet kendilerine aittir, ne de peygamberlerin vücuda getirmiş gibi göründükleri mucizeler kendilerine aittir. Hepsi Allah'ındır. Havariler diyor ki Hazreti İsa'ya bize Allah Teala bir sofra indirsin de yiyelim. Hazreti İsa hemen Allah Teala'dan talepte bulunuyor. Sofra iniyor. Beraberce sofradan, maideden yani nasiplerini alıyorlar. Bu bir mucizedir. Ama aynı olay bizim Yunus tarafından da gerçekleştiriliyor. Yani Yunus'un da başına geliyor aynı olay. Yunus Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra iki dervişle beraber

0: Üç kişi yollara revan oluyorlar. Ve gece bir mağarada geçirecekler geceyi. Yiyecekleri yok. Dervişlerden birisi ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor, bize bir sofra indirmeni dileriz. Açız. Bunun üzerine Allah Teala bir sofra indiriyor. Ve bizimkiler yemeklerini güzelce o sofradan yiyorlar. Üçü de karınlarını doyuruyor. Buraya kadar bir problem yok. Ertesi akşam ikinci derviş Allah Teala'dan yiyecek istiyor. Gene bir tepsi iniyor. Allah Teala indiriyor tepsiyi. Üçü de karınlarını doyuruyorlar. Üçüncü akşam sıra Yunus'ta. Yunus şimdiye kadar hiç böyle bir fizikülesi olaya girmemiş. Biraz da endişeli. Allah-u Teala'dan o da istiyor. Ve bu sefer Allah-u Teala üç tepsi indiriyor. Her birine ayrı bir tepsi. Karınlarını doyuruyorlar. Ama adamların, dervişlerin dikkatini çekmiş. Yunus üç tane birden, Yunus'un talebi üç tepsiye birden muhatap olmuş. Demişler ki, yahu demişler, sen kimin adına istedin? Kimin yüzü suyu hürmetine istedin? De Allah Teala bize birer tepsi gönderdi halde sana üç tepsi gönderdi. Yunus diyor ki, önce siz söyleyin. Siz kimin adına söylediniz de size o tepsileri gösterdi, gönderdi Allah Teala. Diyorlar ki, kimse duymasın ama diyorlar, bir garip derviş varmış. Adı Yunus'muş. Allah'ın kendisine ne kadar keramet verdiğinden de hiç haberi yokmuş. Biz hep onun adını kullanıp acıktıkça Allah-u Teala'dan tepsileri isteriz. Allah-u Teala da gönderir. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Yunus, fizik vücutta mekanı gerçekleştirmiş. Hazreti Süleyman, fizik vücutta mekanı gerçekleştirmiş. Rüzgar hızıyla, sonsuz hızla hareket eden bir Hazreti Süleyman var. Nefs tayi mekanı, ruh tayi mekanı ve fizik vücut tayi mekanı hepsini de gerçekleştirmiş. Fizik vücut tayi mekanı biliyorsunuz, fizik vücudun ruh tarafından örtülmesiyle gerçekleşir. Ruhun devir sayısı, elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olur. Fizik vücut aynı hüviyette olan, aynı boyutta olan ruh tarafından tamamen kaplanır ve ruh görülmediği için fizik vücutta gözlerden nihan olur. Kimse göremez. Ruh fizik ötesi bir standarttadır. İçindeki fizik vücutta, fizik ötesi bir standarda bürünür. Hazreti Süleyman üç çeşit tayi mekanı da gerçekleştirmiş. Allah'ın evliyalarının da bu istikamette çok olaylar geçmiştir başlarından. Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretleri ilimde üzerine yokmuş. Her tartışmada mutlaka galip gelirmiş. Ve onun mürşidi olacak olan Şems, onunla karşılaştığında 5-6 defa tartışmışlar. Her seferinde Mevlana Celaleddin Rumi galip gelmiş. Bütün şer'i konularda Mevla Celaleddin Rumi'nin üstüne kimse yok. Şems de bu konuda çok gerilerde kalmış. Ve onun üzerine son defa mağlup olduğu zaman Hazreti Mevlana'nın elindeki şeriat kitabını kaptığı gibi havuzun içine fırlatmış. Mevlana falan de telaşlanmış. Çünkü tek hazinesi o. Her şeyi oradan biliyor. Hemen havuza saldırmış. Havuzdan kitabı alınca Şems Hazretleri onun elinden kitabı almış ve üfürmüş kitabın üzerine. Kitaptaki tozlar üfürüğün tesiriyle uçmuş. Kitap suya girince hiç ıslanmamış. O zaman son galibiyetinde Mevlana'nın ona söylediği, sen şeriattan anlamazsın, bu iş bizim işimiz sözü gelmiş. Mevlana bu işi nasıl yaptın deyince, sen de bundan anlamazsın demiş Şems Hazretleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir de şeytanın yaptığı pislikler var. Hipnoz bunlardan bir tanesi. Bir tanesi levitasyon diyorlar adına. Yer çekimi kuvvetine hakim olarak insanların boşlukta durabilmeleri. Hep şeytanın yardımıyla oluşan fizikalisi olaylar. Zülmani nefsai mekanı, o da şeytanın yardımıyla gerçekleşen olaylardan birisi. Ve hepsinde şeytanın parmağı var. Bunların adına istidraç deniyor. Allah'ın dostları Allah'ın yetkisiyle fiziğin ötesine geçerler. Allah müsaade ederse gerçekleşir. Allah'a uygun gelirse gerçekleşir. Ve kişiler sadece yaşarlar. Yapan Allah'tır. Onlar da net olarak bunu verirler. Derler ki, hayır bu olayda benim bir dahlim yok. Bu Rabbimin bana bir ikramıdır. Kerameti yapan ben değilim. Ben sadece bir vasıtayım. Bunu vücuda getiren Allah'tır. Şeytansa takımına hiçbir zaman bunun kendisinin olduğunu söylemez. O zavallı insanlar da kendilerini matah bir şey zannederler. Fizikalesine geçtikleri zaman. İşte büyü de hüddam da şeytanın pisliklerindendir. Ve ikisi de istidraçtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, size saatlerce değil, günlerce anlatsam içimdekileri boşaltamam. Hep bir kısmını anlatabilirim, bir kısmı hep kalır. İşte bir yeni günün akşamında bir defa daha sizinle birlikte olduk. Gene zaman her zamanki gibi bitti. Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden talep ederek, ona niyaz ederek, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha As-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Havl-i alemin ar-Rahmanir-Rahim. Aleyküm ve din. Ya Cenab-ı Duhayn. Ya Cenab-ı Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'tan bahsetmek üzere onun hepinize hedef kıldığı mutluluktan bahsetmek üzere. Onun bütün kainata ışık tutan Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri kainata ışık tutmakta. Ve sonsuza kadar da kainat var oldukça bu şeriat bütün kainatın hakimidir. Allah'ın kurduğu bir daim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklamaları Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir semavi kitaptır ki Allah-u Teala nebilerin hepsine kitap verdiğini söylüyor. Son nebisine de bu şeriat sırrını vermiş. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın mukaddes kitap demekten muradı peygamberlerine indirdiği şeriat kitaplarıdır. Yani insanlar nasıl davranacaklar? Bütün meselelerinde bir müracaat kitabı olarak Allah-u Teala en son olarak Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Allah'ın evliyalarına yazdırdığı kitaplar bir sohbet kitabıdır. Öteye geçmez. Rabbimizin bize yazdırdığı Risalet Nur'ları da aynı hüviyettedir. Bir şeriat kitabı hükmünde hiçbir zaman değildir. Olması da mümkün değildir. Şeriat, peygamberlere ait bir nizamdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugünkü dersimizden bahsetmek istiyorum size. Allah'ın üniversitesi yeni bir sömestrede, ikinci sömestrinde, birinci sınıfın ikinci sömestrinde sizlere yeni bir takvimle devreye giriyor. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri. 6000'den fazla ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin, her suresinin tefsiriyle şu anda huzurlarınızdayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dersimiz tefsir. Kod numarası 2, affedersiniz. 1.2.12.2. Birinci yılın ikinci semestrinin 12 numaralı dersi olan tefsir dersi. Kur'an-ı Kerim'in 114 ayet suresinden ikinci sure. Bakara suresi. Ve Bakara suresinin 17. ayet-i kerimesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın huzurunda onun Kur'an-ı Kerim ile el ele günün gününe ve sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselühüm kemeselillezis tevkade nara felemma edaet ma havlehu zeheballahu bi nurihim ve terekehüm fi zulümatin la yüksürün. Allah Teala diyor ki onların durumu diyor var ya, onların durumu tıpkı şunun, yani şimdi anlatacağımız şeyin benzeri gibidir. Ona benzer bir hüviyettedir. bir ateş yapılır ve ateş, yanan ateşten çıkan ışınlar etrafı tam aydınlatacağı sırada Allah onların nurunu giderdi. Yani aydınlık veren ateşin nurunu giderdi. Yani ateş söndü. Ateş aydınlık veremiyor artık. Ve onları, o insanları karanlığa terk etti. Onlar görmezler diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenlerimiz, dinleyenler, görebilmek fotonların gözlerinize ulaşmasına bağlıdır. Işık olmasına bağlıdır. Işık yoksa zifiri karanlıkta hiçbir şey göremezsiniz. Her şey görünmez olur. Öyleyse görünebilmenin kanunu fotonların, ışık ışınlarının gözlerinize ulaşabilmesidir. İşte Allah'ın yarattığı fotonlar, ışınlar ve aydınlatma süreçleri. Aydınlık yok, sadece karanlık var. O zaman hiçbir şey görünmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların nefslerinin, kalbinin durumuna beraberce bakalım. Doğdunuz, nefsinizin kalbinde 19 grup afetle doğdunuz. Afetler de karanlıklarla tefsir edilirler. Nefsinizin kalbi kapkaranlık, zifiri karanlık. Hiçbir şey görünmez nefsinizin kalbinde. Ve nefsinizin kalbi bir aynadır ki, bu bir paslı aynadır. Fotonlar yok, ışık yok, nur yok. Yalnız karanlıktan oluşan bir sistemde hiçbir şey görünmez. Kalp aynasında hiçbir şey göremezsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Demek ki Allah-u Teala'nın verdiği misalde insanlar var. Bir ateş yapıyorlar etrafı aydınlatabilmek için. Ve ateş çevresine ışık vermek üzereyken Allah-u Teala ateşi söndürüyor. Ve her şey eski karanlığına geri dönüyor. Burada sanki bir insanın mürşidine ulaşıp da hidayete erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşerek tekrar fıska düşmesi söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aydınlık başlarken tekrar yok oluyor. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Kur'an'ın burası önemli. Onlar görmezler diyor Allah-u Teala. Kimler görmez? Körler. Peki acaba burada hangi gözler söz konusu? Aslında kalp gözleri söz konusu. Ama realiteye döndüğümüz zaman başlangıçta her iki gözün de görmediği neticesine ulaşıyoruz. Allah-u Teala mürşidine ulaşamamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanı kör, sağır ve dilsiz olarak kabul ediyor. Kör, sağır ve dilsiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onların sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Seni gördüklerini zannedersin ama onlar sana bakarlar ama görmezler. Onlar kördürler diyor Allah-u Teala. Seni duyduklarını zannedersin diyor. Seni duyarlar ama manasına varamazlar söylediklerinin. Yani senin söylediklerini duyarlar ama işitemezler. Burada bir açıklama yapalım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Duymak kulağın görevidir. Kulak kendisine gelen sesleri duyar, görevi duyduğu, hissettiği bu sesleri onları işitecek olan zihne ulaştırmaktır. Düşünme merkezinin düşünmesini temin ederek manaya varmasını sağlamaktır. Öyleyse aklınız manaya varır. Kulağınız manayla uzaktan yakından alakalı değildir. Sadece duyar. Duyma fiili, yani seslerin gelip kulağınıza gelip bir merkeze toplanıp zihne ulaştırılması için. Bu duymadır. Ama işitme, duyulan sesler her neyse o sesleri manalandırıp onların manasına varmaktır. Bu kulağınızdaki bir işlem değildir. Bu zihninizdeki bir işlemdir. Aklınız bunu yapar. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe işitemezler. Sadece duyarlar. Çünkü kulaklarında vakka vardır. İrşada müteallik olan şeyleri duyarlar ama işitemezler. Peki başka? Başka? Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler, onlar kalplerine baktığımız zaman farklılık görürüz kalplerinde. Onların kalplerinde ikinet vardır. İdrak edemezler. Onun için hem baş gözleri görmez, hem baş kulakları işitmez, hem kalp gözleri görmez, hem de kalp kulakları işitmez. Öyleyse baş gözlerinin gördüğü nokta neresidir? Baş kulaklarının işittiği nokta neresidir? Kalp gözlerinin gördüğü nokta neresidir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın vakayı kaldırdığı altıncı basamakta İnsanlar işitmeye başlarlar. Manaya varmaya başlarlar. Bunu hak etmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileği anında Allah-u Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür. Allah-u Teala diyor ki Allah işitir, bilir ve bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir. Allah'ı basirul bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Aynı zamanda Allah görür de görür, işitir ve bilir. İşte işiten ve bilen Allah-u Teala kalbinize bakıyor. Kalbinizde hep bir özlemi var Allah-u Teala'nın. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmek istiyor Allah-u Teala. Bu talep yoksa o zaman Allah-u Teala talebi işitemiyor, bilemiyor, göremiyor. Çünkü yok. Olsa anında görecek. Olursa ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu talep kalbinizde Allah-u Teala'nın işitebileceği, görebileceği ve anlayabileceği bir sıfatıdır. Onun bilemeyeceği, anlayamayacağı hiçbir standart olamaz. İşte Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda harekete geçer. Gördüğü anda dördüncü basamaktasınız. Derhal harekete geçer. Kulaklarınızdaki vakradan evvel nefsinizin kalbinde bulunan hicab-ı mesur adlı bir gizli perdeyi alır. Bu perde irşat makamından nefret etmenize sebebiyet verir. Sonra Allah-u Teala'nın indinde bir değişime uğrar. Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki hicab-ı mestureyi alır, devre dışı bırakır. ve hicab-ı mestura alınınca, gizli perde alınınca irşat makamına sevdirmeye başlarsınız. Beşinci basamaktasınız. Arkasından Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakayalar irşat makamının irşada müteallik hususları, söylediği şeyleri işitmeye başlarsınız. Enam suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ın davetine sadece işitenler, yani kulaklarındaki vakra alınmış olanlar icabet eder diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek daveti icabet değildir. Daveti icabet mürşide ulaşır, önünde de çöküp tövbe etme noktasıdır. 14. basamak. Bu daveti de ancak işitenler, yani kulaklarındaki vakra alınmış olanlar icabet eder. Daha sonra Allah Teala kalbinizdeki ekinneti alacaktır, yerine ihfat konacaktır. Ekinnet, nefsinizin kalbinde idraki önleyen ilahi bilgisayardır. Allah Teala onu alır, nefsinizin kalbinin içine idraki sağlayan ihfatı koyar, bir başka ilahi kompüter sistemi. Ve idrak etmeye başlarsınız. Kulağınıza gelen şeyleri aklınız algılar, manasına ulaşır, kalbe indirir, kalp onları idrak eder. Yani işitmek manasına varmak demektir. Ama idrak etmek kendine mal etmek demektir. Başka birisi onun tersine, onun aleyhine bir şey söylediği zaman kişi müdafaa ihtiyacını duyuyorsa o zaman o konuyu kendisine mal etmiştir, idrak etmiştir. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrencilerim. Burada Allah-u Teala onlar görmezler diyor. Karanlıktaki insanlar görmezler diyor. Baş gözleri de görmez. Neyi görmez? İrşad makamının irşada ehil olduğunu göremez, anlayamaz. Onu başka insanlardan ayırt edecek olan ayırt edebilme yeteneğinin sahibi değildir kişinin. Göremez onun o kişinin kulaklarında vakra olan, kalbinde ikinci tutulan kişinin idraki mürşidi mürşid olarak görmeye ehil değildir. İşte bu sebeple Allah-u Teala onlar görmezler diyor. Onların kalplerindeki basar hasası çalışmaz. Basiret oluşmaz onlarda. Onlar kalpleriyle göremezler, baş gözleriyle de göremezler. Baş gözleriyle görmek insanları hiç görmemek mi? İnsanları görmek ama aralarındaki farklılığı, manevi açıdan farklılığı sezememek manasına geliyor. Öyleyse işte böyle bir dizaynda bir olgu görüyoruz artık. Kişi göremiyor. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala kalpteki görme hastasına basar diyor. Kalpteki işitme hastasına sem'i diyor. Kulaktaki işitme hastasına da sem'i diyor. Ama baş gözünün görmesine rü'yet diyor Allah-u Teala. Re'a. Öyleyse farklı bir düzen içindeyiz. Allah-u Teala burada bu ayet-i kerimede kalbi kapkaranlık olan insanların görmediklerini söylüyor. Allah razı olsun. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Ayet 18. Sümmün, bükmün, umyun. Fehüm, la yercun. Allah-u Teala diyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Sümmün. İşitmezler, sağırdırlar. hükmün

Dilsizdirler. O gün kördürler diyor Allah-u Teala. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehim ve öyleyse onlar la yerciun, dönmezler. Rücu etmezler, geriye dönmezler. Acaba neden bahsediyor Allah-u Teala? Hadi beraberce Fecr suresinin 27, 28, 29, 30 ayetlerine bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbike radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nefs tezkiyesi 7 kademede olgunlaşan bir meyvedir. İlk nefsimizin kalbindeki ilk yüzeyde nur birikiminde nefsi emareyi tamamlarız. İkinci defa yüzeyde nur birikimi nefsi levvame. Birincisi şerre emreden nefs kademesi. İkincisi nefsini levmeden kınayan bir kişinin durumu. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Allah-u Teala dördüncü kademedeki bir nefse sesleniyor. Ya iyyetühen nefsül mutmainnetür. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Allah'tan razı ol. Radiye, beşinci kademe. Allah'ın rızasını kazan mardiye, altıncı kademe. Öyleyse ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Buraya kadar konumuz nefsle alakalı, Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanan ve böyle olduğunda da zaten tezkiye olan bir nefs söz konusu. 7 tane kademeyi geçmiş oluyor. Yani nefsimiz ezelde Allah'a yemin verdi. Bu yeminini yerine getirmiş oluyor. Sonra Allah Teala bunları söyledikten sonra ruha hitap ediyor. İrci'i ile Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. İşte burada da Allah Teala yercun diyor. La yercun. Onlar rücu etmezler. Geriye dönmezler. Rablerine ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmazlar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a geri dönmemek, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmamak keyfiyeti. Burada bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak birbirinde konusuna geliyoruz. Allah Teala bu hususu üzerimize tam 11 defa farz kılmış. 9 defa direkt farz, 2 defa indirekt farz. Bu Allah'a geri dönmek keyfiyeti Fecr 28'de İrci'i ila Rabbiki şeklinde ifade edilmiş. Rabbine geri dön ruha söylüyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sırada çizik bir durumu sesleniyor. Fethuli fi ibadin. O zaman, ne zaman? Nefsin 7 kademede tezkiye olduğu zaman, ruhun da Allah'a ulaştığı zaman, nefsin Allah'a verdiği yemini, ruhun Allah'a verdiği mizaki gerçekleştirmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin
ruhunun Allah'a verdiği misak gerçekleşmiştir. O zaman fizik vücudunda Allah'a verdiği ahd gerçekleşmiştir. Ne demek istiyoruz? Ruh, nefsimiz Allah'a ne vermiş? Yemin vermiş. Nasıl bir şey bu yemin? Allah Teala buyuruyor ki Müddessir Suresi 8.9.9. ayet-i kerimelerinde külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak bütün nefsler rehinedirler. Sonra sevgili izleyenler, dinleyenler, sonra acaba ne çeşit bir yemin diye mi soruyorsunuz? O zaman beraberce Şem suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacağız. 7, 8, 9 desek belki daha güzel. Ve nefsim ve mâ sevvâha ve elhamâha fücûrâha ve takvâha kat eflâha men zekkâha buyuruyor Allah-u Teala. O nefsler ve onu sevva edene, şekillendirene, dizayn edene, ona bir hüviyet verene, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve andolsun ki nefsini tezkiye eden onlar felaha ererler, cennet saadetine ulaşırlar. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin, bütün nefsler Allah'a yemin vermişler ezelde. Bu yemine göre hepsi nefslerini tezkiye etmek için Allah'a yemin vermişler. İşte kim? Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kelimelerinde sırayı tamamlıyorsa o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Allah'a verdiği yeminini yerine getirmiştir. Allah-u Teala ruhların da Allah'a verdiği misaktan bahsediyor. Bu Allah'a verdiğimiz misak ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini. Yeminledi misak. Hepimiz özellikle Allah-u Teala'ya ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz. İşte Allah Teala Rad 21'de diyor ki Rad 20'de ellezine yufune bi asullahi onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak ve misaklerini bozmazlar, taksetmezler. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu da ruhumuzun misaki sevgili insanlar ve dinleyenler. Fizik vücudumuzsa Allah'a ahd vermiş. Ne demiş? Allah-u Teala buyuruyor Yasin Suresi 60-61. ayetler. اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اَنْ لَا تَعْبِدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ وَاَنِ بُدُونِ هَذَا صَرَةُ مُسْتَكِيمٌ Ey Ademoğulları! Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kullanmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kullanacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Şeytana kul olmaktan kurtulacak diye. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَدِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa edenler. Yani yeminlerini de, misaklarını da, ahdlerini de ifa etmek Allah ile ahd oluyor. Yemin sadece nefsimize ait, misak sadece ruhumuza ait ama ahd hem fizik vücudumuza ait hem de bütün yeminlerimizi birden kapsıyor. Öyleyse Allah ile olan ahdimizde üç ayrı hüviyet söz konusu: yemin, misak ve ahd. Şimdi bunların ışığında bakalım. Hicr 27, 28, 29, 30'a
Diyor ki Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Yani ey nefs, Allah'a özelde verdiğin yemini yerine getirip tezkiye ol. Yani nefsinin kalbini en az %51 nurla doldur. Sonra ne diyor? Sonra fizik vücudumuza, ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Rabbine. Geri dön ey ruh diyor. Böylece bana nefsin bana verdiği yemini yerine getirdi. Sen de bana geri dönerek bana verdiğin misaki yerine getir. Bana fizik vücudunu ölmeden evvel geri dön. Sonra fizik vücudu sesleniyor. Nefsin tezkiye olduğu zaman yeminini yerine getirmiştir. Ruhun bana ulaştığı zaman misakini yerine getirmiştir. Fizik, nefsin yeminini, ruhun da misakini yerine getirdiği için sen de bunların ışığı altında bana kul oluyorsun. Hadi gel bakalım şimdi, nefsin yeminini yerine getirdiğine göre, ruhun da misakini yerine getirdiğine göre sen bana kul oldun. Hadi gel diğer kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin olarak görünüyor ki kim yeminini, misakini ve ahdini yerine getirmişse bunları yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak etmiştir. Burada irci'i ila Rabbiki sözünden Rabbine geri dön manası çıkıyor. Geri dönerek Rabbine ulaş. Niçin? Çünkü Allah Teala secde 9'da diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Demek ki ruhumuz Allah'ın bir yaratığı ve Allah Teala bu yaratığını bize üfürüyor. Allah'ın üfürdüğü ruh. Ve bizde ruh. Ne zamana kadar sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne zamana kadar? Ne zaman biz onu kendi irademizle Allah'a gönderirsek o zamana kadar. Hayatımız boyunca yapmadık bunu. O zaman öldüğümüz gün ruhumuz Azrail Aleyhisselam tarafından alınıyor, Allah'a götürülüp teslim ediliyor. Ruh her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Ruh cennete girmez, ruh cehenneme girmez. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri döner. İşte bu geri dönüşün hayatınızı yaşarken olması halinde Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz Allah'a ulaşır, fizik gücünüz Allah'a kul olur. Böylece üç yemininizde, özellikle Allah'a verdiğiniz üç yemininizde yerine getirirsiniz. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, burada bir vaka ile karşı karşıyayız. Yemin, misak ve ahd. Bunlardan misak, ruhunuzun Allah'a geri dönüşü ve üzerinize 11 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 18. ayeti gelmesinde onlar sağırlar, dilsizler ve körler Allah'a geri dönmezler diyor. Allah'a rücu etmezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada açık ve kesin bir kanaat oluşuyor. İnsanlar baş gözüyle bakarlar ama görmezler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Niçin dilsizdirler? Allah ile konuşamazlar. Allah ile bir ilişkileri yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a bir şey söyledikleri zaman da dilekleri kabul edilmediği için dilsizdirler. Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşanlar, önünde de çöküp tövbe edenler var ya,
Onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ötekiler kafirlerdir diyor Allah Teala. Kalplerinde küfür yazıyor diyor. Kalplerinde küfür yazanların, yani Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmayanların, ki insanın kalbine ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisi mürşidine ulaşıp da önlerinde çöküp tövbe ettiği zaman iman kelimesi yazılıp mümin olur. Bu kelime yazılmazsa hiçbir zaman kişi mümin olmayacaktır. Kafir olarak kalacaktır. Yani nefsinin kalbindeki küfür kelimesinin sahibi olan bir insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların doğuşlarından itibaren nefslerinin kalbinde küfür yazar. Hiç kimse bundan istisna değildir. Bu sebeple bütün insanlar dalaletedirler. Kalplerinde küfür yazılı olan herkes, Kur'an-ı Kerim'e göre kalbinde küfür yazan anlamına kafirdir ve mürşidin ulaşıp hidayete eremediği için dalalettedir, kafirdir ve dalalettedir. İşte bakınız ne kadar açık söylüyor Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَلًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve insanları Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmaktan men ederler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kimler? Kafirler. Kimler? Dalalette olanlar. Dalalette olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Kafirler kimlerdir? Dalalette olanlardır. Niçin kafirdirler? Kalplerinde doğuşlarından itibaren bulunan küfür kelimesi var olduğu için. Ama Allah'a inanıyor bu insanlar, inansınlar. İnanmaları onları kafir olmaktan kurtaramıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytanın lügatında kurtarıyor. Şeytan insanları kandırmış. Diyor ki Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Allah-u Teala da açıklama getiriyor. Bir insanın mümin olabilmesi için 7 tane kalp şartının sahibi olması lazım. 7 tane inanç şartının sahibi olması lazım. 3 tane vasıf şartının sahibi olması lazım diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sözlerime ve kullandığım kelimelere dikkat edin. Bazı kardeşlerimizin anlattığımız şeyleri kendilerine has kelimelerle anlattığını biliyoruz. Yanlış yapıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunlar Allah'ın bize öğrettiği, kullanmamız lazım gelen gerçek kelimelerdir. Buna ne zaman kendinizden katkıda bulunursanız, suni bir şey yapmış olursunuz. Tabii olanı, Allah'ın öğrettiğini çiğneyip geçmiş olursunuz. Öyleyse sözlerinize dikkat edin. Ne zaman ona suni katkıda bulunursanız, bir yerden mutlaka patlak verir. Bir yerde yanlış yaptığınızı sonradan fark edersiniz. Öyleyse doğru olan yolu takip edin. Hiç hataya düşmeden sonuna kadar gidin. Biliyoruz ki insanların, sevgili izleyenler, dinleyenler, nefsleri var. Nefsleri de hep onlara bir şeyler söyler. Hep ilaveler yapmak gereğini duyarlar. Var olduklarının ispatının gayreti içindedirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hepinizin var olduğunu biliyor. Bir şey ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Siz yaratamazsınız. Allah yaratır. Allah neyi öğretirse biz onu söyleriz. Siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Eğer kendinizden, kendi zanlarınıza göre bir şeyler ilave ederseniz, şimdiye kadar çok böyle kardeşlerimizi gördük, ilave ettiler, sonra bir yerde patlak verdi. Yanlışlar çıktı ortaya, mahcup oldular. Onun için sözlerimize dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala hangi tabirleri kullanıyorsa siz de onları kullanacaksınız.
hiçbirimizin kullandığı tabir Allah'ın emrettiğinden daha güzel olamaz. Bilmediğiniz bir açıdan mutlaka yanlış yaparsınız. Daha ileride ne söylediğimi çok iyi idrak edeceksiniz. Sakın kendinize güvenmeyin. Allah'a güvenin. Bizim kendimize güvenimiz sıfırdır. Ama Allah'a güvenimiz tamdır. O ne öğretirse onu söyleriz. Ve Allah-u Teala hepimizden aynı şeyleri söylemenizi ister. Bize ulaşırsa biz mutlaka onu düzeltiriz. Ama ulaşmadığı da vaki, o zaman kardeşlerimiz kökleri denizin içinde olan ama denizin dibindeki toprağa oturmayan, boşlukta olan yosunlar gibidirler. Bunun tecrübesini yapan çok insan oldu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra birer birer ait oldukları yerlerden ayrıldılar. Arkasında nefsleri var. Onlara ben bunu bilirim dedirten zavallı nefsleri. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Burası Allah'ın üniversitesi. Bütün dünyaya hepiniz örnek olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse kafanızdan geçen, dilediğiniz gibi kelimeler kullanarak vücuda getirdiğiniz bir hüviyet oluşamaz. O sizin fikriniz. Sonra kullandığınız kelimelerin diğer ayetlerde geçen gerçek manasına ulaştığınız zaman mahcup olursunuz, pişman olursunuz. Ve nefsinizin ve iblisin sizi nasıl aldattığının farkına varırsınız. Ama sevgili kardeşlerim iş işten geçmiş olur. Onlar sizin hesaphanenize Allah-u Teala tarafından yazılır. Öyleyse Bakara Suresinin 18. ayeti kerimesinde Allah'ın kullandığı la yercun kelimeleri harf-ı tarifle birlikte yercun kelimesi onlar geriye dönmezler. Yani Allah'a Allah'tan gelmiş olan ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmazlar anlamında kullanılıyor. Öyleyse hepinizin üzerine 11 defa Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir görevle karşı karşıyasınız. İşte 11 tane ayet-i kerime. Birinci ayet Zümer 54 ve en übü ilâ rabbiküm ve eslimu lehum in kavleyen yetekmül azâbe sümme lâtun sürun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Üç tane teslimi de gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor. Demek ki ruhunuzu Allah'a ulaştırmak birinci vazifemiz olarak verilmiş bize. Sonra ikinci ayet-i kerime Rum 31 bine bine ilengi ve ettikun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat eline fefir ruhu ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet İrci'i ila rabbiki 528. Demin anlattığımız ayet-i kerime Rabbine geri dön. Yani Rabbinden geldin, o vücudun içindesin. Şimdi tekrar Rabbine geri dön. Vücut yaşama devam ederken Rabbine geri dön. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebi ila men enabe ila

Sevgili izleyenler, dinleyenler, selam kelimesi de, teslim kelimesi de, Müslüman kelimesi de, İslam kelimesi de, Müslim kelimesi de, hepsi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ruhumuzun Allah'a ulaşıp ona teslim edilmesi söz konusu. Ve Allah Teala demin söylediğimiz Zümer 28, Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbini, ruhunu Allah'a, Rabbine geri döndür diyor. Geri döndürerek ruhunu ona ulaştır ve böylece Allah'a teslim ol diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu. Nasıl? Rabbine geri dönerek. İşte burada da Rum suresinin, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala selam yurdu olarak ifade etmiş. Ama muhtevaya baktığımız zaman Allah'a geri dönüşün kastedildiğini görüyoruz. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah kimi oraya o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakimine ulaştırır. Enam 87 ve 88'e baktığımız zaman sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Allah diyor onların eşlerinden, çocuklarından, babalarından, akrabalarından seçer, sırat-ı müstakime ulaştırır. O sırat-ı müstakim ki Allah dilediklerinin ruhlarını bu yolla Allah'a ulaştırır diyor. Öyleyse burada Allah Teala selam yurdu adını veriyor ama aslında söz konusu kendi ruh, kendi zatı. Çünkü arkadan diyor ki kimi diyor o teslim yurduna, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğu kesinleştiğine göre demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Bu 6. davet. 7. davet Müzemmil 8 ile geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki vesbir ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tekbina. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. 7 ayet-i kerime ile Allah Teala bütün ruhları kendisine geri dönmek için çağırıyor. Ayette de onlar la yercun diyor. Onlar geriye dönmezler. Onlar ruhlarını geriye döndürüp Allah'a ulaştırmazlar. 8. ayet-i kerime Şura 47. Allah Teala diyor ki üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ne Allah'ın daveti? Kendi zatına davet. Yani daveti gerçekleştirip ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırın. 8 oldu. 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler مَا شَيْءِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırılmasını ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. 9 oldu sevgili izleyenler ve dinleyenler. 10. ve 11. ayetler 3 yeminimizi bize nihat ediyor. Nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi. Maide 7. Allah-u Teala Elestü bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bela cevabını alıyor. Evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz hepimiz. Allah Teala onun üzerine diyor ki nefslere, ruhlara ve fizik vücutlara ey ruhlar, nefsler, fizik vücutlar diyor hepinize hitap ediyorum. Hepiniz dediniz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi emrediyorum diyor. Bütün nefsler temizleneceklerine dair bana yemin verecekler. Bütün ruhlar fizik vücutlara ölmeden evvel bana ulaşacaklarına dair bana misak verecekler. Bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaklarına dair bana ahd verecekler. Ben soruyor sözlerimi işittiniz mi? Ruhlar, nefsler, fizik vücutlar hepsi birden cevap veriyor. Semina, işittik. Allah-u Teala diyor. Öyleyse emrime itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor. Bütün ruhlar misak veriyor. Bütün fizik vücutlar ahd veriyor.
Ve Allah-u Teala

0: İkrar etmeniz için istiyorum diyor. Dilinizle de söylemeniz için istiyorum diyor. Bana yemin, misak ve ahd verdiniz mi? Emrime itaat ettiniz mi diyor. Hepimiz diyoruz ki atana, itaat ettik. İşte Maide 7'de Allah Teala o gün diyor, işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bütün bu yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Üç yeminimiz birden üzerimize farz. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve bir ahdullahi efu, öyleyse Allah ile olan ahdlerinizi, yani yemininizle, misakinizle, ahdinizle yerine getirin. 11 defa Allah Teala yeminimizi, misakimizi, ahdimizi yerine getirmeyi 2 ayetiyle bunu istiyor. 9 tane ayetiyle de ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel mutlaka ulaştırmamızı istiyor. Öyleyse burada Allah Teala sağır olan, kör olan, dilsiz olan insanların Allah'a dönmelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için Allah Teala sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler diyor onlar. 19. ayet sevgili izleyenler ve dinleyenler Bakara suresinin diyor ki Allah Teala ev kesayibin mines semai fihi zulümatin ve radun ve berkun yeçalune asabi ahim fi azanihim mines savvakı hazaranmer vallahi muhitun bil kafirin. Allah Teala Bakara suresinin bu 19. ayet-i kerimesinde diyor ki veya ikinci bir alternatif, bir başka benzetme yapıyor Allah Teala, veya onlar diyor gökten boşanan, aşağı doğru atmakta olan, içinde karanlıklar, zulümat, rad, gök gürlemesi ve berk, şimşekler bulunan bir kesayibin, bir rahmet, bir yağmur gibidir diyor. Bir yağmura tutulmuş gibidirler. Gökten şiddetle yağan, arasında karanlıkları barındıran, şimşekleri barındıran, gök yürüklerini barındıran bir yağmurun has safhada hüküm ferma olduğu bir devre. Ondan sonra diyor ki Allah Teala, onlar diyor yıldırımların seslerinden ölüm korkusuyla parmaklarını diyor kulaklarına kapatırlar diyor. Parmaklarıyla kulaklarını kapatırlar diyor. Ölüm korkusuyla o yıldırımın, şimşeklerin seslerini, gök gürlemelerinin seslerini duymamak için ölüm korkusuyla kulaklarına parmaklarını kapatırlar diyor. Ve onların kafirler olduğunu Allah Teala burada bir defa daha vurguluyor. Allah kafirleri tamamen kuşatmıştır diyerek. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, bakınız burada Allah Teala'nın hükmüne. Kafirler için hükmünü veriyor. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların dalalette olduğunu söylüyor daha evvelki ayette. Şimdi burada da kafirlerin bir dizaynı var. Bunlar bir evvelki ayet-i kerimede sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler olarak tarif edilenler. Allah'a dönmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler olarak tarif edilenler. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa onların Allah'a kadar kafir olduğunu dizayn ediyor. Yani küfür müessesesi mürşide ulaştığınız güne kadar devam ediyor ama doğuşunuzdan itibaren. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın buradaki işareti sağır, dilsiz ve kör olanlar kafirlerdir kuvvetinde oluyor. Öyleyse küfrün yok olduğu nokta kişinin sağır, dilsiz olduğu noktadan kurtulduğu yere doğru bir yakınlık kazanıyor. Biliyorsunuz ki ancak mürşidinize ulaştığınız zaman Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği zaman mücadele sözünün 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbinin içine imanı yazacak. O zaman mümin olacaksınız. Ama böyle bir şey için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileme talebi nefsinizin kalbinde var olması lazım. Bu dilek yoksa sizde, o zaman devamlı olarak kafir olarak kalacaksınız demektir. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Öyleyse bu ayet-i kerimede, Bakara suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün bu misalleri, yağmura tutulmalarını, karanlıkları, şimşekleri o kişilerin kafir olduğunun belirtisi olarak veriyor. Bütün kafirler karanlıktadırlar. Bütün kafirler kördürler, dilsizdirler, sağırdırlar. İrşad makamının söyledikleri onların bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar, sağırdırlar. Onun diliyle konuşamazlar. Onlara göre kafirlik müessesesi Allah'a inanmamak demek. Şeytanın bu konudaki yalanına inanmış sabahlılar bunlar. Diyor ki şeytan, kim Allah'a inanmazsa o kafirdir, kim de inanırsa o mümindir. Oh ne âlâ memleket. Allah-u Teala müminleri mutlaka cennetine alacağına göre kişi diyor ki ben Allah'a inanıyorum ama vazifelerimi falan yapamadığıma göre, içki, kumar her şeyde var olduğuna göre Allah-u Teala beni cennetine almayacaktır. Tamam. Ama önce demek ki cehennemini atacak. Şöyle hafifçe kavurduktan sonra ondan sonra diyor beni cennetine alacak çünkü ben inanıyorum. Ayet var. Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Müminleri cenneti madıran. Herkes de öyle söylüyor. İnananlar cennet müminlerdir. Ben müminim diyor adam. Samimiyetle inanıyor Allah-u Teala'ya. Ve bu yalanına şeytanın inanmış. Sevgili kardeşlerim, mümin olmak 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına, 3 tane de basın şartına vabestedir. Öyleyse bu ayet-i kerimede geçen kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sağır olanlar, kör olanlar, dilsiz olanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar fizik vücudun uzuvlarındaki hatalar değil, bunlar iç dünyanın muhtevası. Öyleyse sağırlar, dilsizler ve körler, onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. 20. ayet-i kerime bu insanlar için biraz daha açıklama getiriyor. Allah Teala diyor ki yekacul berku yahtafu ebsarehum küllema edae ehum menşev fihi ve iza ezleme aleyhim kamu ve lev şeallâhe lezehebe bi sem'ihim ve ebsarehim innallâhe alâ külli şeyin kadîm. Çakan şimşek var ya diyor, o şimşek çekince onların gözleri kamaşır. Onlara Allah-u Teala'nın her ışık verişinde onlar yürürler. O ışıkla yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar diyor Allah-u Teala. Allah bileseydi onların duymalarını da görmelerini de giderirdi, yok ederdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bu insanlara baş gözü vermiş, görsünler diye. Onlar Allah'ın emrettiği şeyleri değil, sadece dünya hayatının gerektirdiklerini görebilecekler, görebiliyorlar. Böylece yetersiz bir dizayn içerisinde bir hataya yaşıyor insanlar. Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede, 21. ayet-i kerimede diyor ki, ya eyyühen nâsü budur rabbikümel lezî alekâküm ve lezîne min kabbiküm ya leküm tettekûm. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve sizden evvelkileri yaratan Allah'a kul olun. Böylece takva sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala birinci takvadan bahsediyor. Takva meselesini dizayn ettiğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. Başlangıç takvasındasınız. Üçüncü basamak. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamak. Ön takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. 22. basamak, 21. basamak takvadasınız. Burada o takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Bu anda fizik vücudunuz Allah'a kul olmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Nefsiniz, şeytan nefsinizde %50'den daha fazla nuru biriktirmiştir iş dünyasında. 21. basamaktasınız. Burası 1. takva. Başlangıç takvası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada, ön takva mürşidinize ulaştığınız noktada oluşur. Takva, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız, teslim ettiğiniz zaman. Ekler takva, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamakta ve azim takva da 27. basamakta tahakkuk eder. Öyleyse burada Allah-u Teala sadece 3. kesimdeki takvayı, yani normal takvayı işaret ediyor. Başlangıç takvasını aşmış kişi, mürşidine ulaşmış, ön takvaya aşmış, ruhunu Allah'a ulaştırmış, takvaya ulaşmış. İşte burası, o istikamette bir sonuca ulaştırıyor insanları. 5 adet takva standartının, takva adını verdiğimiz 3. kesimi bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında takva müessesesi ifade ediliyor. Bir insanın takva sahibi olması demek, gördünüz ki Allah'tan korkuyor diye takva sahibi değil kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye başlangıç takvasının sahibi, mürşidine ulaşıp ona teslim oldu diye ön takvanın sahibi, ruhunu Allah'a teslim etti diye takva sahibi, fizik vücudunu Allah'a teslim etti diye ekber takva sahibi, nefsini Allah'a teslim etti diye azim takvanın sahibi, 28 basamağın 27'sine kadar bütün safhaları kapsayan, bir kocaman yelpazeden, bir büyük bütün spektrumdan bahsediyorum size. Kur'an-ı Kerim spektrumu. Baştan sona kadar 28 basamağın hepsini ihata eden bir muhteva. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üniversitemizin 2. semestrinin tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinin yeni bir tanesini daha burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis
1: Bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.

الفاتحة الصلوات اللهم صل على محمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O, sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki, bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor, kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor, bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor, ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor, onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler? Galayetten kurtulur, küfürden kurtulur, cehennemden kurtulur, hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle
mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık. Hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dinlemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinize? Güç duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum, gözlerim var. İşitebiliyorum, kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum, aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir oğum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz, sadece bir tane kişi var karşınızda, siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama yirmi üç çift kromozom, 46 kromozom, 7 katrilyondan aşağı olması lazım. 5 katrilyon.
daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katı bir ön. Bunu 20 binle çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu, her bir kromozomumuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kromozom, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nanosistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız, bilinci arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci
Bundan o alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış, ışığı görmüş o, oraya gitmiş vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa, enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz ürperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim. Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirsiniz, netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar, bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda, onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var, bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor.
Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz. Bombardıman etmedikçe biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyorsunuz? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altus kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilmin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime yere yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak.
Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz kürk, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4-0 ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun daha aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun daha aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Abi benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları makro alemdeki yerçekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğiniz kadar siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi.
Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanıza dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak, nefsler de canlanacak. Merz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yer çekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın, Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ay ile dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekrar dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış, bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah-u Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru giren bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zülmani bilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var.
onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz? Neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize, neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi

görerek, işiterek idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor, sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var. Sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz?

Biliyorsun. O Allah, Yüce Rabbimiz hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'de. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerine oturtmalısınız ki her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktörse nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, kayıp aleminin parçası, berz aleminin parçası, onun galibinin parçası, emr aleminin parçası, zünvani aleminin parçası, altı ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. Onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada insanlardan şüphe eden,
onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse, ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim bir dilekten? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik, bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşı elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü
Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanların sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol olan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtulacak olan kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Öyleyse her yeni gün yeni bir ufuk demektir. Her yeni gün yeni bir konuya daha Allah'a ışık tutacak demektir. Her yeni gün bizi daha güzelliklere ulaştıracak olan bütünün bir parçasıdır. İşte yeni bir günde, yeni bir akşamda birlikteyiz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvela sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Her şeyden evvel sizi çok seviyoruz. Bu sevgi diliminin içerisinde hepimize yer var. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar, biz Allah'ı çok seviyoruz ama başka insanları da seversek Allah'a olan sevgimiz azalır mı diye korkuyoruz. Korkmayın, ne kadar çok severseniz, Allah başka insanları ne kadar çok severseniz sizi o kadar çok sever. Çünkü bu aynı zamanda Allah'ı sevmeniz demektir. İnsanları seviyorsunuz diye Allah'a karşı olan sevginiz azalmaz, artar. Sevgi, sevgiyi çeker. Öyleyse böyle sevginin hakim olduğu bir ortamda hadi gelin biz yavaş yavaş konumuza yaklaşalım. Konumuz ne? Bugünkü konumuz ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an ayetleri iki gruptur. Bir, muhkem ayetler. İki, müteşabih ayetler. Bu akşamki konumuz müteşabih ayetler. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir dolaşalım. Âl-i İmrân suresine geldik. Yedinci ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır. Müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar, insanları ifsad etmek için müteşabih ayetleri kendilerine göre değerlendirmeye tabi tutarak, müteşabih ayetlerin kendi ölçülerinden teviline giderek, insanların arasında fitne çıkarmak isterler. Dinde kökleşmiş olanlar ise, rasuhun ise derler ki, biz inandık. Kesin olarak inandık ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama rasihun da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri rasihun da tezekkür edemez. İlimde kökleşmiş olanlar da tezekkür edemez. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab nedir? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Çift beyle yazılan lüb kelimesi beş duyumuzla idrak edemediğimiz, hissedemediğimiz
beş duyumuzun ötesindeki hissiyatımızın adıdır. Biz dünyaya bu gözlerimizle bakarız. Bu lübün dışıdır. Bu normal bir olaydır. Biz dünyadaki sesleri bu kulaklarımızla duyarız. Bu da normal bir olaydır. Lüble alakası yoktur. Ama bir gün Allah Teala kalp gözünüzü açacak. Daimi zikre ulaştığınızda mutlaka gerçekleşir bu. Bir gün Allah Teala kalp kulağınızı açacak. O zaman Allah'ı işiteceksiniz ve Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. İşte o zaman ulul elbaptan biri de siz oldunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ulul elbab dediğimiz zaman bunun muhtevasına bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetleri bize bir işaret veriyor. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse ulul elbab, lüplerin sahipleri, fiziğin ötesine yeni bir dünyaya açılanlar, onlar kimler? Onlar fiziğin ötesini görebilenler, daimi zikrin sahibi olmak bunun temelini teşkil eder. Öyleyse müteşabih ayetler hakkında hüküm verenlere bakıyoruz. İlla ulul elbab diyordu Allah-u Teala. Kimdir bu ulul elbab? İki defa dirilenler. Nereden çıktı şimdi iki defa dirilmek mi diyeceksiniz. Bakınız nereden çıktı. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa bir, Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İki, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa ölüdürler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizayn düşünelim ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Özellikler. Bir, bu insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Yani irşat makamına bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Böyle bakıyorlar. Biliyorsunuz ki bakmak gözün görevidir. Görmek zihnin görevidir. Göz gördüklerini, baktıklarını içeriye, zihne ulaştıran bir vasıtadır. Görüntü zihinde şekillenir. Gören göz değildir. Bakan gözdür, gören zihindir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe irşat makamını, hidayet makamını herhangi bir insandan ayırt edemez. Ona göre irşat makamı da aynı hüviyettedir. Sokaktan geçen simitçi de aynı hüviyettedir. İkisi de adamdır. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın arkasında ne var? Kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bir alet var, göz, bir de o aletin nüfus sahası var. Görmek,
Allah-u Teala bu görme hastasına basar diyor. O kişinin basar isimli görme hastasının üzerinde de dışavet adlı bir perde var. Hem görme hastası kapalı, yani basar kapalı, hem de göz kapalı, ayn kapalı. Gözler kör, gözlerin görme hastası göremiyor. Kulaklarda vakra var. Vakra sebebiyle kişi sağır. İrşade mütalik, hidayete mütalik, İslam'ın 7 safa 4 teslimine ait hususları kişinin kulakları duyuyor. Ama kişi işitemiyor, manasına varamıyor kulaklarındaki vakra sebebiyle. Bir başka işitememe sebebi, işitme hastasının, sem'i isimli işitme hastasının Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş olmasıdır. Bütün insanlar kulakları mühürlü olarak doğarlar. İşitme hastaları mühürlü olarak kulaklarında vakra olarak, gözleri kör olarak, görme hastalığının üzerinde gışavet olarak doğarlar. Kalplerinde ekinnet vardır. Bu sebeple idrak edemezler. Bir başka sebeple daha idrak edemezler. Kalpleri, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Bu insanlar aynı zamanda kalplerinde küfür yazan insanlardır. Sadece iki türlü insan var. Birinci tür Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bu söylediğimiz vasıflarda. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, bunların hepsi bir çözüme kavuşur. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alan Allah-u Teala, görme hastasının üzerindeki gışaveti dağılır. Gışavet de bir nevi mühür anlamına geliyor. Gözlerin üzerindeki değil, gözlerin görme hastasının üzerindeki engel. Hem gözler engelli, hem bakma hastası engelli, hem görme hastası engelli kişinin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala bunu alıyor. Kişi irşat makamına baktığı zaman başka bir insanı değil, herhangi bir insanı değil, farklı bir insanı görüyor. Bir insanı kamil görüyor. Kendisine irşadı öğretebilecek olan bir hüviyet görüyor karşısındakinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişinin kulaklarındaki vakraya alan ve işitme hastasının mührünü açan Allah-u Teala o noktadan itibaren o kişiyi irşat makamının sözlerini işitir kılıyor. Kelimelerin manasına varmaya başlıyor kişi. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kişi artık kafir, kalbinde küfür yazan bir kafir değil. Bir inkar eden kişi değil. Kalbinde artık küfür yazmıyor. Bu onun küfürden kurtuluşunun kesin işaretidir. Kalbi mühürlü değil artık. Kafirlerin müşterek özelliği kalplerinin mühürlü oluşudur. Bu sebeple kişi kafir statüsü içine girmiyor. Kalbinde küfür kelimesi yok. Kur'an-ı Kerim'de kafir hüviyetli olanların, inkar edenlerin kalplerinde, herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Bu kişinin kalbinde artık küfür kelimesi alınıyor. Ve kalbindeki idraki önleyen bir İlahi kompütür, ekinnet Allah-u Teala tarafından alınıyor
ve idraki sağlayan yeni bir müessese getiriyor. İdraki sağlayan ihbat getiriliyor. Böyle olan kişilere mühbitler diyor Allah-u Teala. Mühbit. Kalbinde ihbat bulunan, idrak etmeye hassası artık kalbine getirilmiş olan kişi. Ekinet olunup yerine ihbat getirilmiş kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta yedinci basamaktır. Yedinci basamağa kadar bu işlemler yapılır. Ölü olan kişi dirilir. Bu birinci diriliştir. Konumuza henüz ulaşmadık, hedefimize ulaşmadık. Bundan sonra ne olur? Allah Teala kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü şerh eder, yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır, o kişiye mürşidini gösterir. Bu tam 12 tane ihsan eder. 12 ihsanla kişi mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa bu kişi mürşidine ulaşır da tövbe ederse 12 tane ihsanla gelen bu kişi ihsanla tabi olmuştur. Derhal devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Kalbinin içine Allah Teala derhal iman kelimesini yazar. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Ve iradesi de güçlenmeye başlar. Nefsin afetlerinin

Bu noktadan itibaren başlayan bir husus, nefs tezkiyesi başlayınca devreye girecek olan bir husus bunların hepsi, bunlardan biri de iradenin güçlenmeye başlamasıdır. Nefsin afetleri yok oldukça. Ne oldu? 7 tane de nimet aldı kişi. Bu kişi bu noktadan sonra 7 defa %7 nur birikimini ruhuna Allah'a ulaştırır. 21. basamak. Ruh Allah'ta yok olur. 22. basamak. Kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Daimi zikrin sahibi olur. 26. basamakta ulul erbab olmuştur. Hikmet sahibi olmuştur. Kimdir hikmet sahibi? 1. Daimi zikre ulaşmıştır hikmet sahibi. 2. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Kalp gözü açılmıştır. 4. Kalp kulağı açılmıştır. Bu kişinin adı Ulul Elbab'tır. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesindeki noktaya şu anda ulaştık. Bu kişi ehli tezekkürdür. 5. özelliği. Bu kişi ehli tezekkür olan bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Ve bu kişi ehli hayırdır. Öyleyse bu insan ulul elbab olmuştur. Lüplerin ötesine lübün sahibi olmuştur. Fizik alemin ötesine kalp gözü ve kalp kulağıyla ulaşmak imkanını bulmuştur. Böyle bir noktada bu kişi ikinci defa dirilmiştir. Birinci dirilişi 7. basamakta dünya içindir. Dünyaya dönük, fizik aleme dönük bir diriliş. Burada ise fizik alemin dışına yeniden doğuş, fizik alemin dışı için diriliş. İşte ikinci defa dirilen insan ulul elbab olmuştur. Özelliği nedir? Bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın kendisine söylediği her şeyi işitir. Kalp kulağı, kalp gözü açıktır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'a her şeyi sormak imkanının sahibidir. Allah-u Teala da suallerine cevap verir. Allah'a soran, Allah'tan cevap alan, başkalarının da suallerinin cevabını veren kişidir. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, senden önce de rical gönderdik biz, erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler, onlardan başkasını göndermedik. Yani gönderdiklerimiz erkekler ve özellik sahibi erkekler kendilerine vahyedilme noktasına ulaşan, yani ehli tezekkür. Allah-u Teala diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli tezekküre sorun demektir. Tezekkür edebilen kişiye sorun demektir. Bu ne demek? Tezekkür edebilen kişiye sorduğunuz zaman oradan bir sonuç çıkıyor. O da Allah'a soruyor. Allah ona cevabı iletiyor. O da Allah ile aranızda böyle bir vasıta size Allah'ın ulaştırdığı cevabı iletiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda olay ne? Böyle bir durumda kişi bu dünyanın ötesine de kalp gözü ve kulağıyla uzanan, yeni bir ufuk kazanan, fizik dünyanın ötesindeki bir ufka sahip olan kişi. İşte bu kişi ulul elbab'tır. Bu kişi iki defa doğmuştur.
İki defa hayır, iki defa dirilmiştir. Fizik dünya için birinci defa dirilmiş. Fiziğin ötesindeki dünyalar için ikinci defa dirilmiştir. Ve ulul elbab olmak şerefine ermiştir. Öyleyse müteşabih ayetler deyince bunların manasını idrak edebilecek olan işte bunlardır. Niçin? Çünkü onların bilmesi gerekmiyor. Bilen Allah'tır. Onlar müteşabih ayet gördükleri zaman Allah'a soracaklardır. Allah Teala da lütfederse cevap verecektir onlara. Lütfederse onlara cevap verecektir. Ve o zaman ulul elbab Allah'a çok hamd ve şükredecektir ki başkalarının bilmediği sırları Allah kendisine öğretiyor diye. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu izahattan sonra hadi gelin sizinle tekrar başa dönelim. Nereye dönelim? Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine. Müteşabih ayetleri râsihun da tezekkür edemez diyor Allah Teala. Ama diyor ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var. Birinde ehli zikir kullanmış Allah Teala, birinde ehli tezekkür, ulul elbab kullanmış. Hangi istikameti kullanmış ulul elbabı? Tezekkür edebilen istikametinde. Yani ehli tezekkür, tezekkür kelimesiyle zikir kelimesi aynı kökten geliyor. Ehli tezekkür mutlaka ehli zikirdir. Ehli zikir olmadan, daimi zikrin sahibi olmadan hiç kimse ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmak hikmet sahibi olmaktır. Hikmetin yedi şartı, yedi şartından birisi, yedi şartından bir tanesi mutlaka ehli tezekkür olmaktır. Ulul elbab ehli tezekkürdür. Yani bilmiyorsanız sorun dediği kişiler Allah-u Teala'nın. Bilmiyorsanız ehli tezekküre sorun diyor. Zikir ehline sorun diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür, ulul elbab lüzumsuz yere kavga etmez. Kim öğrenmek istemiyorsa ona zorla öğretecek değildir. Ama kim öğrenmeye teşne ise o ulul elbaptan mutlaka öğrenir. Ehli tezekkürden mutlaka öğrenir. Kendisinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmadığı için Allah'tan direkt olarak bilgileri alamaz. Alamazsa ehli tezekküre müracaat edecektir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığını ona aktaracaktır. Öyleyse müteşabih ayetlerden mi bahsediyorsunuz? O zaman bunu çözebilecek olan Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ehli zikir yani ehli tezekkürdür. Allah Teala'nın dizaynı bir başka ifadeyle hikmet sahibidir. Kim hikmet sahibi, kimi hikmet sahibi kıldıysak ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Kesintisiz bir hayır. Ne demek? Yani o kişi daimi zikrin sahibi hep derecat kazanıyor daimi zikrin sahibi olduğu için.
Bu sebeple hayrı kesintisizdir, biliyorsunuz. Hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Kişinin hayrı sonsuz. Onun için Allah Teala büyük hayır vermiştir diyor. Neden sonsuz? Böyle bir insan her saniye sadece zikir yapıyor diye 700 derecat kazanır. Devam daim zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanır. Ve bir zikir için Allah Teala bir derece verdi, kabul edelim. Daha fazladır ama bir derece kabul edelim. Bu kişi aynı anda 700 derecat kazanıyor. O sırada bir günah işlerse bir saniyede büyük bir günah işlemek pek mümkün değil. Ne kadar sürerse o kadar derecat kaybeder. Bir günah işlese aslında büyük günah işlemesi zaten mümkün değildir. Ama bir namazı kaçırdı. Bu ona derecat kaybettirir. Ama kaybettiği derecat bir saniyede derecat kaybetti diyelim. Bir saniyede kaybettiği derecat hiçbir zaman kazandığı derecat kadar olmaz. Çünkü derecatın kaybetmedeki ölçüsü bire birdir. Böyle seviyede olan bir kişinin kazanma ölçüsü bire 700'dür. Öyleyse birkaç derece kaybetmiş olmakla beraber aynı saniyede 700 dereceyi zaten kazandığı için yine kayıpta değil, kazançtadır kişi. Bu sebeple büyük hayrın sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman böyle insanlara sorulur. Müteşabih ayetler nedir? İşte size bir ayet. Fetih suresinin 10. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de, o ağacın altında, sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hadi bakalım, buyurun. Ayet. Allah'ın eli mi var? Eli varsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam el öptürüyor ama onların ellerinin üzerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eli olması lazımken Allah'ın eli var. Yani Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın içinde mi? Aklınıza 100 çeşit sual gelecektir. Cevap veremeyenler Ulul Elbab'a müracaat edeceklerdir. Ettiler. Ne çıktı sonuç? Başka ayetlerle birleşen bir sonuç çıktı. Şimdi ayetleri sıralıyoruz. Bir, Habibim, okumu attığın zaman sen atmadık. Sen atmadın. Biz attık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşta yerden bir avuç kum alıyor. Atıyor düşmanın üzerine. Ve Allah Teala Kur'an'a bu hükmü koyuyor. Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala devam ediyor. O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim vahiy yoluyla konuşturduklarımızı konuşur. Yani asıl manası o konuşmaz, biz konuştururuz onu diyor Allah Teala. O kumu atarken görürsünüz o atar ama aslında atan biziz diyor. Onun kalbine Kur'an-ı Kerim'i nakşettik diyor Allah Teala. O yürüyen bir Kur'an'dır diyor. Bu hüviyette olanların diyor hakki hiyarları, seçim hakları yoktur. Bu sebeple, bu sebep dolayısıyla diyor Allah Teala onlar sorumluluk taşımazlar. Onların sorumlulukları yoktur diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kumu atmıyor. Allah atıyor. Ama herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış.
Öyleyse acaba bu olay ne? Bir kişinin iradesini Allah'a teslim ettiğin bir noktaya ulaştığını düşünelim. Ne olur teslim ederse iradesini teslim etmiştir. Ama olayları gerçekleştiren gene o kişinin kendi aklıdır. Allah-u Teala ona ard arda emirler verir. O emirlerin hepsini anında mutlaka o gerçekleştirecektir. O hedefe ulaştığı için, o vasfın sahibi olduğu için Allah iradesini teslim aldı. Daimi zikrin sahibi oldu, 19 defada kalbi müzeyyen oldu. O noktada Allah'a iradesini teslim ettiği andan itibaren Allah'tan ard arda inen bütün emirleri hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka gerçekleştirecek olan bir insanla karşı karşıyayız. Ama dikkat edin, emri Allah veriyor, o kişi emri yerine getiriyor. Allah yerine getirmiyor emri. Allah emri veriyor o kişiye. Selam makamının 5. kademesindeki irşat makamına tayin edilen kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah devamlı emirler verir, o da devamlı emirleri yerine getirir. Emirleri yerine getiren Allah değildir. Emirleri veren Allah'tır, yerine getiren kişidir. İradesi Allah'a teslim edilmiş olan bu kişinin iradesine ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü nefsinde afetler kalmamıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu? O tasarruftadır. Ne demek tasarrufta? Onun aklı fizik vücuduna kumanda etmez, edemez. Onun vücuduna kumanda eden Allah'tır. Bütün devirlerde, bütün huzur namazı imamlarının, ki bütün peygamberler devirlerinin huzur namazının imamıydılar, hepsi tasarruf altındadırlar. Allah'ın tasarrufu altında. İşte onlar Allah'ın kumu alıp attırdıklarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı vücuduna kumanda edip de o kumu alıp atmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı yerine Allah kumanda ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah Teala. Yani kumanda eden senin aklın değil diyor. Kumanda eden benim diyor. O kendiliğinden konuşmaz. Onun iradesi onun konuşması için geçerli değildir. O iradenin sahibi değildir. Biz konuşuruz diyor Allah Teala. Ona vahyettiğimizi onun fizik vücuduna biz söyletiriz diyor Allah Teala. Bunların ışığında Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kumanda ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı değil, Allah kumanda ediyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerine de, kulaklarına da, vücudunun her organına da Allah kumanda ediyor. Eline de kumanda ediyor. Zaten Allah-u Teala ilmiyle ve rahmetiyle herkesi kuşatır. Bu sebeple Allah-u Teala yaptığınız her şeyden aynı anda haberdardır. Ama bu demek değildir ki Allah-u Teala sizin vücudunuzu kullanıyor. Sadece huzur namazının imamları, yani irşat makamına tayin edilen bir kişinin iradesini tesliminin ötesinde huzur namazının her devirdeki imamı mutlaka iradesinden sonra vücuda kumanda eden aklını da Allah'a teslim etmiştir. Artık vücuduna aklı kumanda etmiyor. Muhakeme kabiliyeti kendisindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Düşünme kabiliyeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Zeka fakültesi çalışıyor.
Ama vücuduna kumanda edecek olan sistem, o kendisine ait değil, aklına ait değil, Allah'a ait. Öyleyse onun vücuduna, her uzvuna, ellerini de Allah kumanda ediyor. Öyleyse Allah-u Teala o kumanda sırasında o vücuda tecelli etmiş, vücudun her noktasına tecelli halinde, eline de tecelli halinde. Allah'ın kumandasıyla o el başka birine uzatılıyor ve el öpülüyor. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üstündedir. İki elden üstte olan öpülür. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi madde 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle toka etmediğine, musafaha yapmadığına, el öptürdüğüne kesin delildir. Üstte olması hasebiyle. Bu ayet Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiğinin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın tasarrufunda olduğunun kesin delilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman bu ayet müteşabih bir ayettir. Hiç kimse onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diye kafadan bir düşüncenin sahibi olmamalıdır. Olursa sadece saçmalıkları yumurtlar. Ama eğer sevgili kardeşlerim, Allah size öğretmişse neyin ne olduğunu, Allah size yaşatmışsa, her söylediği şeyin gerçek olduğunu yüzlerce defa ispat etmişse, o zaman tasarrufun ne olduğunu bilirsiniz. Ama müteşabih ayetleri anlayamazsınız. Müteşabih ayetleri anlayabilen kişi

Ne kumanda edemiyor? Kumanda Allah'ta. İşte bunun adı tasarruftur. O vücuda bütün huzur namazının imamlarına Allah kumanda eder. Öyleyse o kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim vahyimiz onu konuşturur. Sadece vahyimizi söyler. Yani ona vahyettiğimiz şeyi biz söyletiriz. Bu sebeple konuşmalarından da sorumluluğu yoktur. Bu sebeple efalinden de sorumluluğu yoktur diyor Allah Teala. Fiillerinden de sorumluluğu yoktur diyor. Öyleyse bu müteşabih ayetler acaba nerede neyi ifade eder? Nerede bir ayetten hiçbir şey anlamıyorsanız onun arkasında bir müteşabihat vardır demektir. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir insana seslenmiyoruz. Bu konunun 10 yıllar, 20 yıllar ilmini yaptıktan sonra bir şeyler anlamayan kişilere sesleniyoruz. İşte o anlayamadığınız yerde Allah'ın müteşabih ayetleri öğrettiği insanlar vardır. Şu anda onlardan biriyle karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müteşabih ayetler, manaları anlaşılamayan, ilk bakışta anlaşılamayan ayetlerdir. Şimdi bakıyoruz beraberce Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune suel hisab ve yahşemne rabbehum vellezine sabir ibtilae ve çerabbehum. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Manası ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ ve misaklerini bozmazlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki sözlerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Cevap geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olacağından korkanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine göre. Ve onlar Allah'a karşı huşu duyanlardır. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte hadi bakalım, buyurun şimdi Allah'ın zatını dilemek. Din adına ahkam kesenlere dikkatle bakın. Allah Teala 100'den fazla ayeti insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor ve bu aklı evveler onu net olarak reddediyorlar. Hayır diyorlar. İnsan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmaz. Ruh vücuttan ayrılınca kişi ölür. Çünkü ruh kişiye hayat veren ruhtur.

Hadi bakalım, buyurun. Kur'an'ın bütün hükümlerini hiçe sayan bir zihniyet. Hidayet nedir? İnnel hüda, hüdallah diyor. Şimdi bu kafa yapısında olan bir insana inne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır derseniz, bu kişi acaba ne yapar? Bütün düşünce sistemine ters bir şey söylüyorsunuz. Adam bir defa inanmış ki ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Eğer ona derseniz ki aziz kardeşim bana bir ayet, bir tek ayet gösterebilir misin? Ruh vücuttan çıkınca vücudun öldüğüne dair bir tek ayet gösterebilir misin? Gösteremez çünkü öyle bir ayet yok ve söylediği yalan. Hadi yanlış diyelim. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ve onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir ifadesine ne diyeceksiniz? Niçin diliyor Allah'ın zatını? Görmek için mi? Allah'ın zatına ulaşmak için mi? Allah'ın zatına ulaşmaksa Allah'ın zatı ulaşılmaz diyor adam. İlimden yana nasibi yok. Alamamış nasibini. Allah'ın zatına ulaşmak ona göre müteşabih ayet. Böyle saçmalık olmaz diyor. İnsan bir mahluktur. Allah ise Halık'tır. İnsanın Allah'a ulaşması mümkün değildir. Gerçek söylediği. Gerçekten fizik vücudumuzun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'ın zatına ulaşması, nefsimizin de Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir bu dünya hayatında. Ama ruhumuz zaten oradan, ondan gelmiştir ve de ona dönecektir. İstesek de istemesek de dönecektir. Ama Allah Teala yüzden fazla ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönüşünden bahsediyor. Yani hidayetten bahsediyor. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inananlardır. Onlar huşu sahipleri. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah sizi mutlaka ruhunuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına kesin olarak inandırır. Ayetleri o çıkarır karşınıza, sizi o ikna eder. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması var. 21. basamaktaki bir olgu. Bir de Allah'ın zatını kalp gözüyle görmek var. 28. basamağın 5. kademesi. Birisi 21. basamak, velayetin başlangıcı. Öteki 28. basamak, velayetin sonu. Üstelik de bir insanın normal standartlardaki bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe. İradeyi de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından inşaada mezun ve memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla görevlendirilen bir kişi. Üzerinde kim var onun daha üstünde? Bütün kavimlerdeki Resuller var. Onların en üstünü, üstlerinde bir tek kişi var, devrin imamı. Tasarruf altında olan sadece devrin imamıdır. İşte tasarruf müessesesi bir müteşabih hüküm ifade eder. Söylediğimiz ayetlerde Allah Teala öyle bir açıklama yapıyor ki normal bir standart içinde dinin sadece kendilerini kurtaramayacak olan yönlerini öğrenenler için çok mantıksız görünen bir ifade. Senin elini öptükleri zaman, sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı.
Şimdi bakalım Allah Teala ne diyor? Diyor ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ihtisas ettiklerini ikişer ikişer indirir diyor. Yukarıdan aşağı inzal eder diyor. Nedir bu? Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Allah'ın bunları söylemesi için bundan evvel başka bir şeyler söylemesi lazım. 22. ayete iniyoruz. Ve 22. ayette Allah Teala buyuruyor ki sadece göğüsleri şerh edilerek göğüslerinden kalplerine Allah'ın yol açtıklarının kalbine Allah'a teslim olmaları için göğüslerinden göğüslerini yararak Allah'ın göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşır. 22. ayet, 23. ayet Allah ihtisas ettiklerini kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir. Hadi bakalım şimdi çıkın işin içinden. Kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak. Kitap bir zarftır. İçindeki sözler mazruftur. Rahmet bir zarftır. Beraberinde getirdiği Fazıl isimli nur mazruftur. Rahmet bir zarftır. Beraberinde getirdiği Salavat isimli nur mazruftur. Öyleyse bir evvelki ayet-i kerimede söz konusu edilen nurları Allah Teala ikişer ikişer indiriyor. İkişer ikişer indiriyor Allah Teala. Yukarıdan aşağı. Kur'an-ı Kerim'i de inzal etmiş, ayetleri de inzal etmiş, katından indirmiş. Rahmet de fazla, salavat da Allah'ın katından geliyor ve ikişer ikişer indiriliyor. Netice mi? Göğüse geliyor, göğüsten yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. O kişinin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. O kişinin kalbine giren nurlar o kişiyi kasiyetten kurtarıyor. Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde. Kalbinin karanlıklarından kurtarıyor. Kalbi fazıllarla dolmaya başlıyor kişinin. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefsin temizlenmesi, afetlerden kurtulması. Zümer 22'yi devreye kattığınız zaman Zümer 23 mana kazanıyor. Demek ki Allah'ın katından Kur'an nasıl bir zarfla, zarfsa içindeki sözler de mazrufsa, zarfın içindekilerse rahmet zarf, rahmetle beraber gelen salavat mazruf, yine rahmetle beraber gelen fazıl mazruf. İkişer ikişer indiriyor. Sonuç ne? Aynı. E diyor, onlar diyor kişiyi huşu sahibi kılar, bu ikişer ikişer inen şeyler. O kişinin tüyleri dikilir, diken diken olur diyor. O kişiyi huşuyla ürperir diyor. Ve o kişiyi Allah böylece tezkiye eder diyor. O kişinin kalbini Allah böylece tezkiye eder diyor. Nefs tezkiyesi demek kişinin nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının Allah'ın katından gelerek yerleşmesi. Öyleyse Allah Teala bunları söylediği zaman arkadan söylüyor. İşte Allah'tan inen bunlardır ki diyor, bu nurlardır ki diyor, o kişiyi Allah bunlarla tezkiye eder. Ve bunlarla hidayete erdirir diyor.
Allah-u Teala. Bir taraftan nefsi tezkiye ediyor, bir taraftan da nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesinin vücuda geldiği noktada ise ruh Allah'a ulaşıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'da müteşabih ayetler var. Ama bu müteşabih ayetlerin manasına bizim sevgili afur tafurlu din adamlarımız varamıyorlar. Çünkü Allah'tan sorabilmek gibi bir vasfa Allah onları sahip kılmamış. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların geleceğinde Allah'ın müteşabih ayetlerini anlamak söz konusu olabilir. En azından cennete girmek söz konusu olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Din alimlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyenlerin kurtuluşları imkansız olduğunu, mutlaka cehenneme gideceklerini de ne yazık ki gene bilmiyorlar. Kendilerinin kurtuluşa ulaşacağını zanneden bu tarzdaki din öğreticilerine sadece iki ayet veriyoruz. Okuyun, hükmünüzü verin, sonra bize ulaşın. Biz size uzun uzun izah edelim. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. 78'in 7 ile 8'i. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi müteşabih ayetlerin ne olduğu hakkında bir yakın noktaya, yakine asla ulaşamazlar. Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dini Allah'ın din öğrettiklerinden öğreneceksiniz. Sözümüz buraya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Allah ile olan ilişkiler sevgiden başka bir şeyi yansıtmaz. Nefret bir insana hiçbir zaman mutluluğu yaşatamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını hedeflemiştir. Onun dizaynında Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele alıp dikkatle incelediğiniz zaman göreceksiniz ki Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey sadece onların mutluluğudur. Şartlara baktığımız zaman birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemeyi görürüz. Bu cennet mutluluğunun ilk adımıdır. Dünya mutluluğun da öyle. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerimizi keser. Yani şeytanın ya da etrafındaki şeytanların bizleri mutsuz etmesi için bizim düşünce sistemimize ulaşmaları gerekir. Allah-u Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse şeytanın onlara tesir etmesini, o kişi bunu dilediği anda engeller. Artık o günden sonra şeytan o kişiye normal standartlarda 7-8 aylık bir süre tesir edemeyecektir. Ve bu kişi mutluluğu sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş bir insan kadar üst seviyede yaşayacaktır. O zaman anlayacaktır ki bizi mutsuz eden şey devamlı şeytanın negatif istikametlerde bizi etkilemesidir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesin olarak engellerse ne olur? Engellerse şeytan o kişiyi mutsuz ve huzursuz edemez. Bizi mutsuz eden, huzursuz eden husus, şeytanın üzerimizdeki devamlı telkinleridir, saldırılarıdır. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları huzursuz etmek için takımından milyarlarca şeytanı vazifeli kılmıştır. Hepsi ayrı ayrı biz insanları mutsuz etmek için büyük gayret sarf ederler. Allah da Bunu önleyecek olan formülleri bizlere ulaştırıyor. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilek o kişinin mutsuzluktan kurtulması için ilk adımı temin eder. Çünkü bu dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir, bilinir ve görülür. Allah'ın bütün istediği şey bir insanın böyle bir talebi mutlaka gerçekleştirmesidir. Yani ya Rabbi, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte kişinin bunları söylemesi asıldır. Böyle bir noktada Allah-u Teala derhal harekete geçecektir. Ve kişinin bu istikametteki dizaynına mutlaka Allah-u Teala müdahale edecektir. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın buradaki yardımına baktığımız zaman bu yardımın insanları mutlu eden boyutunun şeytanın devreden çıkması olduğunu görürüz. Sadece bu sebebe dayalı bir mutluluk yaşanır. Şeytanın bizleri mutsuz etmek için ne kadar büyük bir gaye sarf ettiğini ancak bu mutluluğu yaşayanlar anlayabilir. Şeytanla ilişkileri kesilen insan nefsinin afetlerinin artık hüküm ferma olmadığını, nefsinin afetlerinin ona tesir etmediğini, bu afetlerin artık bir üst seviye talebin sahibi olmadıklarını görecektir ve yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Allah'ın yardımlarının ne ölçüde geldiğine baktığımız zaman Allah'ın o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracağını dikkate almak durumundayız. Ne olur? Bir insan mürşidine ulaşıp taviyetini gerçekleştirirse hayatının manevi cephesinin ikinci safhasına ulaşmıştır. 7 safhalı bir mutluluğa doğru yapacağı yolculuğun ikinci safhasındadır. Taviyet demek, ruhun vücuttan ayrılması demek. Taviyet demek, ruhun Allah'a doğru seyrisülük atlı bir yolculuğa başlaması demek. Öyleyse nasıl bir dizayn bu sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuğa başladığı zaman 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Böyle bir muhtevada nefsinizin afetlerinin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar size tesir edemediğini göreceksiniz. ve sizden ayrılan ruhunuz Devrin İmamı'nın dergahına ulaşacak. Oradaki seyri sülükte olan, yani Allah'a doğru yola çıkmış olan yüzlerce ruhla aynı standardın içinde olacaktır. Aynı yolculuğun içinde olacaktır. Evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara o da çıkacaktır. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren yedi sekiz aylık bir zaman parçası içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ruhun yolculuğunun adı seyri sülüktür. Allah'a doğru ulaşma, yola çıkma, yaklaşma ve ulaşma yolculuğu. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun gök katlarında yükselmesi arasında matematik bir ilişki söz konusudur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin her %7 eksilmesinde ve bu afetlerin yerini ruhunuzun hasretlerinin aynı oranda yerine getirmesi, afetlerin yerini ruhun hasletlerinin adım adım alması, bu istikamette bir nefs temizliği olayını gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olguyu Allah Teala nasip kıldığı zaman bu istikamette ona, Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak söz konusudur. Bu bir yolculuktur. Ruhunuzun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsinizin kalbindeki afetlerin %7, %7 azalması lazım. Her %7 nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girdiği noktada ruhunuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselecektir. Ve yolculuğunu Allah'a doğru mutlaka tamamlayacaktır. Nefsinizin afetleri temizlendikçe mutluluğunuz artacaktır. Biliyorsunuz ki mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı olduğu cihetle ve bütün yasaklarını da mutlaka yapmak istediği cihetle Allah'ın talepleriyle nefsinizin talepleri birbirinden tamamen kopmuş durumdadır. Kopuk durumdadır. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterken, ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. Öyleyse iki düşman kardeş, birini Allah'a doğru yola çıkarttığınız ana kadar İçinizde, iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. İşte insanı mutsuz eden budur. Nefsin tesiri altında işlenen her hata, her yanlışlık kişinin huzursuzluk duymasına, pişmanlığına sebebiyet verecek. Ama nefs afetler itibariyle duruma hakim olduğu sürece fizik vücut onun dediklerini gerçekleştirecektir. Bu da her olaydan sonra onun huzursuz olmasına, sıkıntı duymasına yol açacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah ile olan ilişkilerinizin en güzele ulaşabilmesi, ruhunuzun hasletlerinin duruma tamamen hakim olmasıyla mümkündür. Ama ruhunuz, siz Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinizi Allah'tan istediğiniz, Allah size mürşidinizi gösterdikten sonra tabiyetiniz anında ruhunuz mutlaka sizi terk edecektir. Devrin imamının dergahına gidecektir. Artık sizinle beraber değildir. İşte bunun için Allah Teala şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini tamamen kaldırıyor. Artık dengeyi koruyacak olan ruhunuz %100 güzelliklere donanmış olan, Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan ruhunuz, o sizinle beraber değildir. O artık sizden ayrılmıştır. Nefsinizin afetlerinin tek başına bir hiç olduğu, ancak şeytanın devamlı kışkırtmasıyla sizi rahatsız edebileceği şuradan da bellidir ki nefsinizin afetleri ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra gene vardır, durmaktadır ama tesirleri sıfırlanmıştır. Şeytan hangi standartlarda olursa olsun nefsinizin afetlerine tesir edemez. Edemeyeceği için afetler bir nevi uykudadır. Ve siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek olan bir hüviyette olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması o demektir ki nefsin afetleri size hiç tesir edemesin. Ya Allah Teala böyle şeytanla ilişkinizi kesip ruhunuzu Allah'a ulaşana kadar size bunu sağlar, büyük mutluluğu yaşarsınız. Ya da ikinci faktör çok daha önemli ve kalıcı. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İç dünyanızdaki kavga tamamıyla biter. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen çok güzel bir insan olursunuz. Bu daimi zikirle mümkündür. Zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın size ulaşmasını neticelendirir, intac eder. Bunlar nefsinizin kalbini %7 %7 doldurdukça ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa başlamıştır vaktiyle. Daimi zikre ulaştığınız zaman olay farklı bir boyut kazanır. Daimi zikir, nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerine

Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu ve yerine ruhunuzun bütün özelliklerinin yerleştiği yeni bir durumu ifade eder. Bu noktada artık nefsinizin afetlerinin sizi negatif istikamette etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü afetler tamamen yok olmuştur. Nefsiniz hasletlerle, yani ruhunuzun hasletleriyle değil, ama Allah'tan gelen o hasletlerin görevinin aynını gerçekleştirebilecek olan fazıllarla donatılmış olur. Yüzdeki başlangıçtaki giriş rahmet nuruna aittir. Geri kalan %98 nur fazıllardır. Fazıllar Allah'ın fazlını ifade eder. Allah'ın fazlı keremiyle size ulaştırdığı her şey bu standart içinde sizi sadece mutlu kılmak için gönderilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz gerekir ki Allah-u Teala size bunca nimeti vermiş. Kanunlarını koymuş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz tamamlanmıştır. Geri kalanı ben alacağım ele ve sizin nefsinizi %51 nura ulaştıracağım. %49'u %7 defa %7 fazıl, %2'si de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla donatacağım ve ruhunuzu da bana ulaştıracağım. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbindeki nurlar %7, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazılda ruh birinci kat gök katına ulaşır. İkinci %7 fazılda ikinci gök katına ulaşır. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşan ruh neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'dan dike bir yolculukla Allah'ın katına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, ifna olma, yok olma demek, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak demektir. Zaten biz insanlar ruhumuz falan deriz ama realite o değildir. O ruh bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ. Biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ruhundan üfürmesiyle bir ruhun sahibi olmuşuz ve de onu Allah'a göndermişiz, iade etmişiz. İşte bütün insanların mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel emridir. Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7 fazlaların birikmesi gerekir. Bu ise dengenin tekrar kurulması halidir. Başlangıçta ne vardı? Ruhunuz vardı, %100 hasletlerle dolu. Ne vardı? Nefsiniz vardı, %100 afetlerle dolu. Denge kurulmuştu, %100 afete mukabil, %100 haslet. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz için vücudunuzdan ayırdı. Ruhunuz seyri sülük yoluyla Allah'a doğru yola çıktı. Ve her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak %51 nur birikiminde Allah'ın zatına ulaştı.
Ne oldu başlangıçta? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu. Yani ikisinin bir denge halinde olması söz konusuydu. Ulaştığı anda da aynı denge oluştu. Nasıl oluştu? Nefsinizin kalbindeki afetler yarıya indi. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ama afetler yarıya indi. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Nefsinizin kalbi artık yarı yarıya %51'i, %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere %51'i nurlar, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen hüviyetteki bir standart. Diğer taraftan da nefsinizin kalbi hala başlangıçtaki afetlerin %49'unu bünyesinde barındırıyor. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyen ama kötülerle iyiler arasındaki denge kurulmuş durumda. Başlangıçtaki %100 ruhun hasletleri, %100 nefsin afetleri diye iki varlığın muhtevasının eşitliği. Şimdi birisi üzerinde %50 afet, %50 fazla olmak üzere ya da %51'e 49 çok yakın iki rakam aynı dengeyi sağlamış oluyor. Yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakıyor. Artık nefsiniz tamamen şeytanın telkinlerine açık. Ve kaybedenler bu noktadan itibaren kaybetmeye başlarlar. Bir insan bu noktadan itibaren Allah'ın koruyucu kalkanını devre dışı bıraktığı noktadan itibaren kendisine düşen görevleri yapabilse, yani o seviyeyi diyelim ki böyle bir noktaya günde 2 saat zikirle ulaştı. Diyelim ki 3 saat zikirle ulaştı. Daha fazla sıra gerek yok zaten. 2-3 saatlik bir zikir sizi mutlaka ruhunuzun teslimine ulaştırır. Bu seviyeyi kişi ömrü boyunca devam ettirebilse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşine tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ömrü boyunca böyle devam ettirebilirse, yani 2 saatte mi ulaştı, 2,5 saatte mi ulaştı, 3 saatte ulaştığını kabul ederim. Her gün işte o miktardaki zikrini devam ettirebilirse bu kişi ömür boyunca yarı yarıya mutlu bir insan olarak yaşantısını devam ettirir. O başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki tam mutluluk hali yarım mutluluğa dönüşmüştür. Çünkü nefsin kalbindeki afetler de artık hüküm fermadır. Şeytan onlara tesir edebilmektedir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki hasletlerde görevlerini yapmakta, kişi zikriyle o hasletleri korumakta. Hasletler hiç eksilmemekte. Böyle bir durum o kişiyi ömür boyu bu %50 mutluluk seviyesinde dünyada yaşatır ve bu kişi kıyametten sonra 3. kat cennete mutlaka girer. Problem kişinin Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kaldıktan sonra şeytanın onun üzerindeki tesirini artırarak
onu alaşağı etmesinden kaynaklanır. İblis bütün gücüyle insanların mutluluğunu engellemeye çalışan bir hüviyeti sergiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Ve insanlara yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Bu sebeple bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki o 2 saatlik en yüksek ihtimalle 3 saatlik bir zikri o kişiyi dünya saadetinin %50'sine mutlaka ulaştırıyorsa, bir ömür boyu kişi bu mutluluğu yaşayabilecektir. Bu mutluluk devam edecektir. Bir ömür boyu. Bu kadarcık bir zikirle kişi günün yarısını mutlulukla geçirecek. Mutlaka 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren birçok kişi kayıplara uğramaya başlar. Şeytanın tesiri onlar üzerinde hüküm ferma olur ve kişiler yavaş yavaş zikirlerini azaltırlar, ibadetlerini eskisi gibi yapamaz olurlar ve mutsuzluğa düşerler. İşte bu husus anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala Allah'ı وَلِيُّلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجِنَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah, amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Nasıl ulaştırır? İşte anlattığımız gibi o kişinin nefsinin kalbini %51 nura kadar Allah ulaştırır. Allah burada açıkça bu görevi kendisinin yaptığını söylüyor. Ama kişi %51 nura ulaştıktan sonraki kesim, bundan sonraki kesim bölümde anlatılıyor. Diyor ki, o kafirlere gelince onlar tağutun dostudurlar ve nurdan zulmete ulaştırılırlar. Nefslerinin kalbinde %51 nur oluşmuş ama kişi zikirlerini eksiltmeye başlamış. Bu yavaş yavaş zikrin tamamen yok olmasına, ibadetlerin sarsılmasına ve o kişinin Allah ile ilişkisinin giderek zayıflamasına, belki sonunda kopmasına sebebiyet verir. Bir defa daha altını çizerek tekrar edelim ki aynı seviye muhafaza edilebilse, yani o kişi 2 saat zikir yapıyorsa o zikrini ömür boyu devam ettirebilse, hep mutluluğun en az yarısını dünya saadetinde yaşayacaktır. Mutlaka kıyametten sonra da Allah'ın 3. kat cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde görüyorsunuz ki sizin gayretinize dayalı bir muhteva tayini yapılmış. Peki bunun ötesi var mı? Elbette var. Kişi zikrini aynı seviyede durdurma konusundaki gayretlerini onları arttırmaya yöneltirse ve bunu başarabilirse nefsinin kalbinde %81 nura ulaştığı zaman ki mutlaka bunun için günün yarısından daha fazla zikretmesi ve zahit olması gerekir. Günün yarısından daha fazla zikrin bir noktasında
O kişinin nefsinin kalbi %50-81 nura ulaşacaktır. Bu, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ispat eder. Daha ötesi var mı? Var. Daha ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbap olur. Allah Teala buyuruyor ki: Li ulul elbap, Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Li ulul elbap yeskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçünde de zikreden bir insan, zikrin bütün muhtevasına sahiptir. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve bu kişiye yedi kat yerler ve yedi kat cehennem kademe kademe gösterilir. Burada yedi mertebe kalbi kişinin ulul elbap makamında müzeyyen olur. Yedi kademe tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Bu yeni bir kademeye geçişin işaretidir. Nitekim bundan sonra birinci gök katı gösterilecektir. O zaman kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir sonunda. Tövbe-i Nasuh'unu Allah'ın huzurunda yaptığı tövbeyi tamamladığı zaman bu kişi salah makamına geçer. Orada günahları ikinci defa örtülür. Sonra başın üzerine salah nuru verilir. Sonra o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Orada Allah Teala iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kalır. Bu mutlulukların en üstünüdür. İrşat makamının sahibi kılınan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği cihetle artık oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. İradesini Allah'a değil de iradesi Allah Teala tarafından teslim alınır. Ama onu idare eden güç Allah değildir. Külli iradedir. Ve de o kişi külli iradenin kontrolü altında bir dünyadaki en mutlu insanların ulaştığı bir hayatı geçirir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına tayin edilen kişi tam 19 mertebe nefsinin kalbindeki afetler %100 yok olduktan sonra yerlerini %2 rahmet, %98'de fazıl nurları aldıktan sonra o kişinin irşat makamına tayini Resul ve Nebi olmayan insanların dışındaki bütün insanlar için en üstün makamdır. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizaynda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabileceğiniz yeni bir noktaya sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde her şeyin en güzelini
yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Sonsuz fark şükrederiz ki bir defa daha İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu öğretinin inşallah yeni bir safhasındayız. 14 asır evvelki İslam ile bugünkü İslam'ın karşılaştırılması. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. İslam dini son din değildir. İslam dini yeni bir din değildir. İslam dini evvelkilere ilave edilmiş, onların arkasından gelen bir din değildir. Çünkü başka dinler yoktur. Çünkü birden fazla din hiç olmamıştır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ondan Havva anamızı yaratıyor. Ve onlardan insan adı verilen bir yeni yaratıklar dizisi oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'la birlikte bir din söz konusu oluyor. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına öğrettiği, torunlarına öğrettiği, torunlarının torunlarına öğrettiği, 1200 yıllık hayatında kendisinden sonra gelen herkese öğretmeye çalıştığı bir din söz konusu. Takvayı da içine alan bir din. Habil, Kabil tarafından öldürülmeden evvel diyor ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yani takvanın ne olduğu Hazreti Adem zamanında da biliniyordu. Din ki takva üzerine kurulmuştur. Yedi safhada takvanın yaşanması söz konusudur. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ve ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'in yaşadığı din ile son insan olmayan ama son nebi, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı din aynı dindir. Aklınıza gelen bütün peygamberleri sıralayın. Hepsi aynı dini yaşadılar. İlk peygamberle son peygamber arasındaki geçen bütün peygamberler ve insanlık tarihi boyunca her kavimde mutlaka bulunan bütün Resuller aynı dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşadılar. Ve kainatın tek dininin Arapça adı İslam'dır. Çünkü din Allah'a teslim olmak demektir. Şeksiz ve şüphesiz bütün mevcudiyetiyle Allah'ın kendisine bahşettiği her şeyiyle bir insanın Allah'a teslim olmasını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dine dikkatle baktığınız zaman

İnsanlığı iblisin ne kadar büyük saptırmalara ulaştırabildiğini biraz da hayretle müşahede edeceksiniz. Bugün Hristiyanlar kendilerine ait Hristiyanlık adlı bir din olduğunu, Yahudiler kendilerine ait bir din olduğunu, İslam'ın %90'dan fazlası kendilerine ait ayrı bir din olduğunu, bütün dünya üzerindeki dinler, çok sayıda din var, hepsi de kendilerine ait olan dinin diğer dinlerden ayrı bir din olduğunu, sözüme dikkat edin, zannetmektedirler. Bu kuruntuya sahiptirler. Öyle düşünürler ve öyle olduğunu zannederler. Peki Allah ne diyor? Allah da diyor ki, bir dinden fazla din hiç olmamıştır diyor. Sadece diyor, bir tek din yarattık. Onu Hanif dini olarak isimlendirdik diyor. Hanif dini özellikler taşıyor. Birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Tevhid akidesi. İkinci özelliği Allah'a inanan insanların tek bir fırka oluşturması, fırkalara ayrılmamak. Cem özelliği. Tek bir Allah'a inanmak, asla şirke girmemek. Birinci özellik, tevhid akidesi. İkinci özellik, Allah'a inananların tek bir fırkayı oluşturması. Cem. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra üçüncü ve temel özelliği Hanif dininin Allah'a teslim olmak. Hanif dininin mensupları, Allah'ın tek dininin mensupları Allah'a teslim olmayı kendilerine hedef alanlardır. Ruhlarını sırasıyla veçlerini yani fizik vücutlarını 2, nefslerini 3 ve iradelerini 4 Allah'a teslim edeceklerdir. Öyleyse meselemize şer'i açıdan baktığımız zaman Şura suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın şunu söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyederek sana da şeriat kıldık. Bütün peygamberlerin isimlerini sıralamamış. Ama sıradan verdiği isimler bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını gösteriyor. Tek bir din yaşanmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve bu dinin temel özelliği şirke yer vermemesi. Birden fazla Allah, birden fazla ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece tek bir ilah vardır. O da Allah'tır diyor Allah Teala. Öyleyse
Tek bir ilah, Allah. Bütün dinlerin şeriatı aynı. Aynı şeyleri emretmiş Allah Teala. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikir yapmayı, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasındaki en önemli ibadet, zikir ibadeti. Ve bu ibadetlerin ötesinde hedef tayini yapmış Allah Teala. İşte dini hedefler ve bu hedeflere ulaştıracak vasıtalar olarak iki cepheye ayırmış Allah Teala. Vasıtaları kullanarak hedeflere ulaşmak. İşte insanoğlunun hedefleri dört tane teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bu teslimat keyfiyeti yedi safhada oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun da hanif olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim kendini hanif olarak, hanif dinine ikame et. O dinin bütün vecibelerini yerine getir. Hanif olarak kendini dine ikame et ki biz bütün insanları hanif fıtratında yarattık. Yani kainatın bu tek dinini yaşayabilecek özellikte yarattık. Dikkat et ki diyor Allah Teala, ne Allah'ın dininde hanif dininden başka bir din yaratmamıştır manasına konuşuyor, ne de Allah'ın insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dinidir. Başka bir din yaratmadım diyor Allah Teala. Öyleyse bir din var. Tek bir din. Şimdi bakıyoruz zamanımızda insanlar diyorlar ki İslam en son indirilen dindir. Bütün öteki dinlerden farklıdır. En üstün olan din odur. Dinler yoktur ki üstünlüğü olsun ya da ötekilerden düşüklüğü olsun. Dünya insanının bugünkü en büyük hatası kendilerine ait olan bir din olduğunu zannetmeleri ve başkalarına ait olan dinlerin de var olduğunu zannetmeleri ve kendi dinlerinin dışındaki insanları kendilerine düşman görmeleri. İşte sevgili kardeşlerim, büyük yanlış, dünya sulhunun önündeki en büyük engel budur. İnsanların, Allah'a inanan insanların kendilerini ayrı ayrı dinlerin sahibi zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'a inananlar var. Allah'a dost olabilecek vasıflarda yaratılmış olan bütün insanlar, Allah'a dost olabilecek olan vasıflarla yaratılmıştır. Herkes hanif fıtrat ile yaratılmıştır. Yani bütün yaratılan insanlar Allah Teala tarafından yaratılmıştır ve hepsi de
Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yazılmıştır. Bu dinin muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dini kıyamete kadar devam edecek olan ve ta Adem Aleyhisselam'dan başlayan kainatın yegane dinidir. Ve insanlar, biz Müslümanız, biz Hristiyanız, biz Yahudiyiz diye gruplara ayrılmışlar ve en kötüsü büyük bir düşmanlık yaşanıyor dünya üzerinde. Başka dinlerin mensuplarıyla başka dinlerin mensupları arasında. Kendilerini daha doğru bir ifadeyle başka dinlerin mensupları zannedenler arasında. Sevgili kardeşlerim, bir müşterek tehlike var. Bütün dinlerin karşısında olan bir müşterek tehlike. Şeytan ve avanesi. İşte dinlerin sahiplerine iblis bölerek, parçalara ayırarak başka dinlerin var olduğuna onları ikna etmeye çalışarak insanları gruplara bölmeyi başarmış. Dikkat edin, şeytan bütün insanlar için en büyük tehlikedir. Allah Teala diyor ki, ben sizden şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor ey insanlar. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. İşte bu bütün insanlığın apaçık bir şekilde düşmanı olan iblis dünya üzerinde bir takım insanları kendi cephesine kaydırmış durumda. Artık zamanımızda şeytana tapanlar var. Ve bunlar şu anda dünyada çok ciddi bir sorun oluşturuyorlar. Ve bu topluluk dünyanın bütün zenginliklerine göz dikmiş durumda. Sayıları her gün süratle artıyor. Bütün güçleriyle dinler arasındaki düşmanlıkları zülfiyare dokunmadan, yani çaktırmadan ateşlemeye çalışıyorlar, arttırmaya çalışıyorlar. Her tarafta dinlerin sahipleri arasında anlaşmazlıklar, kanlı olaylar cereyan ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biz kainatın ezeli ve ebedi, yani kayyum olan dinini, kainatın tek dinini, Hanif dinini, İslam dinini sizlere anlatmak için buradayız. Bugün dünya üzerinde İslam aleminin yaşadığı standartta,
bir din anlayışı duruma hakim olmuştur. Fıkıh müessesesi, yani insanların dünya hayatında nasıl davranacaklarını belirleyen genel kaideler dizisi çok iyi alimlerle temsil edilmektedir. Ve şeytan bütün insanların dikkatlerini ve gayretlerini fıkıh kesimine çekmiş ve din alimlerinin çoğu fıkıh alimleri üzere yetişmekteler. Böylece şeytan insanların dikkatlerini büyük kütlelerin, büyük insan kitlelerinin dikkatlerini olması lazım gelenin tamamen dışına taşımayı başarmış. O gerçekten konularını çok iyi bilen fıkıh alimleri o bildiklerinin kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Ve korkunç bir gerçekle karşı karşıya olacaklar. Öldükleri zaman kurtulamadıklarını görecekler. İşte bu hazin tablonun bilançosunu yapmak üzere bu konuşma tanzim edildi. Sevgili kardeşlerim, dedik ki İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun ve çin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Asırlar boyunca aynı şeyler oluşmuş. Allah'a bir teslimiyet söz konusu. Sadece her kavimlerdeki resullerin etrafındaki az bir azınlık, az bir topluluk tarafından. Allah Teala'nın hiçbir kavmi resulsüz bırakmamasına rağmen, hiçbir devrede resulsüz bırakmamasına rağmen her kavimdeki resuller mutlaka inkar edildiği için, her kavimdeki resuller etraflarına pek az kendilerine tabi olan insanlar ulaştığı için, dini o resullerin himayesinde yaşayanların sayısı büyük topluma göre her zaman %10'un altında olduğu için, insanların çoğu kısa bir zamanda dinlerinin ne olduğunu unutmuşlar. Her dinde asılların yerini iblis hurafelere terk ettirmiş. Ve Hazreti Adem'den 10 binlerce yıl sonra insanlar bugün sayısız dinlere bölünmüşler, bölük pörçük olmuşlar. Ve dinlerini esas almışlar. Herkes kendi diniyle övünür olmuş. Daha da kötüsü, başka dinlerdekini düşmanlar kabul etmişler. Ve bu düşmanlıklar şu anda dünya üzerinde katliama sebebiyet verecek bir boyut kazanmış durumda. Bir taraftan terör, öbür taraftan bu terörü celbedecek olan
katliam olayları. Sevgili kardeşlerim, bir dizaynı yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Ne Hristiyanlıkta, ne Yahudilikte, ne İslam'da büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir İslam'ı yaşayanlar? Kimdir Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar? İnsanlık tarihi boyunca sayıları her devrede %10'un altında olan ama her devrede aynı hayatı yaşamayı başaranlar. İşte Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, İslam'ın içinde de küçük gruplar İslam'ı yaşıyorlar. Kur'an'daki İslam'ı 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı İslam'ı bütün peygamberlerin, bütün resullerin ve onlara bağlı olanların, İslam'la onlara tabi olanların yaşadığı İslam'ı ve bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası dinlerini, o kainatın tek dinini yaşamıyorlar, partilere, gruplara ayrılmış durumdalar. Ve şeytan bununla övünüyor. İnsanları bölebildiği için bir, kainatın yegane dinini insanlara yaşatmadığı için iki, ve bütün insanları gruplara ayırarak birbirine düşman kıldığı için gururlanıyor. Ve şeytana tabi olanların da sayısı her gün artıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an bundan 14 asır evvel indirildi. Neden Allah Teala 2000 yıl evvel Hazreti İsa'ya ondan 4000 yıl evvel Hazreti Musa'ya kitap indirmiş ve iblis nasıl olmuş da Hazreti Musa'nın Tevrat'ını da Hazreti İsa'nın İncil'ini de değiştirmeyi başarmış? Nasıl olmuş da Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş? Çünkü Allah Teala diyor ki Hicr Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Biz onun muhafızıyız. Biz, diyor Allah Teala. Yani Kur'an'ın değiştirilmesine müsaade etmeyiz, diyor Allah Teala. Kur'an bir bütündür. Kainatın tek dininin bütün esaslarını ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, bu esaslara baktığımız zaman yolumuzu çizecek olan unsurların bütünüyle orada mevcut olduğunu görürüz. Allah Teala orada verdiği açıklamalarla Tevrat'ın da Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini taşıdığını, İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini taşıdığını, hepsinin bir
hidayet olduğu, bir nur olduğu, Allah'tan gelen açıklamalar olduğu, kesinlik kazanıyor. Ve bu açıdan meselemize baktığımız zaman binlerce sene evvel Hazreti Musa ve arkadaşlarının yaşadığı dinin artık Yahudilerin %90'ından fazlasında yaşanmadığını görüyoruz. 2000 yıl evvel Hazreti İsa ve kendisine tabi olanların yaşadıkları dinin bugünkü Hristiyanların %90'dan daha fazlası tarafından yaşanmadığını görüyoruz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dinin bugünkü İslam camiasının %90'ından fazlası tarafından yaşanmadığını görüyoruz. Ve şeytanın Allah'ın huzurundan kovulduktan sonra söylediklerini gerçekleştirmekte ne kadar başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalıyoruz. İblis diyor ki Allah-u Teala tarafından kovulduktan sonra niçin kovuluyor? Hazreti Adem'e secde etmesi emrediliyor. Secde etmiyor iblis. Allah-u Teala soruyor, ey iblis seni emrime rağmen Hazreti Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ben ondan üstünüm diyor. Sen beni, yani benim fizik vücudumu ateşten yarattın, dumanlı ateşten, enerjiden. Onu ise çamurdan yarattın diyor. Çamur ateşe nazaran necistir. Ben ondan üstünüm diyor. Allah-u Teala'nın söylediği şey ise, ben şimdi bu Adem'e ruhumdan üfürdüm. Artık onun içinde bana ait, beni temsil eden bir ruh var. Bu sebeple hepiniz ona secde edeceksiniz diye emrediyor. Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, ama o zatın içinde bulundurduğu Allah'ın ruhuna secde edildiği bir vaka. Adem Aleyhisselam bu sebeple üstün. Ne gibi? Allah Teala diyor ya, eğer bana güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? O kişi gerçekten kuvvetli mi? Hayır. Ama kuvvetli olan Allah, en kuvvetli olan Allah kendisiyle beraber olduğu için o kişi bu beraberliğin kuvvetine sahip. İşte Hazreti Adem de Allah'ın ruhu kendisinde olduğu için bu beraberliğin mukaddesatına sahip. Onun için Allah Teala ayette aynen böyle söylüyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Artık o benden bir ruh taşıyor demiş oluyor Allah Teala. İblis ise fizik vücudunun Hazreti Adem'den daha üstün olduğunu iddia ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunun üzerine huzurdan kovulan, cennetten de kovulan iblis, Hazreti Adem yüzünden kendisine bu felaketin geldiği düşüncesiyle Hazreti Adem'den intikam almak hedefine kendini endekslemiş. Ve diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana o güne kadar mühlet ver. Allah Teala diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Bunun üzerine iblis diyor ki,
o gün kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Ben onların sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Bana tabi olanlar da öyle yapacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edeceğiz. Ve onların senin sırat-ı müstakimine ulaşmamaları için, sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmamaları için her şeyi yapacağız. Senin ihlas sahibi kulların hariç diğerlerini sana şükreder bulmayacaksın diyor Allah Teala. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Sevgili kardeşlerim, İblis bugüne kadar olan devrelerde bütünüyle söylediklerin tatbik sahasına geçilmiş. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu devirde varız. Şeytanın Allah'a karşı kesin bir yenilgiyi tadacağı bu devrede var olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. İblis asırlardan beri öyle bir tezgah kurmuş, öyle bir dizayn etmiş ki insanlara asılları unutturmuş. Kur'an şu anda bütün kutsal kitapları temsil eden Allah'ın indirdiği, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabıdır. Ve Kur'an'daki şeriatın bugün İslam aleminin %90'dan fazlasında tatbik edilmediğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeriat deyince Allah'ın koyduğu kaidelerden bahsediyoruz. Bu kaidelerin temel hedefinin insanları mutluluğa taşımak olduğunu hiç unutmamalısınız. Allah'ın Kur'an'ı indirmekten muradı, bu Kur'an'a tabi olacakları cennet saadetine ve dünya saadetine, iki cihan saadetine ulaştırmak olduğunu yerlerine oturtacaksınız. Düşünün ki bütün kutsal kitaplarda Allah Teala hep aynı şeyleri söylemiş. İnsanlara emir vermiş ki ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslim etmekle vazifelisiniz. Biz sizi mutlu olasınız diye yarattık. Mutluluğunuzsa salt buna bağlı. Ya size indirdiğimiz Kur'an'ın temel hükümlerini gerçekleştirirsiniz, en çok sevdiğimiz, üzerine titrediğimiz, insan adı verilen mahlukun kendisine karşı vecibelerini gerçekleştirmiş olursunuz. Ve onun için tayin ettiğimiz hedef olan mutluluğa ulaşmış olursunuz. Ya da sözlerimiz size bir değer ifade etmez. Şu dünyada bir ot gibi yaşarsınız. Bir günde ayrılır gidersiniz. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir mukayese yaptığımız zaman ne görüyoruz?
İnsanlardan kurtulabilenler cennete girebilecekler, insanların %10'undan daha az. Diyor ki Allah Teala Nebe suresinin 20. ayeti kerimesinde, Sebe suresinin 20. ayeti kerimesinde, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şu anda bana birçok kişi diyecektir ki, iyi ya işte, insanların büyük kısmı Allah'a inandığına göre, onlar mümin, öyleyse müminler cennete gideceğine göre, demek ki çoğunluk cennette olacak. Hayır sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki öyle değil. Şeytanın, böyle düşünüyorsanız eğer, şeytanın o aldattığı kişilerin arasında, aldatmayı başardığı kişiler arasında siz de varsınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteva içerisinde şeytanın büyük tuzağına beraberce baktığınız zaman bu insanların çok azı oluşturduğunu görüyoruz. Yani müminlerin. Allah'a inanan mümindir diyecek şimdi bana çoğunuz. Hayır değildir. Allah'a inanan kişi diliyle mümindir. Ama kalbinde küfür kelimesi yazıyor. Kalbi mümin değildir. İşte o insanların kalplerinin de mümin olması gerekiyor. Bu ise kalplerine iman kelimesinin Allah Teala tarafından yazılmasıyla mümkün. Bunun gerçekleşmesi ise mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmasını gerektirir. Tabiyeti neticesinde kalbinin içine iman yazıldığı zaman mümin olacaktır. İşte büyük yanılgılardan bir tanesi, belki de en büyük yanılgı, insanların kendilerini Allah'a inanıyorlar diye mümin zannetmeleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a insanların çoğu inanıyor. Ama bu Allah'a inanan insanlardan bir kısmı Allah'a şirk koşuyorlar. Putlara tapmak suretiyle. Bir kısmı Allah'a da inanıyor ama şeytana da inanıyor. Allah vardır diyor, tamam. Ama ben şeytana taparım diyor. Gidip şeytana tapıyor. Muhtevaya baktığımız zaman bu mümin olan bir tek fırkanın 73 fırkadan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka söz konusu? 73 diyor. Peki gerçekten aralarından bir tek fırka mı kurtulacak? Evet. İsmi Fırka-i Naciye. Kim bu fırkanın mensupları? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakıyoruz, bütün fırkaları gösteren ayet, En'am suresinin 153. ayet kelimesi. Ve bi ahdillahi effu haza sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan, 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar
sizi Allah'ın yegane yolunu, yegane fırkası olan sırat-ı müstakimden saptırır diyor Allah Teala. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi için sevgili kardeşlerim, mutlaka bir dileğin sahibi olması gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi. Ne yazık ki dilemezse mümin olması da kurtuluşu da mümkün değil. İşte bugün ne İslam aleminde, ne Hristiyan aleminde, ne Yahudi aleminde, ne diğer dinlerin içerisinde insanların unuttuğu en büyük kurtuluş çetesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün güzellikler bu giriş kapısının üzerine bina edilir. Bu bodrum katının üzerine bina edilir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemiyorsanız, Allah kalbinizde böyle bir talebi görmüyorsa, bilin ki üzerine 700 katlı bir sarayın inşa edileceği bodrum katını siz oluşturmamışsınız. Sadece onlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar kurtulurlar. Sevgili kardeşlerim, iblisin insanlara bırakınız her şeyi unutturmasını. Sadece bunu unutturması bile insanların ne kadar büyük bir kısmını şeytanın uşağı yapıyor biliyor musunuz? Şeytanın kulu yapıyor. %90'dan çok daha fazlasını. Genel çerçeve içerisinde iblisin yaptığı ana iki tane hile var. Başarılı olduğu iki hile. Birincisi, Allah'a ulaşma dileğini insanlara unutturmayı başarmış. İkincisi, amaçları, hedefleri bütün insanlara unutturmuş. Bunlardan bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve araçları, vasıtaları, bu hedefe ulaşmak için vasıtaları amaç haline, hedef haline getirmeyi başarmış. Ve alimleri, öğretim kadrosunda olanları bu yanlışlara inandırmış. Tek başına bu olay hedefleri yok edip o hedeflere ulaşma vasıtalarını hedef haline getirmek, tek başına bu, bütün insanlığı Allah'ın kurtuluşundan, felahtan men eden bir korkunç sonucu oluşturmuş. İnsanların %90'dan fazlası, %100'e yakın bir kesimi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bütün dinlerin içinde durum bu. Ve dilemedikleri için de ne yazık ki kurtuluşları mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim, bu panorama içerisinde şimdi beraberce
İslam'ın yaşandığı 14 asır evvelki sahabenin yaşantısına bakacağız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kurtuluş reçetesini verirken sahabenin bu kurtuluşun bütün safhalarını yaşadığını da Kur'an ayetleriyle gelecek nesillere projekte etmiş. Bugün Kur'an'ın indirilişinden 14 asır evvel, 14 asır sonra biz insanlar Kur'an'a bakarak sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber İslam'ın 7 safhasını da yaşadığını görüyoruz. İslam'ın 7 safhası. Acaba nedir bu 7 safha? 3. basamakta ulaşabileceğimiz 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktadan sonra Allah Teala üzerimizde 10 tane ihsan veriyor ve bizi mürşidimize ulaştırıyor. 14. basamak mürşide ulaşmak 2. safha ve tabi olmak. Ve böylece ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı ve Allah'a ulaşması. 21. basamak, 3. safha, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. Yani ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Peki 4. safha, ruhumuzdan sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu nokta 25. basamak. 4. safha. 27. basamak. Daimi zikirle nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. 5. safha. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde ise irademizi de Allah'a teslim ediyoruz ve 7. safa. 5 2 daha 7. Sevgili kardeşlerim, İslam ve gene Kur'an'daki adıyla Hanif dini yedi tane safhadan oluşuyor. Allah-u Teala'nın son indirdiği şeriat kitabına tek bir dinim vardır. O da Hanif dinidir. İslam dini Hanif dinidir. İbaresini koymasının arkasında ne var acaba, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Arkasında Allah'ın bütün dünyadaki inananları bir araya getirmek için bir sloganı var. İnananların aslında Allah'a inanmalarına rağmen kurtuluştan yoksun olacakları bir noktaya iblisin onları ulaştıracağını biliyor Allah-u Teala. Ve bütün insanlara bir mesaj gönderiyor. İblisin, şeytanın insanların düşmanı olduğunu, bütün gayretiyle o insanları cehenneme ulaştırmaya çalıştığını, ve
insanları aldattığını bugüne kadar, bundan sonra da devamlı aldatacağını ve ne yazık ki bunu başarıyla sürdüreceğini söylemiş oluyor. Öyleyse bir son çağ yaşanacak. İşte bu son çağda başarıya ulaşacak olan, galip gelecek olan Allah'ın dostlarıdır. Ve sizleri o hedefe ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir büyük hataya düşmüş ki insanlık, İblis onları öyle bir tuzağa düşürmüş ki insanlar dinlerini asırlardan beri yazılan kitaplardaki esaslara dayalı olarak yaşarlarsa Allah'ın cehenneminden kurtulmaları ne yazık ki mümkün değil. Allah'ın kitabına dayalı olarak yaşarlarsa işte o zaman mümkün. Ama iblis bunu yaşayacak olanların karşısına emaniye kitaplardan öğrendikleri bilgileri din zanneden ve dinin bugünkü temsilcilerini dikmiş. Bu insanlar bugüne kadar yazılmış olan yüzlerce din kitabını okumuşlar ve onların doğru söylediğinden eminler. Peki buradaki yanlışlık nerede? Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'de adlarına emaniye denilen bu kitapların karşılaştırmasını, sağlamasını yapmıyorlar. Gözleri kapalı olarak ölüme gidiyorlar. Gözleri kapalı olarak cehenneme gidiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir dizaynı düşünün. Bu dizaynda siz varsınız, sizin hayatınız var. Ve o hayatı Allah-u Teala kurtarmanızı, Allah'ın cennetine girmenizi, kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmenizi ve şu dünya hayatını mutlu olarak yaşamanızı istiyor ve bunun reçetesini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İşte iblis bu reçeteyi unutturmuş insanlara ve bu reçeteyi hedefleri yok ederek vasıtaları insanlara hedefmiş gibi kabul ettirerek dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün safhalarını yok ederek hedefine varmayı tasarlamış. Ama önünde büyük bir engel var. Kur'an. Çünkü Kur'an'da bunların hepsi hakikat olarak mevcut. Ve insanlar da İslam dini

네, 안전해요. 왜? 뭐 meyaller de dokunulmazlık kazanmış. Ama o ayetin manasına sakın kendinizden bir şey ilave etmeyin. Falanca büyük alim o ayet konusunda şunları söylüyor. Hiç kimse bunun ötesinde bir şey söylememeli. Onlara olan saygımızı yitirmemeliyiz. Bu böyle kalmalı. Sevgili kardeşlerim, iblisin büyük tuzağını anlayabiliyor musunuz? Eğer iblis bir takım insanları büyük insanlar gibi yutturduysa, onların yazdığı Kur'an meallerini, onların ifadesiyle Kur'an tefsirlerini, ondan sonra gelecek nesillere sadece onlar doğrudur diye lanse etmişse ve sonradan gelenler bunlara samimiyetle inanmışlarsa, bunun neticesi ne olur? İşte bugünkü konumuzu temsil eden sonuçları oluşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ortada, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışında bir müfessir, bir tanıtım faktörü mevcut değil. Sadece o var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E Kur'an ona indiriliyor. Ve o gün onun liderliğindeki, kumandasındaki, tasarrufundaki İslami tatbikat 14 asır sonra bütünüyle yok edilmiş iblis tarafından. Ve bir sonuçla karşı karşıyayız. İki kelimeyle İslam unutulmuş ve bu hale gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ancak Allah ile beraber başarı vardır. Bu inananların başarısıdır. Şimdi Allah Teala'nın 7 safhasını görelim. Sahabenin bu 7 tane safhayı gerçekten yaşayıp yaşamadığını beraberce kontrol edelim. Sonra da zamanımıza dönelim. Bakalım neler olmuş. Şunu söylemek isteriz ki İblis İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah-u Teala tarafından mutlaka kişiyi ulaştırılacak kişiyi bir hedefe ulaştıracak olan kişinin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını temin eden bir hedef söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Biz ulaştırmayacağız. Biz sadece ulaşmayı dileyeceğiz. Allah ulaştıracak. Bunu İblis insanlardan gizlemeyi başarmış. Neyi? Eğer biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah-u Teala bizim ruhumuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah ulaştıracak. Bunu

bütünüyle iblis insanları unutturmuş. Oysa ki bu, üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin en az yarısını mutlaka kişiye sağlayan Allah'ın bir büyük teminatı. Bu teminat yok artık dünya üzerinde. İnsanlar namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek ancak kurtuluşa ulaşabiliriz diyorlar. Bunların elbette yapılması lazım ama bunlar hedefler değil. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın 10 tane ihsanla ulaştırdığı mürşide ulaşıp tabi olmak ve arkasından ruhun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılması. İblis bunları yok etmiş. İnsanların cennet saadetine, üçüncü kata kadar cennet saadetine en ufak bir zorluk olmadan ulaşmasını temin edecek bu hakikatleri iblis insanlara unutturduğu için İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Daha sonraki safhaları ruhun tesliminden sonraki fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimini de yok ederek İslam'ın kollarını da kesmiş. Geriye bitkisel hayatta olan bir insan kalmış. İslam kalmış. Sevgili kardeşlerim, işte buradaki hedef, anlatımımızdaki hedef budur. Bütün İslami hakikatlerin evvelce nasıl var olmasına rağmen, 14 asır evvel tatbik edilmesine rağmen neden bugün tatbik edilmediğini topluma sormak üzere bu dizayn oluşturuldu. Neden İslam alemi dünyadaki en geri ülkelerden oluşuyor? Arkasında bu var. İslam'ın unutulması. Biz isim olarak İslam alemi diyoruz. Ama İslam yaşanmıyor ki sevgili kardeşlerim. İslam yaşanmıyor. Şimdi 14 asır evvele dönüyoruz beraberce. Biliyorsunuz ki İslam 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 tane basamaktan vücuda geliyor. Birinci basamak olayları yaşamak. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirmek. Herkes değerlendirir. Farklılık burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu değerlendirenler arasında eğer insanlar Allah'ın ayetlerini yalanlamıyorsa, onları inkar etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlemiyorlarsa, başka insanların Allah'ın yolundan ayrılması için bir gayretin sahibi değillerse Allah onları seçiyor. Ve bu seçilen seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü basamağa ulaştırıyor. Çünkü böyle bir dilek, Allah'a ulaşma dileği Allah-u Teala tarafından derhal işitiliyor, biliniyor ve görülüyor. Sevgili kardeşlerim, işte 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi hepsinin gideceği yer cehennem olurdu. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا
اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte bugünkü din dizaynı içerisinde dinini çok iyi bildiğini, yaşadığını iddia eden milyonlarca insana sorun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz deyin. O da ne demekmiş diyecekler size. Allah'a ulaşmak da neymiş? Ruh insana hayat verir. Sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. O da herkes için geçerlidir. İnsanlardan bir kısmının ruhunu Allah'a ulaştırması, bir kısmının Allah'a ulaştırmaması diye bir şey söz konusu değildir. Böyle diyeceklerdir size. Ama Allah Teala da diyor ki, böyle diyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Titirler ne olursa olsun bir gaflet söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Onun bir alim kisvesi altında bulunması Allah'ı hiç alakadar etmiyor. O diyor bizim ayetlerimizden gafil olandır. Çünkü burası cennetle cehennemin ayrıldığı yerdir. Diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Öyleyse 14 asır evvel acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Her şey buradan başlıyor. On dört asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَحْشَرْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına dair Allah'a verdikleri yeminin adı misak, o yeminlerini, o misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa cevap veriyor Allah Teala ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmayanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Yani kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gitmekten korkarlar. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Ve sonra mı? Sonra
Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu zatını dilemeyi, zata ulaşmayı dilemek olarak da vasıflandırabilirsiniz. 21. basamağı ifade eder. Allah'ın zatını görmek olarak da dileyebilirsiniz. Ta 28. basamağın 5. mertebesini ifade eder. İkisi birbirinden çok farklı sonuçlar. Ama biz en basitini düşünelim. Zaten başlangıcı da onu söylüyor ayet-i kerimenin. Onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlardır diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmayanlar. Kim onlar? O hedefi dileyenler. Allah'ın zatını dileyenler. Öyleyse ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'ın zatını dileyenler. Şimdi bu durumda bakıyoruz acaba sahabe Allah'ın zatını dilemişler mi? Zaten 20. ayet-i kerime onlardan bahsediyor. Allah'ın ahdini ifade ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler diyor. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. İşte sahabenin, misaklerini bozmayan sahabenin misaklerini yerine getirdiği vakası var. Ama bunun muhtevasına bakalım beraberce. Acaba ruhun Allah'a ulaşması nasıl anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ruhun hidayeti nedir? Ruhun hidayeti, o ruhun bir insan ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasıdır. Şimdi bu cepheden bakıyoruz olaya. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne yaparlarmış onlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Hadi bakalım şimdi başka bir ayette sahabe hidayete ermişler mi? Çok açık bir şekilde anlatılıyor. Zümer 17 ve 18. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de, onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala.

müjdeler onlar içindir. Kullarımı müjdele. Bunların ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Zümer 18, Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yetmez, daimi zikrede ulaştılar diyor. Ulul elbab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Sözün en güzeli ahseni kime ait? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Niçin ona ait? Çünkü o kalbinde Kur'an'ı taşıyor. Sen yürüyen bir Kur'ansın diyor Allah Teala onun için. Kalbinde Kur'an'ı taşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden sözleri ahsen? Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için bir, bir de Kur'an'ı söylediği için iki. Her ikisi de ahsen. Allah'ın söylediklerini söylüyorsa ahseni söylüyor. Kendinden bir şey söylemediği sürece ahseni söylüyor. Bir de Kur'an'ı kalbinde taşıdığı için sözleri ahsen. Kur'an'dan bahsediyorum. Peki nereye varıyoruz? Şuraya varıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu standartlarda kimlerdi o ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, Allah'ın emrettiği emaneti, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bu ayet-i kerimeler gereğince hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta bunun üzerine Allah Teala derhal harekete geçiyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bize. Beşinci basamakta gözlerimizdeki hicabı bu mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbimizdeki ikindeti alıp yerine ihbat koyuyor. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. 10. basamakta göğsümüzden nefsimizin kalbine göğsümüzü şerh ederek bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikre başlıyoruz. Nefsimizin kalbine Allah'tan gelen rahmetle fazl, o açtığı yoldan, Allah'ın açtığı yoldan kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürlü kalpten içeriye giremeyen rahmet ve fazl, sızmak istediklerinde fazl sızamıyor. Ama rahmet nurları kalbe sızabiliyor. Ve kalpte %2 çevresinde bir rahmet birikimi oluşuyor. Rahmet nurları kalbe sızabildiği için kalbin bir köşesindeki duvara yapışıyor. %2 nispetinde bir giriş, bir başlangıç söz konusu. Daha fazla giremiyor çünkü kalpte küfür kelimesi var ve karanlıklardan başka hiçbir şeyi kendisine çekmiyor. Rahmeti de itiyor.
ama %2'ye de mani olamıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve kişi huşuya ulaşıyor. Huşudan sonra ne oluyor? Kişi Allah'tan irşat makamını soruyor. Ve Allah Teala ona irşat makamını gösteriyor. 13. basamak kişi ulaşıyor. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devresinde buna gerek var mıydı? Hayır, yoktu. Bütün sahabe direkt olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar ve tabi oldular. Sahabenin tabiyeti konusunda kimsenin bir hayır sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmadılar diye bir iddiası yok. Öyleyse zaten Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi bunu kesinliğe kavuşturuyor. Habibim diyor, sana tabi olmak, sana biat etmek, bize Allah'a biat etmektir. Orada ağacın altında Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat ettiği kesinlik kazanıyor. Demek ki hepsi 14. basamağa ulaşmışlar. Tabiyetlerini tamamlamışlar. Ne olur böyle bir olayda? Böyle bir olayda devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu bütün sahabenin başının üzerine gelip yerleşmiş. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan, Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah bütün sahabenin kalplerinin mührünü açmış, kalplerindeki küfrü almış, kalbin içine imanı yazmış. Bütün sahabe mümin olmak şerefine ermişler. Yani kalpleriyle de mümin olmak şerefine ermişler. Sadece ağızlarıyla biz müminiz diyenlerden değiller. Kalpleriyle de mümin olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe bu şerefe ermişler. Yani 14. basamağa ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmişler. O zaman mümin olmak olayı tahakkuk ediyor. Sonra ne oluyor? Allah onların bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Bu Allah'ın 5. nimeti. Bütün sahabenin günahları sevaba çevrilmiş. Sonra nefs tezkiyesine başlamış sahabe, sonra fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulup nefs tezkiyesi oranında Allah'a tabi olmaya başlamış, Allah'ın kulu olmaya başlamış. Ruhları ise nefslerinin kalbindeki her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmiş sahabenin ve ilk %7 nur birikimi nefse emarede 1. gök katına ulaşmışlar. 2. defa %7 nur birikimi nefslerini levmettikleri noktada göğün 2. katına ulaşmış ruhları. Nefs-i mülkimede ruhları Allah'tan ilham aldıkları noktada 3. gök katına ulaşmış. Nefs-i mutmainede ise Allah'ın verdiklerinin onları tam tatmine ulaştırdığı yerde ruhları 4. gök katına ulaşmış. Sonra
Beşinci defa yüzde yedi nur birikimi Allah'tan razı olmuşlar. Altıncı defa yüzde yedi nur birikimi Allah da onlardan razı olmuş. Yedinci defa yüzde yedi nur birikimi kalpleri, nefslerinin kalbi tezkiye olmuş. Ve Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a özelde yemin vermiş tezkiye olacak diye. Bu sebeple kendi nefsi için tezkiye olur kişi. Ve ilallahil masir ve onun ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Bu ulaşma işlemi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ve Allah bütün sahabeyi kendisine ulaştırmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel kendisine ulaştırılmasını 12 defa üzerimize farz kılmış. Ve bugün bu farzların hepsi unutulmuş. Hiç kimse ne Allah'a ulaşmayı diliyor ne de ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir gayetin sahibi. Sanki Allah'ın farzları arasında ruhun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması yokmuş gibi 14 asır sonra İslam dünyası böyle bir hayat yaşıyor. Allah'ın temel farzından yoksun. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olamaz. Evvela farzları söyleyelim. 12 tane farz. 1. Zümer 54. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابَ سُمَّ لَنْ تُنْسَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de dünya hayatından sonra. Yani dünya hayatında yapacaksınız diyor Allah Teala bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a inabe olun. Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun diyor. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz tabii. Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edin. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah-u Teala. Yani ne mürşide ulaşabilirsiniz, ondan yardım olabilirsiniz, ne de Allah size yardım eder kendini ulaştırma konusunda. Farz mı? Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması farz mı? Bu birinci farz. İkinci farz, Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın.
ve takva sahibi olun. Üçüncü farz, fecir 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun içindeki ruha sesleniyor. Rücu emri. Ait olduğu yere geri dönme emri. Üç oldu. Dördüncü ayet, Sariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Biliyorsunuz ki Allah me'ab, yani sığınak. Sığınağa sığınmak için, sığınağa kaçıp sığınmak için bir şeylerden kaçan insanlar sığınağa ulaşırlar. Öyleyse Allah'a kaç ve sığın diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime. Allah me'abtır. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Me'abın, sığınağın en güzeli Allah'ın zatıdır diyor. Allah'ın zatına ulaşıp sığınmak fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, yani kaçarak Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, bana yönelmişse ve bana ulaşmışsa, sen de onların yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime. Altıncı ayet-i kerime. Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi bakıyoruz, sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Hidayete ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırdığın İsa 175'te ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a hidayet eder, ulaştırır. İşte Enam 87-88. Biz onların atalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçeriz ve sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse altıncı defa Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesiyle Allah altıncı defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Ve yedinci farz müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön diyor Allah Teala. Allah'a her şeyden kesilerek geri dönüş. Yedi oldu. Sekizinci ayet-i kerime Rad
21 وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala tarafından emredildiğini söylüyor. 8. ayet-i kerime 9. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın zatına davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebihu. Ona tabi olun. Allah'ın ahdinin birincisi ruhun Allah'a ulaştırılması ve Allah Teala üzerimize farz kılmış. Ve bunun sırat-ı müstakim yoluyla olacağını da bir defa daha gösteriyor hepimize. 11. ayet Maide 7 O zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi yükledik, farz kıldık diyor Allah Teala. Misak bildiğiniz gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız konusunda Allah'a verdiğimiz yemin. Rahat 20'de diyor ki Allah Teala ve la yenkudunel misak. Onlar misaklarınızı bozmazlar. Onlar misaklarını bozmazlar. Ve 21'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmayanlar, misaklarını yerine getirenler. Allah da Maide'de de misaklarını onların üzerine farz kıldık diyor. 11 oldu. 12. ayet Nisa 58 İnna Allahe ye'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetleri çoğul kullanıyor ama sahiplerini tekil kullanıyor. Emanetlerin bir tek sahibi var. O Allah. Görülüyor ki Allah-u Teala 12 defa ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı farz kılmış.

Ve bundan 14 asır evvel sahabe bu farzı yerine getirmişler. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamak. Allah'ın 10 tane insanla ulaştırdığı mürşide tabi olmak 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 21. basamak. Demek ki bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Şimdi günümüzün din öğretisine geliyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'dan bahsediyoruz, İslam aleminden bahsediyoruz. Yüzlerce İslam öğreten üniversite kurulmuş dünya üzerinde. Orta dereceli okullar, imam hatip liseleri ve dünyanın her tarafında lise seviyesindeki okullar ve bu okullar din okulu ve bu okullarda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey öğretilmiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının insanların üzerine farz olduğu öğretilmiyor. İrşad kavramı öğretilmiyor. İrşadın farz olduğu öğretilmiyor. Belki tasavvufu muhteva olarak repertuarlarını alan, müfredat programlarını alan üniversitelerde irşadın ne olduğu, tasavvufun ne olduğu konusunda bilgiler mevcut. Ama bunun farz olduğu konusuna gelince o hiçbir üniversitede yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini, korkunçluğunu? Şeytan bunları gizlediği zaman acaba nereye ulaşıyor? Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler. Cennetle cehennem arasındaki köprü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Hiçbir şey yapmadan ölseler, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir şey yapmadan ölseler, Allah'ın sözü olduğu için bana ulaşmayı dileyenleri mutlaka cennetime ulaştıracağım sözü olduğu için o kişiler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura 13. Allah kullarından dileğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a bu sebeple yönelmiş olur. Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'a yönelenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Kesinleştirmiş olayı. Hud 29'da da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. İşte bu amel olanlar var ya diyor Hazreti Nuh. Ben onları yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. Öyleyse Allah'ın garantisinde bir olgudan bahsediyoruz. 14 asır evvel bütün sahabe bu garantili olguyu gerçekleştirmişler. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar.
ve hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bugünün İslami literatüründe gördüğümüz o ki, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, Resul'e tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak artık üniversitelerimizde öğretilmiyor. Böyle bir öğreti artık üniversitelerimizde mevcut değil. Bunun manası ne? Bunun manası şu: madem ki Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabe İslam'ın bu üç safhasını yaşamışlar, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak ve tabiyetten sonra da ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu üç muhteva insanları nereye ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. İrşad makamına tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Birinci kat cennetin ve ikinci kat cennetin sahibi olduğunuz zaman dünya mutluluğunuz başkalarından bir farklılık göstermez. Çünkü nefsinizin afetleriyle henüz bir temizlik savaşına başlamadınız. Ama ne zaman tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlarsanız, bu iç dünyanızın temizlenmesi ve Allah'ın nurlarının iç dünyanızda, nefsinizin kalbinde yerleşmesini ifade eder. Bu bir savaştır. Nefsinizde cihattır. Zikir edebilen bir işlevle gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Yerine ruhun hasletlerinin aynı özelliklerini taşıyan fazıllar, faziletler gelip yerleşmiştir. Bunun manası dünya mutluluğunun da en az %50'sine sahipsiniz. Aslında ruhunuzun %100 hasletleri, nefsinizin kalbinde ise %51 fazilet, 200'de 151'i ifade eder. Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen kesim 200'de 151'dir. Allah'ın emirlerine karşı gelen yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen, emirleri gerçekleştirmek istemeyen kesim ise 200'de sadece 49'dur. Yani %75 mutlu olmanız lazım gelirken, şeytanın bu konuda devamlı olarak nefsinizin afetlerine telkinde bulunması sebebiyle ve nefsin afetleri de ona paralel bir dizayn içerisinde onun emirlerine uygun hareketler sergiledikleri için mutluluğunuz %75'e ulaşamaz. Çünkü şeytanın sesini her an işitirsiniz. Farkına bile varmadan kendi düşüncenizmiş gibi ona itaat edersiniz. Ama Allah size bu seviyede henüz vahyetmeyecektir. Veysa Allah-u Teala sadece sizi o hedefe
ulaştıran bir yardımcıdır bu noktada. Üçüncü kat cennetin sahibi olan insanlar dünya saadetinin de en az %50'sinin sahibi olmuşlardır. Böyle bir muhtevada Allah-u Teala kurtuluşu en kesin standartlarda ortaya koymasına rağmen, herkese kapılarını açmasına rağmen ve kainattaki en kolay bir dizaynla bir insanın cehennemden kurtulması, cennetin üçüncü katına kadar yükselmesi bir tek dilekle mümkünken, iblisin tuzağına bakın ki insanların çok büyük bir kısmına, %90'dan fazlasına bütün bu hakikatleri unutturmayı başarmış iblis. Öyleyse iblisin bir korkunç tuzağıyla dünya insanı karşı karşıya. İşte bu tuzaktan bütün insanlığın kurtulması lazım. Bunun için bu mevzuda sizlere hitap ediyoruz. Kurtuluş var. Kurtuluş kolay. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebilirsiniz. Ama bu kolay olan şeyi iblis yok etmiş. İblisin başarısı iki katlı. Neden? Çünkü bütün bu söylediğimiz şeyler hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Farz olarak mevcut. Sahabenin de bunları yerine getirdiği mevcut. Böylesine apaçık deliller ortada dururken insanların din öğretici kesimi bunların hepsinden gafil bir din öğretisi veriyor. İşte bunun için bu konular bu kadar önemli. Dünyanın bu son çağında Allah-u Teala'nın öğretisi Kur'an'da şekillenmiş olan son öğreti, ki evvelkilerin aynı, mutlaka insanlığa ulaştırılmalı. Ve her şeyden evvel İslam aleminin Allah'ın öğretisinin ne kadar dışında kaldığını idrak etmesi mutlak olarak gerekli. Bunun için bu konuda Allah-u Teala bizi vazifelendirdi. Ve son derece önemli bir konu, insanların kurtuluşu. Eğer kurtuluş reçetesi insanlara ulaştırılamıyorsa, ulaştırılamaması halinde ulaştırmakla vazifeli olanların üzerinde vebal oluşur. Ve inananlar, müminler şeytanın tuzağını yok etmek üzere mutlaka el ele vermelidir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın cennetine girmek ne kadar kolay bir şarta bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir dilekle gideceğiniz yer mutlak olarak Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala sizi birinci kat cennete bırakmak istemiyor. Size öyle bir güzellikle öyle şeyler yerleştiriyor ki iç dünyanıza, irşada ulaşmayı siz istiyorsunuz. İrşad sevgisiyle donatılıyorsunuz ve ulaşıyorsunuz. İrşad makamına tabi oluyorsunuz ve ikinci kat cennetinde sahip oluyorsunuz. Burada da bırakmıyor sizi. Hayır diyor, benim kulum bana ulaşmayı dilemişse benim ona sözüm var. Ben onu mutlaka evliya yapacağım.
Ben onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacağım. Ben onu mutlaka dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaştıracağım. Bu Allah'ın evliyası olmanın asgari standardı. Ama herkese açık kapı ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın evliyası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın %90'ından çok daha fazlası bu söylediklerimizden haberdar değilse, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe bunları beraberce yaşamışlarsa ve hadislerle değil, Kur'an ayetleriyle sabitse, yani konu tartışılmazsa, o zaman sizlere ulaşamazsak omuzlarımızda büyük vebal var demektir. Bununla vazifeliyiz. Bugün İslam alemi, Hristiyan alemi, Yahudi alemi, bütün dinlerin mensupları hepsi dinlerini unutmuşlar. Ve aslında bu anlatı

Hayır. Devam edelim yolumuza. Nereye ulaşıldığına bakalım. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sığınağa sığınmış olur. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştı. Fena makamında daha çok zikredersiniz. Nurlar da %51'den 61'e ulaşır. O zaman Allah Teala size bir taht ihsan edecektir. Beka makamına geçeceksiniz. Allah'ın indi ilahisinde baki olacaksınız. Enam suresinin 127. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın indinde indi ilahide teslim yurdu vardır diyor. Yani Allah'ın huzurunda bir taht. Orası beka makamının sahipleri içindir. Daha ötede bir başka safha geliyor. Zühd makamı. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onlar Yusuf'a karşı zayıftılar. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Yusuf'un az bir bedelle satılması. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın zahit olması dünyaya değil de Allah'a dönük olması, her gün Allah-u Teala'ya ispat edildiği takdirde nasıl ispat edilebilir? Kişinin zikri her gün günün yarısından 12 saatten fazla olduğu takdirde kişi her gün Allah'a dünyadan daha çok değer verdiğini kanıtlamış olur, ispat etmiş olur. İşte bu o kişinin zahit olduğunu gösterir. Kalbindeki nurlar %71'i de aşar. Ve kişi daha çok, daha çok, daha çok zikredecektir. Bir gün kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşacaktır. Bu noktadan sonra %81 nurda kişi fizik vücudu da Allah'a teslim olmuş bir insan olur. Nisa 125'te Allah Teala buyuruyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi lehüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor fizik vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın teslim emri sadece ruhumuza değil, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de, bütün ibadetleri, bütün emanetleri Allah'a teslim etmemizi Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse acaba bu farizayı bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet sevgili kardeşlerim, gerçekleştirmiş. İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücut

Hayatlarımızı Allah'a teslim ettik. Yetişlerimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere, kitap sahip ümmelere ve kitap sahiplerine. Onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını daha evvel mutlaka Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, nefslerinin kalbinde %80'den fazla fazilet biriktirerek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuşlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Peki, bugün bir dünyada yaşıyoruz ve üniversitelerimiz, bırakınız başka üniversiteleri, İslami üniversiteler öğretim yapıyorlar. Bu öğretim dizaynı içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, durumumuz ne acaba? Bu öğretim dizaynı Kur'an'a ait. 14 asır belki sahabenin tatbikatına ait. Ama üniversitelerimizde bugün öğretilen din eğitiminde nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, farz olarak anlatılmıyorsa, irşat makamına ulaşıp tabi olmak yoksa, farzların arasında mevcut değilse, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 12 defa farz olmasına rağmen farzların arasında mevcut değilse, bu üç hedef de görünmüyorsa, öğretinin içinde değilse, Allah'ın farzları yoksa, tıpkı onlar gibi fizik vücudumuzun Allah'a teslim olarak Allah'a kul olması da artık farzların arasında mevcut değil. Allah Teala diyor ki Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah Teala ahd almış bizlerden. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. 14 asır sonra İslami eğitim gösteren ne orta dereceli okullarda ne üniversitelerde böyle bir farzdan hiç kimse bahsetmiyor. Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında emrettiği Kur'ani tatbikat bütün boyutlarıyla yaşanmışken 14 asır sonra bugün İslam aleminin dünyadaki en geri kalmış ülkelerden oluşmasının arkasında işte bu sebepler var. Hepimizin omuzlarında büyük bir vebal var. Eğer biliyorsak İslam'ı Allah bize öğretiyorsa biz de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onlar 14 asır evvel İslam'ı yaşamışlar. Kur'an'daki farzlar, hedefler onlar için de hedef olmuş. Bütün hedeflere ard arda ulaşmışlar.
Demek ki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu sizin hem vazifeniz hem hakkınız. Bunu elde etmek vazifeniz, elde ettiğiniz şeyi de yaşamak hakkınız. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada ki bütün sahabe teslim etmişler. Cennet saadetlerinin dördüncü katına sahipsiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ise %80'in ötesinde. Aslında onun da ötesinde, %90'ın da ötesinde. Neden öyle? Çünkü o noktada kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinin kalbinde %19'luk bir kesim Allah'ın emirlerine karşı gelmesine rağmen, yasak ettiği fiilleri işlemesine rağmen o işlemek istemesine rağmen, işletmek istemesine rağmen o kişi bunların hiçbirini dikkate almıyor ve fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri yerine getirmiyor. Ama iş dünyasında hala o %19 afetle anlaşmazlık halinde. Öyleyse huzursuzluğa sebebiyet veren bir faktör var. Tamamen mutlu olmasını engelleyen bir kesim var. Dünya olaylarında her zaman doğruyu işlemesi yetmiyor. Bu doğruyu işlerken nefsinin afetlerini mutlaka bastırarak öteye geçiyor. Onlara her seferinde galip geliyor. Ama her seferinde onlar sızlanıyorlar, onlar karşı çıkıyorlar, huzursuzluğa sebep oluyorlar kişinin nefsinin, kişinin iç dünyasında. Bu sebeple %100 mutlu değil fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesine rağmen, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesine rağmen mutluluğu tamam değil. Ve bugün fizik vücudun teslimi diye bir olaydan insanların artık haberi bile yok. Diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Aynen doğru, haklılar. Ve bu teslim beş tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de İslam'ın beş şartını da yerine getiriyoruz. Öyleyse Allah'a teslim olmuş durumdayız. Peki neyinizi teslim ediyorsunuz, ettiniz diye sorarsanız bu konuda bir bilgi vermek imkanının sahibi değiller. Çünkü bu olayların hiçbirisinden, bu farzların hiçbirinden haberleri yok. Ve tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması onlar için bir lüks, bir fantazi. Siz Kur'an'daki İslam'ı yaşadığınız için Allah-u Teala'nın emirlerinin çok ötesindeki şeyleri yapıyor, görünüyorsunuz onlara. Onlar orta yoldaymışlar. Allah'ın İslam'ın beş tane şartını da yerine getirdiklerine göre kendilerini Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmiş adediyorlar. Ama tasavvuftakileri ekstrem olarak kabul ediyorlar. Aşırı dinciler bunlar diyorlar.
Oysa ki Allah-u Teala'nın emri o aşırı dincelik dedikleri teslimler, ruhlarını, beslerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam unutulmuş. İblis bunu nasıl sağlamış? Kur'an'daki İslam'la öğretim İslam'ını, kitaplardaki İslam öğretisini birbirinden ayırmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim için insanlara torbalar diktirmiş. Kur'an-ı Kerimleri duvara asmalarını sağlamış. Birisi öldüğü zaman oradan Kur'an-ı Kerim'i çıkaracaklar, Yasin okuyacaklar. Arkadan tekrar torbaya koyup kaldıracaklar. Kur'an-ı Kerim artık sadece bu işe yarar olmuş. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hayatınızın her saniyesini düzenler. Hayatınızın her saniyesinde Allah'ın zikrini yapmak mecburiyetindesiniz. Farz üzerinize. Bütün bu konuların can damarını, atar damarını, şah damarını teşkil eden Kur'an'daki İslam'ın temel ruhu zikirdir. Ve zikir bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değildir. Zikir farz mıdır? Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne diyor Allah Teala? Ap açık bir emir vermiş Allah'ın ismiyle zikret diye. Farz mı? Elbette farz. Peki o söylediğimiz günün yarısından daha fazla olan zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyleyse günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir de farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki: "Feskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılıyor. Bugünün şeriat düzeninde emirler cephesinde ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Olmazsa olmaz şartı İslam'ın yok ortada. Neden olmazsa olmaz şartı? Çünkü zikriniz yoksa, zikretmiyorsanız nefsinizi tezkiye edemezsiniz, tasfiye hiç edemezsiniz. Eğer zikretmiyorsanız, nefsinizi tezkiye etmiyorsanız, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Eğer bu söylediğim şartlara sahip olsaydınız, zikir de yapsaydınız, ama o zaman 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edecektiniz. 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edecektiniz. Onların hepsi, bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse biraz daha öteye geçelim. Ne olur bundan sonra bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra zikrini biraz daha artıracaktır ve daimi zikre ulaşacaktır.
Zaten zikir süresi artık günün dörtte üçünü bu noktada, fizik vücudun teslimi noktasında aşmıştır. Ve sonu kalmıştır işin. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman 26. basamaktasınız. Size zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahı gösterilir. Oradan, altın kapıdan uçarak nasıl sırat-ı müstakime ulaştığınız gösterilir. Ve ondan sonra sırat-ı müstakimden yukarıya doğru çıkan 7 tane gök katı, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7 tane gök katı ayrı ayrı gösterilir. Ama Ulul Elbab makamında sadece size zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahı gösterilir. Onun bütün sırları gösterilir. Ve ruhların sırat-ı müstakime nasıl ulaştıkları gösterilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra adım adım daha ötede bir şeylerin sahibi olacaksınız. Size demin söylediğim gök katları gösterilmeye başlanacak. Daha 1. gök katının gösterildiği noktadan itibaren artık Ulul Elbab makamında değilsiniz, İhlas makamındasınız. Ulul Elbab ve İhlas makamlarındaki kişiler, daha sonraki Salah makamındaki kişiler hepsi daimi zikrin sahipleridir. Ulul Elbab ve İhlas makamları aynel yakini ifade eder. Burada daimi zikrin sahibi olan bu insanlar evvela bir, daimi zikrin sahibidirler. İki, daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Bu sebeple bütün afetlerden kurtulmuşlardır. İki, hepsinin kalp gözünü mutlaka Allah-u Teala açar. Üç, hepsinin kalp kulağını mutlaka Allah-u Teala açar. Bu dört şart daimi zikre ulaşan herkes için kesin olarak mevcuttur. Onlar bu şartların, bu özelliklerin sahipleridir. Ve bu dört tane özellik onlara üç tane de vasıf özelliği sağlar. Birisi da onlar hayır sahipleridir. İkincisi tezekkür sahipleridir. Üçüncüsü hikmet sahipleridir. Bu sebeple bu iki basamak 26. ve 27. basamaklar Ulul Elbab ve İhlas makamları aynel yakini ifade eder. Hikmet makamları adıyla anılır. Öyleyse ehli tezekkür kimdir? Tezekkür edebilecek Allah'la her zaman konuşabilmek özelliğinin sahibi olan kişi Allah'tan her zaman cevap alabilir. Peki kimdir? Bu kişi Allah-u Teala'nın dostudur. Bu dostun sahip olduğu ikinci vasıf hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu sebeple hayır ehli olarak geçer. Biliyorsunuz ki hayır kazandığınız derecelerin adıdır. Kim derecat kazanıyorsa o hayrın sahibidir. Derecat kazandığı süre içinde, ama burada daimi zikrin sahibi olduğu için hayır sahibi diyor Allah-u Teala onu. Çünkü her zaman zikirde, her zaman derecat kazanıyor kesintisiz bir şekilde. Peki ya hikmet? Hüküm sahibi olmak. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan
hangisine oturduğunu hemen sezebilir. Allah-u Teala'ya sorar, cevabını da alır, kesinlikle yerlerine oturtur. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için ihlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Kimdir ulu'l-elbab? Allah Teala şöyle buyuruyor. Li ulu'l-elbab yesturallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım ki onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de zikrederler diyor, otururken de, yan üstü yatarken de, yani üç hallerinin üçünde de Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn daimi zikrin sahipleri. Burası nefsin teslim edildiği yer. Sevgili kardeşlerim, peki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi ulul elbab olmuşlar. İşte Zümer 27 ve 28. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Onlar müjdeye layık oldular. Kullarımı müjdele diyor, bana diyor, kul oldular. Kul olduğunuz yer mutlaka asgari standartlarda ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Ve Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Zümer 18. Sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine tabi olurlar, olmuşlar hepsi. Arkasından diyor ki Allah-u Teala onlar hidayete erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri oldular. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte burası nefsin Allah'a teslim edildiği 27. basamak. Hepsi gerçekleştirmişler. Bugün mü daha ihlas kelimesinin ne olduğu bilinmiyor. İhlasa samimiyet diyen mi istersiniz? Halis olmak diyen mi istersiniz? Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala halis olmak ve muhtevasını kullanarak? Allah'ın söylediği şey son derece açık. Nefsinizin kalbi başlangıçta afetlerle dolu, yani katışık. Bu afetlerden nefsinizi kurtarabildiğiniz zaman ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler, halis olan Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan bir kesim girip nefsinizin kalbine %100 yerleştiği zaman afetlerden onu temizlemiş ve halis kılmış oluyorsunuz. Sadece halisler olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyorsunuz. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve mâ umiru, emrolunmuyorsunuz illâ leyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hinefâye. Onlar emrolunmadılar, nefslerini dinde halis kılmış hanifler olmakla emrolundular.
Nefsler bu noktada halis oluyor. Sevgili kardeşlerim, artık halis olmak falan diye bir müessese yaşanmıyor. Mesela gidiyor camide, diyor ki hoca efendi, hadi gelin halis bir namaz kılalım. İhlasla bir namaz kılalım. İhlasın temel manasından ne kadar uzakta bir zavallı talep. İhlaslı namazı muhlis kılabilir. Onun kalbinde hiç afet kalmamıştır. O ihlas üzeridir. O hedefe ulaşamamış olanlar, onların ihlasla namaz kılması mümkün değildir. İhlasla hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Öyleyse ihlas müessesesi ihlasın sahiplerine aittir. Onlarsa daimi zikrin sahipleri olup nefslerinde hiç afet kalmamış olan, nefslerinin kalbini halis kılmış olanlardır. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Sonra ne oldu peki? Sonra tövbe-i nasuha davet edildiler. Tövbe-i nasuh ihlas makamından, yani velayetin 6. makamından salah makamına, 7. makamına bir geçiştir. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse o noktada itibaren o kişi salihlerdendir. Yani ıslah müessesesini tamamlamış olan kişidir. Islah olmuş olan kişidir. Salih, ıslaha ulaşmış olan kişi demek. Öyleyse Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun. Artık vazgeçilmesi mümkün olmayan, bütün diğer tövbelerin yerine geçen asıl tövbe olsun. Allah diyor, bu tövbeyi yapanları, nebilerle beraber o bu tövbeyi yapanları mahzun etmeyecektir, mahcup etmeyecektir. Onların günahlarını örter diyor Allah Teala. Hangi günahlarını? İrşat makamına ulaştıkları zaman zaten günahları sevaba çevrilmedi mi? Çevrildi. Öyleyse hangi günahlardan bahsediyor Allah Teala? İrşat makamına ulaşıp tabiyetten sonra işledikleri günahları. Tabiyetten sonra günah işlenir mi? Elbette işlenir. Hiç kimse mürşidine tabi oldu diye nefsinin afetleri temizlenmiş değil ki. Afetlerin hepsi olduğu yerde duruyor. Temizlenme ameliyesinin %51'e ulaştığı yer, 7 kademe sonra ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. %80'den fazla temizlendiği yer, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. %100'e ulaştığı yer temizliğin, halis kılındığı yer, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamları. Peki bu süre içerisinde kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olana kadar hep günahlar işlemeye ne yazık ki devam ediyor. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ayet-i kerimesinin geri kalanına bakalım.
biz onların diyor günahlarını örteriz. Onlar derler ki, onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki, ya Rabbi nurumuzu tamamla. Bundan sonra diyor Allah Teala, biz onların günahlarını, seyahatlerini sevaba çeviririz. Onlara mağfiret ederiz diyor. İşte burada geçen dört faktörün her birisi salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini teşkil eder. Tevbe-i Nasuh giriş kapısı salah makamının birinci mertebesi. Allah'ın o kişinin günahlarını örtmesi ikinci mertebesi. Onların ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla diyerek salah nurunu talep etmelerinin üzerine Allah Teala'nın başlarının üzerine salah nurunu vermesi. Üçüncü mertebe. Ve sonra da Allah Teala'nın onların sonradan işlenmiş günahlarını da sevaba çevirmesi. Dördüncü mertebe. Kim buraya gelirse, dördüncü mertebeye ulaşırsa, işte o kişi irşada ulaşmıştır. Kendisinin irşad edebilmesi için bir tek eksiği vardır. İradesini henüz Allah'a teslim edememiştir. Yani kendi iradesiyle kararlar verebilmektedir. Her ne kadar doğruluk oranı çok yüksekse de Allah-u Teala irşad makamına tayin edeceği bir kişi de bir vasıf daha arıyor. İradesinin, o kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlanmasını. Bu bağlantı olmadan evvelki durum irşada ulaşmak. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi irşada ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Hucurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul eğer sizin sözlerinizi dinleyip de onlara itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Fıskı, küfrü, isyanı size kirih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Hepsi irşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. mertebesine, 4. kademesine hepsi ulaşmışlar. Müzeyyen olma açısından meselemize baktığımız zaman bütün sahabe Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında da 4 mertebe olarak tam 12 mertebe kalplerini Allah'ın müzeyyen kıldığı insanlardı. Ve irşat makamına ulaşmayı hak etmişlerdi. Allah-u Teala gene onların talebi üzerine, talebi kabul ederek onların iradesini kendi iradesine bağlıyor. Böylece Allah'ın iradesine bağlı iradelerin sahibi olan bütün sahabe irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, burası 28. basamağın
beşinci mertebesi. Burada Allah-u Teala kullarının iradesini de teslim alıyor. Fizik vücudun tesliminde dördüncü kat cennetin sahibi olan insanlar, nefsin tesliminde beşinci kat cennetin sahibi oluyorlar. Ama nefsin tesliminde bir farklılık daha var. Artık nefsin kalbindeki bütün afetler bitmiş, tamamen yok olmuş. Dünya saadeti %100'e ulaşmış, hiçbir engel yok. İrşada ulaşıldığı zaman altıncı kat cennetin sahipleri kişiler. Ve salah makamında, salah makamının Allah-u Teala tarafından kişilerin irşat makamına tayin edilmesi noktasında yedinci kat cennet söz konusu, dünya saadetinin gene %100'ü söz konusu. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Allah Teala bu bapta Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. O sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve maciriğine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister macirin, iki tarafa da, ensara da macirine de tabi olmuşlar. Tabi'in. Öyleyse ensar da macirin de irşat makamının sahibi kılınmışlar Allah-u Teala tarafından. Yani onlar bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Artık imanları tahkiki iman. Yani Allah'ın zatını görmeden gaybta Allah'a iman ettiler. Ama bu noktada bir hakkın takvanın sahipleri. Hakkı tukatihi takvanın sahipleri. Hakkul yakin takvasının sahipleri. Burası, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem muhteva taşıyor. Bu noktada kişi Allah'ı görüyor. Kalp gözünün Allah'ı gördüğü nokta işte bu nokta. Salah makamının beşinci kademesi. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği nokta. Söylediğimiz gibi Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi gösteriyor ki ister ensar olsun ister macirin, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve bugün fizik vücudun Allah tesliminden haberleri olmayanlar, nefsin de Allah'a teslim edilebileceğinden, irşada ulaşılacağından ve iradenin de Allah'a teslim edileceğinden, bunların hepsinin farz olduğundan haberdar değiller. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Diyor ki ey amini olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki
Bu bir hakkın takva olsun. Tukati, hakka tukati takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi künni ile teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe hakkı tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın sahibi oldular. Hepsi irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsi Rablerini gördüler. Gaybi imanları tahkiki imana dönüştü. Zamanımızdaki din öğretisine baktığımız zaman Allah'ın Kur'an kavramlarının hiçbirinin yerine oturmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 çeşit takva geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamakta aminullah takvasının sahibi oluyorlar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman o insanlar aminullah takvasının sahibi. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa müminler takvasının sahibi oluyor. 14. basamak tabi olduğu anda hangi şartla? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'tan 10 tane insan olacak. Tabi olduğu anda mümin olacak. Müminler takvasının sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği anda evap olduğu için o kişi meaba, sığınağa ulaşmış, ruhunu sığınağa ulaştırmış, sığınağa sığınmış olduğu için ruhu, kişi evap takvanın sahibi oluyor.

Sonra bu kişi fizik vücudunun Allah'a teslim edildiği bir noktaya ulaşıyor. Ve muhsinler takvasının sahibi oluyor. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Muhlisler takvasının sahibi oluyor. İrşada eriyor. İrşat takvasının sahibi oluyor. Ve iradesini de Allah'a teslim ediyor. Bir hakkın takvanın, hakkı tıkatihi takvanın sahibi oluyor. Bütün sahabe bu takvaların hepsine sahip olmuşlar. Bugün takva kelimesi Kur'an'ın neresinde geçerse geçsin, bu yedi tane safhanın hangisinden bahsederse bahsetsin, sadece takva kelimesinin lügat manası olan çekinmek, sakınmak, korkmak manası üzerinden yürütülerek bir yerlere ulaştırıyor kişiyi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca üniversite Kur'an'ın sadece lafzını öğretiyor. Ruhundan haberdar olan yok. Öğretim kadrolarının içindekiler, müfredat programlarının gereğini kendileri öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ama öğreti hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir özelliğe sahip değil. Sevgili kardeşlerim, şimdi görebiliyor musunuz? Şeytanın insanlığı düşürdüğü büyük tuzağı görebiliyor musunuz? Ne ruhun, ne veçin, ne iradenin, affedersin, ne nefsin, ne de iradenin tesliminin insanların aklına bile gelmediği bir ortamda yaşamak. Sevgili kardeşlerim, eğer bütün bunları bilip de gözünüzün önünde milyonlarca insanın cehenneme gittiğini görürseniz, kurtuluşlarının olmadığını görürseniz ne hissedersiniz? Yüreğiniz parça parça olur, öyle değil mi? İşte biz onu hissediyoruz. Üzerimizdeki bu ağır sorumluluğun bedelini ödemek için hayatımızı adadık. Allah'ın dinini öğretmekle vazifeli kılındık. Görüyorsunuz ki bundan 14 asır evvel yaşanan İslam gerçekten Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağı da ifade ediyor ve ihata ediyor. Bütün sahabe 28 basamağın hepsini yaşamışlar. Üstelik 28 basamağın 28. basamağın 5. mertebesine kadar da yükselmişler. Peki 6. kademede kimler var? Allah'ın her kavimdeki resulleri. 7. basamağında kimler var diyemiyoruz. Kim var diye sormamız lazım. Devrin imamı var. Öğretinin sahibi de odur. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın öğretisi 14 asır evvel sahabe tarafından A'dan Z'ye yaşanmış, delilleriyle ortada. Kur'an'daki 28 basamağın hepsi bütün boyutlarıyla sahabe tarafından yaşanmış.
onlar dört desimlerinde gerçekleştirmişler. İrşat makamına tayin edilmişler. Bugün irşat makamına tayin edilmek mi? Onu bir kenara bırakın sevgili kardeşlerim. Üniversitelerimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle irşat müessesesi kapanmıştır. Artık kimse irşat mirşat edilemez. Mürşit de yoktur. İrşat müessesesi de yoktur. Bunların hepsi tarihi vakalar. Eskiden olmuş ve bitmiş olan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde mürşitler bitmiştir diyorlar. Ama aynı Kur'an-ı Kerim sahabenin de mürşit olduklarını kesinleştiriyor. Çünkü tabi'in ensara ve muhacirine tabi olmuşlar. Öyleyse irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde kesilmemiş. Bugün de kesilmeyecek. Kıyamete kadar hep var olacak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Eğer Kur'an'daki İslam'la, o İslam'ı yaşayan sahabeyle bugünün İslam'ı arasındaki bu uçurumu sizlere anlatabildiysek, bunun büyük huzurunu yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin Allah-u Teala tarafından hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar. Severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır.

Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zülmani kapının üzerinde tutar. Zülmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu.
Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de

0: başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.

Az olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi minneşşeytan ve çözüm. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyküm. Ümmüden diyen. Kenan. Takimim sırata lezzine el-anıtı aleyhim. Gayr-ı mazlubi aleyhim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzel güne daha başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak demek. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın varlığını daha yakından hissetmek demek. Sizlerle beraber olmak, sizin mutluluğunuzu hissetmek, saadete saadet katmak demek. Öyleyse bizler Allah yolunda olanlar Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki varız. O bizi yarattı. Öyleyse yüce yaratıcımız Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyor. Niçin gönderiyor emirlerini acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Bütün emirleri Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmaya yöneliktir. Hepsine dikkatle bakın. Hangi emri gözden geçirirseniz geçirin, arkasında mutlaka ama mutlaka bizim mutluluğumuz var. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok sevgili kardeşlerim. Ama bizim Allah'a sonsuz ihtiyacımız var. Netice itibariyle her şeyimizle sadece bir yaratıkız. Kainatın yaratıcısının bir yaratığı. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın yarattığı Allah için yaşaması lazım gelen varlıklarız. Neden Allah için yaşamamız gerekiyor? Çünkü Allah bizleri insan olarak yaratmış. Biz insanları yalnız Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Bizim dışımızda, insanın dışında Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla bütün bir kainat sadece ve sadece bizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için. Her şey insan için. Ama insan Allah için. Sevgili kardeşlerim, her halükarda onunla bizim aramızda bir sonsuz ilişkiler dizisi söz konusudur. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşarız. Ve eğer biz insanlar onun tarafından bir sebebe dayalı olarak yaratılmışsak, bu sebep sadece bizim mutluluğumuzdur. Evvela şunu yerlerine oturtmalısınız. Ben Allah için yaratıldım.
Bunu demelisiniz hepiniz birbirinize. Ben Allah için yaratıldım. Peki bunun manasının şumulu nereye kadardır? Herkesi kaplar. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, ben Allah için yaratıldık diyorsak, şunu bileceğiz ki, bizim dışımızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Yani ne demek istiyorum? Yani bizim dışımızda bulunan herkes, onlara herhangi bir güzelliği ulaştırdığımız zaman Allah'ı temsil ederler. Bu hizmeti onlara değil, Allah'a yapmış oluruz. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kimler yaratılmışsa o etrafınızda var olan bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta düşmanlarınız sizin mutluluğunuz için vardırlar. Sevgili kardeşlerim, olur mu öyle, olur mu diye düşünenler olabilir aranızda. Düşmanlarımız da mı diye? Evet, düşmanlarımız da. Çünkü onlara, onların beklemediği bir iyilikte bulunduğunuz zaman bundan muhteşem bir haz alacaksınız. Kimi size düşmanca davranıyor görürseniz, mutlu olmak istiyorsanız ona bir iyilikte bulunun. Kolay mı diye soruyorsunuz şimdi de. Size göre nasıl? Öyleyse siz de öyle bir insan olacaksınız ki seyyiate hasenatla karşılık vermeniz gerek. O zaman Allah için olacaksınız. Eğer böyle değilseniz şu anda Allah için yapabilirsiniz. Henüz o standartların içine girmediniz. Henüz Allah için değilsiniz. Henüz nefsiniz içinsiniz. Dikkat edin. Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu nefsinizin afetlerinden soyutlayın. Onların dışında bırakmaya çalışın. Bu düşünce standartına ulaştığınız zaman, eğer herkes sizin için yaratılmışsa, sizin mutlu olmanızın bir vesilesi iseler, etrafınızda bulunan bütün insanlar sizin mutluluğunuza açılan birer kapıysa, o zaman neden o kapılardan geçmiyorsunuz? O insanlara bir nebzecik mutluluk verdiğiniz anda onların yaşadığı mutluluğun iki katını siz yaşayacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Etrafınızdaki her şeye dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratıldı. Gökyüzü, yeryüzü, deniz, kara, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar, etrafınızda ne varsa, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, hepsi sizin için. Sevgili kardeşlerim, olayı herkes bana düşman, herkes benim kötülüğümü istiyor, herkes şeytanla işbirliği etmiş ve herkes bana zarar veriyor şeklinde düşünürseniz, size sadece o küçücük misali vermek isterim. Hani çölün kıyısında bulunan iki adam, sadece yarım bardak suları var. Diyor ki, eyvah, sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Öteki de diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya hala yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, işte size sizin için altın değerinde olan Allah-u Teala'nın tavsiyesi bu.
Ona deyin ki, Ya Rabbim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Yoksa siz yok mu zannediyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Eğer siz gören gözlerin sahibiyseniz, işiten kulakların sahibiyseniz, çalışan bir vücut makinesinin sahibiyseniz, akciğerlerinizde, karaciğerlerinizde, midenizde, bağırsaklarınızla, bütün vücut uzuvlarınızla uyum halinde çalışan bir sistemin sahibiyseniz, sadece fizik vücudunuz için bile Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Siz bir trilyonersiniz. Hepiniz. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizde var olan şu gözlere sahip olamayan birisi, göremeyen bir insan, sırf sizin Allah-u Teala tarafından bedava verilmiş olan şu görme hastanızın sahibi olabilmek için bütün servetini feda etmez miydi? Siz öyle olsaydınız yapmaz mıydınız bunu? Öyleyse şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Allah bunları bize karşılıksız vermiş. Sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Şu fizik vücudumuz, sevgili kardeşlerim, sadece bir elbisedir. Şu dünya adı verilen fizik standartları algılayabilmemiz için bize verilen bir emanet. Ne zaman bunu anlayacaksınız? İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman. Onun dışından düşüncenizin, aklınızın kumanda ettiği nefsinizin içinden fizik vücudunuza baktığınız zaman, işte öldüğünüz zaman da onu göreceksiniz. Fizik vücudunuzun dışından kendinize bakacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz yaşıyorsunuz. Ölen fizik vücudunuz, topraktan yaratılmış olan, gene toprağa gidecek olan şu dünyadaki elbiseniz. Sevgili kardeşlerim, siz bir sonsuzluksunuz. Öyleyse şu yakınlarda annesi, babası, evladı, yakınlarından birisi ölmüş olan, boşuna üzülen kardeşlerimiz, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Her zaman onları ziyaret etmek imkanının sahibisiniz. Sadece bir hacet namazı kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Ben rahmetli olan annemle, rahmetli olan babamla, rahmetli olan arkadaşımla orada berzah halinde olmak istiyorum. Ya Rabbi, bana bunu nasip kıl. İşte bu bir anahtar. Bu anahtarla berzah aleminin kapısını açarsınız. Ne görürsünüz? O gitti, artık onu göremeyeceğim diye arkasından gözyaşı döktüğünüz karşınızda. Sabaha kadar sizinle beraber. Dünyada eksik kalan ne varsa orada ondan o bilgilerin hepsini alabilirsiniz. Her şeyin yük oturduğunu göreceksiniz yerli yerine. O yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu üzüntülerinize dikkatle bakın. Neden üzülüyorsunuz? Şu dünya adı verilen gezegende size Allah Teala bir hayat vermiş. Etrafınızdaki insanlarla Allah için yaşayıp en güzel bir dostluğu paylaşmak varken neden onları üzüyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman hala anlamadınız mı? Üzülen hep siz olursunuz. Mutluluğun anahtarı nefsle değil, ruhla yaşamaktır. Ya da
nefsinizin afetleriyle değil, ruhunuzun hasletleriyle yaşamaktır. Hayatınızı ruhunuzun hasletlerine açın. Kapıları ruhunuzun hasletlerine teslim edin. Oradan size ulaşacak olan güzellikleri, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Öyle yaptığınız takdirde başka insanlara sizleri üzecek olan bir vasıta değil, sizleri mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın yegane vasıtaları olarak baktığınız zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onlar sizin için varlar, unutmayın. Bir güzellik daha, siz de onlar için varsınız. Siz hiçbir şey yapmasanız, onlar size bir güzelliği sergilediği zaman, siz onlar için onların mutluluğunun bir vasıtası oluyorsunuz. Çünkü size yaptıkları her güzel davranış, onların sizin bu davranıştan aldığınız hazzın iki katını en az yaşamasına sebebiyet verir. Bu sizi mutlu edecek, sizi memnun edecek olan bir davranışta bulundukları zaman geçerli. Ya o davranışı vücuda getirene kadar düşünceleri, ben ne yaparım da ona bir nebze mutluluk verebilirim? Ben ne yapabilirim de ona onun seveceği, onun hoşlanacağı bir şeyler yapabilirim? Bunu yaptığınız an siz o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Ama bunu yapmayı planladığınız andan itibaren, onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar asıl mutluluğu yaşayan sizsiniz. Öyleyse o kişi daha ona mutluluğu ulaştırmayı planladığınız andan itibaren sizin mutluluğunuzun kapısıdır. O kapıdan geçtiniz. Ta ona mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bir mutluluk üçgeni. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir mutluluk karesi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onlar sizin için bir mutluluk vasıtası. Mutluluğunuzun hepsi mimarı. Tabii bunun farkında bile olmadan yaşarlar. Ya siz? Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Siz farkında mıydınız? Olaya nasıl bir bakışla bakarsanız, olaya nasıl bir girişle girerseniz, siz o kadarsınız. Ya kendi mutluluğunuzun mimarı ya da mutsuzluğunuzun zavallı temsilcisi. Seçimi siz yapın. Başkalarıyla kendiniz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevrenize sizden ne ulaşırsa onlardan size sadece onun eşidi geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz onlar için bir mutluluk vasıtasısınız. Onlar da sizin için bir mutluluk vasıtası. Bütün mesele Allah'ın size teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Şeytan ve kör nefsiniz size hep karanlık mağaraların yolunu gösterecektir. Hep başkalarına kötü davranmanıza sebebiyet vermek isteyecektir. Çünkü şeytan sadece ve sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunun için size nefsinizin o hastalığını tatbik sahasına getirmek için büyük gayret sarf eder. Üstün olmak istemek, bunu başkalarına kabul ettirmek. Sevgili kardeşlerim, üstün sadece Allah'tır. Biz insanlar bir demokrasi içinde insanların eşit olması lazım geldiğini bir prensip olarak kabul ederiz. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın huzurunda
birbirine eşit iki tane bile insan yoktur. Sonsuz merdivenlerden oluşan bir yelpaze içerisinde siz her an o merdivenin bir basamağındasınız. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Ondan bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Hiç kimse sizinle eşit değil. Çünkü onlar da devamlı her saniye bu basamakları değiştiriyorlar. Neden mi? Çünkü hayatınızın her saniyesinde bir derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. İbadet etmiyorsunuz. Ama kimseye de bir kötülüğünüz yok. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülüğü olmayan bir insanım. Öyleyse bu durumda ben derecat kaybetmiyorum. Ama şu anda bir ibadetim de yok. Derecat da kazanmıyorum. Öyleyse hamdolsun olduğum yerdeyim. Mi diyorsunuz? Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Merdivenlerin her saniye bir basamak altına iniyorsunuz. Mutluluk yukarıya doğru bir seyir takip eder. Allah'ın merdivenlerinde mutsuzluk da aşağıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Siz ne olduğunuzu fark edin evvela. Siz herkes için bir mutluluk vasıtasısınız. Herkes sizin için bir mutluluk vasıtası. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız, siz herkes için bir mutsuzluk vasıtasısınız. Herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtası. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakabiliyorsanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda seçim başkalarının değil, seçim sizin. Başkaları şeytanın penceresinden baksalar, siz onlar için bir mutsuzluk vasıtası olsanız, onlar da sizin için bir mutsuzluk vasıtası olabilir mi? Olamaz. Siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız. Bir insan düşmanıyla mutlu olabilir mi? Gayet tabii. Elbette. Bu imkan hepinizin elinde. Ne zaman size düşman olan birisine Allah mutlaka nasip eder, bir iyilikte bulunursanız, onun beklemediği bir güzelliği, ona karşı husumetinizin olmadığını, ona karşı sadece sevgi beslediğinizi ona ispat ettiğiniz an, siz mutluluğun üst seviye bir boyutunu yaşarsınız. Çünkü normal bir insana karşı göstereceğiniz bir sevgi halesi, sizden fışkıran bir Allah'ın güzellik nuru, o kişi ne kadar düşmanınızsa sizin için o kadar çok mutluluğa vesile olur. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar şunu anlayamazlar. Bir insan ne kadar çok günahı varsa, ne kadar çok günahla Allah'ın yoluna girerse, o kişinin derecatı o kadar çok artar. İşte bu misali düşünün. Size ne kadar çok düşman olurlarsa olsunlar, en çok düşman olana yaptığınız bir güzel davranış size en büyük mutluluğu verir. İnsanlara göre adım adım artan bir mutluluk. Hatırlayın Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati
hasenatla önleyin. Seyyiate, yani kötülüğe hasenatla, yani iyilikle mukabele edenler var ya, onlar bu hasa çok insana verilmez. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Neden? Çünkü etraflarında kim varsa herkese onları mutlu edecek bir davranışla davranıyorlar. Böyle bir davranışın sonucu ne olur? Böyle davranan kişiyi sonsuz bir şekilde mutlu kılar. Siz başkaları için yaşadıkça Allah için yaşarsınız. Allah için yaşayan herkes aslında kendi mutluluğun anahtarını eline geçirmiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, kulvara eşit şartlarla girdik. Kim Allah'ın güzelliklerini keşfedebilirse, bu keşif Allah'ın ilavesiyle sonsuz boyuta ulaşır. Allah-u Teala'yı tanıdıkça ne diyorduk? Evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safa. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olacaksınız. Dördüncü safa. Her biri mutluluğunuzun yükseldiği pik noktaya doğru gider. Dördüncüsü sizi en üst noktaya ulaştırır. Allah'a hayran olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hoşlanmada, sevgide, aşık olmada insanlar karşılarındakileriyle birlikte hem seviye olabilirler, aynı seviyede olabilirler. Ama hayranlıkta aynı seviyede olmaları mümkün değildir. Hayran olan mutlaka hayran olunandan aşağıdadır. Acaba anlatabildim mi? Ona bir gün hayran olacaksınız. Onun gayesinin sadece ve sadece sizi mutlu etmek olduğunu fark ettiğiniz zaman değil, yaşamaya başladığınız zaman. Önce fark edersiniz. Sonra tespit edersiniz. Bunu yerli yerine oturtursunuz. Doğru olduğu kanaatine ulaşırsınız. Sonra tatbikat ve adım adım güzelliği yaşamaya başlarsınız. Ve ona hayran olduğunuz noktada bu tatbikatın en üst boyutuna çıkarsınız. O zaman görürsünüz ki Allah ile aranızdaki ilişki sadece mutluluğa dönüktür. Ya da şeytanın yolunu seçersiniz. O zaman da görürsünüz ki dünya bir mutsuzluklar demetidir. Ama zannettiğiniz gibi size mutsuzluğu yaşatan başkaları değildir. Size mutsuzluğu yaşatan ta kendinizsiniz. Başka hiç kimse değil. Siz eğer siyah renkli gözlüklerle bakıyorsanız her tarafı siyah görürsünüz. Eğer şeffaf gözlüklerle bakarsanız doğruyu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bakış açınızı Allah'ın söylediği platformda, Allah'ın istediği standartlara yönelterek kullanın. Başka insanları mutsuzluğunuzun değil, mutluluğunuzun bir parçası olarak düşünün. Ne olur bir kelimeyle, bir cümleyle, bir davranışla onlara bir nebzecik mutluluk vermek isteseniz, onlarla ilgilendiğinizi belli etseniz, onların gönlünü alacak olan bir şeyler söyleseniz, bir davranışla bunu hissettirseniz ne kaybedersiniz? Şeytan ve nefsiniz bunu size yaptırmamak için çok büyük bir gayretin içindedirler. Siz güzelliğe dönmek istedikçe şeytanın üzerinizdeki nüfuzu
sizi negatif istikamette yönetmek için giderek artacaktır. O bütün gayretiyle size Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini kabul ettirmeye çalışacaktır. Hayatınız boyunca hep onunla mücadelede olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinleyen sizlerin arasında belki beni sevmeyenler de vardır. Olmaz mı? Ama biz onları severiz. Onları sevdiğimiz için onların bizi sevmemesi de bizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, acaba burasını anlıyor musunuz? Sizi sevmeyen birine sadece bunu söylemeniz bile bir mutluluk vesilesi değil midir? Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsunuz. O zaman düşman yoktur. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala sizden onu istiyor. Öyle bir güne ulaşın ki diyor, iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Öyle bir güne ulaşın ki sizinle başka insanlar arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Sizin açınızdan değerlendirme. Öyle bir güne ulaşın ki Allah'ın emirleriyle ve nehileriyle kavganız bitsin. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun anahtarı budur. Ve anahtar size baştan teslim edilir. Doğuşunuzda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını öğrenmek için varsınız. Sizden sadece mutlu olmanızı isteyen Allah-u Teala sizi yeterli bütün vasıtalarla donatmıştır. Bir düşünce, akıl adı verilen bir müesseseyi size teslim etmiştir. Herkese teslim ettiği kadar. Sizin onu algılama kapasiteniz ne kadarsa o kadar mutlu olabilirsiniz. Dilerseniz mutluluğu yaşarsınız. Dilerseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Ve bana hemen şunu söylemek için pek çoklarınız hazırsınızdır. Kim mutluluğu istemez ki? Mutsuzluğu yaşayanlar. Mutluluğun kendi ellerinde olduğunu bilmedikleri için mutsuzluğu yaşayanlardır. Ve kim mutsuzluğu istemez ki sualin cevabı? İşte onlar kendileridir. Mutsuzlardır. Ve mutlu olabilmek için söylediklerimizi hiçbir açıdan değerlendirmedikleri cihetle mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluğun anahtarını size teslim etmiş zaten dediğim zaman hiç kimsenin aklı buna yatmaz başlangıçta. Hadi canım sen de der kişi. Şöyle bir kendisine bakar. Mutlu muyum? Hani deveye demişler ki senin sırtın kambur, eğri. Deve de kendine bakmış. Yahu demiş benim neren doğru ki? İşte bütün insanlar bu büyük hatanın içinde yoğrula yoğrula dünya adı verilen bir gezegende hayatları boyunca şeytanla işbirliği halinde, insan ve cin şeytanlarla işbirliği halinde devamlı mutsuzluğu oynarlar. Bir yanlışlıklar komedyası değil, bir yanlışlıklar trajedisi oynanır dünya üzerinde. Hadi gelin sizinle beraber yolculuğa çıkalım. Sabah, bu sabah evinizden çıktınız. Vapura mı bineceksiniz? Trene mi? Otobüse mi? Dolmuşa mı? Ne gördünüz bir etrafınıza dikkatle bakın. Mutsuz,
huzursuz, sinirli, yani asabi insanlar. Neden sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Çünkü siz de onlardan biriyseniz, o asık suratlı insanlardan biriyseniz, bilmiyorsunuz Allah'ın mutluluk reçetesini. Onu bilmediğiniz için başka insanlarla aynı kazanda yoğruluyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Oradan çıkın. Siz bilin ki o asık suratlı insanların her birisi aslında sizin için bir mutluluk vesilesi olabilir. Her birisi. Ne kadar asık suratlı olursa olsun, ne kadar öfkeli olursa olsun, anahtarlar onlarda değildir. Sizin mutluluğunuzun anahtarları sizdedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz aslında benim mutluluğumun bir anahtarısınız, biliyor musunuz? Şimdi ben buradan, dünyanın bu köşesinden sizlere hitap etmek gibi muhteşem bir zevkin içindeyim. Biliyorum ki sözlerimi tatbik edenlerimiz mutluluğu yaşayacaklar. Neyle yaşayacaksınız? Ben size bu anahtarı, Allah'ın bana öğretmiş olduğu bu anahtarı size teslim ediyorum diye. Öyleyse mutluluğunuzda benim payım var. Sevgili kardeşlerim, nasıl sevinmem? Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Falan olayda ben şöyle bir mutluluk yaşadım diye. Ne kadar mutlu oluyorum, biliyor musunuz? Falan olayda ben şöyle bir huzursuzluğu yaşadım diyenlere de neden yaşadıklarını izah etmek yine bir mutluluk kaynağı değil mi? Konuşmamız bittiği zaman o kardeşimizin mutluluğu yeniden yaşamak için kendisine bir zemin hazırladığını hissetmeli, mutluluğunu yaşıyorum bu sefer de. Ama hep aynı şey. Hep mutluluğu yaşamak. Eğer ben size hizmet ediyorsam aslında Allah'a hizmet ediyorum demektir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu söylediklerimizle hanginizin kalbine bir damlacık mutluluk ulaştırabiliyorsa, mutluluğu yaşamak için anahtarı teslim ediyorsam, size sadece kapıyı açmak kalmıyor mu, mutluluk kapısını? Neden denemiyorsunuz? Sabahtan öğleye kadar geçen şu saatler içinde bunu yapamadığınızı kabul ederim. Ama öğleden akşama kadar geçecek saatler önünüzde. Bütün insanlar sizin için hazır. Kime? Şu kadarcık bir mutluluk ulaştırabilirseniz, onun iki katını mutluluğa ulaştırdığınız an Allah-u Teala ve ruhunu size yaşatır. Ama ondan evvel de o insanlara mutluluk vermek için siz bir arayışın içinde olduğunuz an, o noktadan itibaren mutlu bir insansınız. Hayatınıza mutsuzluğu hiç sokmamak mı istiyorsunuz? O zaman çok kolay. Sadece başkaları için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, her zaman insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse neden onları mutluluğunuzun değil de mutsuzluğunuzun bir vasıtası olarak görüyorsunuz? Onların size karşı davranışları kırıcı mı? Üzüntü verici mi? Huzursuzluk verici mi? Acaba bunda sizin de payınız yok mu? Bir düşünün bakalım. Her olay kendisinden evvel gelen olayın tamamlayıcısıdır. Ya sizin tarafınızdan vücuda getirilmiştir son olay, ya da karşınızdaki diğer kişi tarafından.
Eğer sizin tarafınızdan vücuda getirilmişse top sizdedir. Eğer onlar tarafından vücuda getirilmişse gene top sizdedir. Ne demek istiyorum? Size birisi bir kötü davranışta bulunmuşsa sizden bir cevap ister. Aynı kötü davranışı siz de ona gösterin ki daha fazla sertlik gösterebilsin. O anda başka birini olan, başka birinin kendisine yüklediği o öfke spiralinin tesiri altında sizi bulmuş karşısında, size kötü davranıyor, ters davranıyor. O davranışın arkasında o gün başkasının aldığı, başka insanların aldığı izlenimler var. Sokakta, dolmuşta, trende, vapurda, hep etrafında mutsuz insanlar görüyor. Huzursuz, sıkıntılı, başkalarından sıkıntı yüklenmiş olan ve bu sıkıntıyı başkalarına vermek üzere fırsat arayan insanlar. İşte böyle bir toplum olduk sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ı unuttuk. Hangi ülkede insanlar Allah'ı unutmuşsa o insanlar mutsuzdur. Para, sahip olduğunuz şeyler, otomobiller, uçaklar, hiçbir şey ifade etmez. Onlar mutluluğunuzun vasıtası değildir. Onlar nefsinizin afetlerinin tatmini için vardır. Ve nefsin bir afetini tatmin ettiğiniz zaman bu tatmin yeniden arzuya dönüşür. Allah'ın kanunu böyle. Nefsin bütün afetleri için bunu %100 bir reçet olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman nefsinizin bir afetinin talebini tatmin ederseniz bir süre sonra tekrar arzuya dönüşecektir. Devamlı sizi yiyen, sizi devamlı huzursuz eden bir makineyi hayatınız boyunca hep çalıştırırsınız. Ve elde ettiğiniz şey sadece ve sadece mutsuzluktur. Ama başka türlü davranabilirsiniz. O makineyi size mutluluk verecek olan bir dizaynda her zaman çalıştırabilirsiniz. Sözüme dikkat edin. Bu çalıştırmanız başkalarına bağlı değildir. Sadece size bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, siz orada mutlu olabilirsiniz. Aslında her şey size bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap etmek öylesine güzel bir şey ki, bizler dostuz. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bir sevgi hanesinin iki tarafını oluşturuyoruz. Öyleyse seviyorsak mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, bir takım insanlar da diyecekler ki biz de seviyoruz ama mutsuzuz. Tabii mutsuzsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz ama sevginin bedelini başkasına ödetmek istiyorsunuz. O bedeli siz ödemeye hazır olmadıkça hep huzursuz olursunuz. Neden başkasının sahasındasınız? Oradan çıkın. Kendi yarı sahanıza, kendi hayatınıza dönün. Sevdiğinizden bir şey eklemeyin. Sadece vermeyi öğrenin. Almadan vermek. O zaman hem seversiniz hem mutlu olursunuz. Mutsuz olmanız mümkün değildir. Çünkü kendi sahasında, kendi sahanızda top oynuyorsunuz. Başkalarına sizi mutsuz etmesi için
fırsat vermiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdan beklentiyi çıkardığınız an, başkalarından bir şey beklemediğiniz an, kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başladınız demektir. Vermeyi mutluluğun vasıtası olarak kabul ettiğiniz an mutluluğu yaşayabilirsiniz. Her an hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, başkalarına mutluluk verecek olan bir şeylerin mutlaka sahibisiniz. Alternatifleri istediğiniz kadar çoğaltın, aksi neticeye varmanız mümkün değildir. Mutlaka başkalarına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan, onları memnun edecek olan bir şeylerin her zaman sahibisiniz. Sadece aklınız bile bu konunun bir hazinesidir. Olaylara Allah'ın gözüyle bakın. Birisi

sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Onlara, size o kötü davranışı yapan kişiye değil, sizin dışınızdaki insanlardan kim olursa olsun, herhangi birine yaptığınız bir negatif davranış, onları negatif istikameti etkileyecek olan bir davranış, mutlaka toplumun başka bir noktasından geri tepecektir. Size mutlaka geri dönecektir. Allah'ın kanunu, verdiklerinizle aldıklarınız daima birbirine eşittir. Daima sıfırlanır. Öyleyse ben ona hiçbir şey yapmadığım halde o bana kötü davranıyor dediğiniz zaman evvela bundan emin olmayın. Ona hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmayın. Ona da mutlaka herhangi bir davranışınızda bir şeyler yapmışsınızdır. Ama diyelim ki daha yeni tanışıyorsunuz biriyle, ondan bir kötülük gördünüz. Bunun sebebi ona yaptığınız bir kötülük olmayabilir. Ama başka birisine mutlaka bunu hak eden bir davranışta bulundunuz. Sevgili kardeşlerim, eşitlik hiç bozulmaz. Onun için vermek almaktan mukaddestir diyoruz. Allah'ın güzellikleri istikametinde yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman vermenin sizin için asıl olduğunu kabul edeceksiniz. Ne verirseniz onu geri alacağınızı, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmeniz lazım. Ne verirseniz sadece onu geri alabilirsiniz. Öyleyse eğer olay buysa neden etrafınıza hep güzellikler vermiyorsunuz da bu durumlara düşüyorsunuz? Onlardan size negatif davranışların gelmesi sizin onlara olan negatif davranışınıza bağlı değil mi zannediyorsunuz? Allah'ın kanunu eşit seviyeyi gösterir. Birleşik katlar kanunu nasıl su seviyesini birbirine bağlı olan bütün katlarda aynı yükseklikte oluşturursa, sizin için de başka insanlarla sizin aranızdaki ilişki aynı su seviyesini gösterir. Onlara bir kötülük ediyorsanız birisine, başka birinden de olsa size aynı miktarda bir negatif davranış mutlaka gelecektir. Ama eğer siz bir başkasına, etrafınızdaki bütün insanlara onları mutlu etmek gayretinde olarak bir şeyler vermeye çalışırsanız, bunu başaramasanız bile çevreden size güzel davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Öyleyse unutmayın. Bırakınız başka insanlara mutluluğa ulaştırmayı, onu düşünmeye başladığınız an başkasına mutluluk vermek için ilk harekete geçtiğiniz an olay başlamıştır. Sizden bir şeyler çıkıyor. Gayretiniz sizden çıkan bir şeyleri temsil eder. Onlar size mutlaka mutluluk olarak geri döner. İşte ister düşünce platformunda olsun, ister kuvveden fiile çıksın, başkalarına verdiğiniz şey eğer mutluluksa onlardan size mutluluğun geri dönmesi gerekmiyor. Daha o mutluluğu onlara yaşatmayı düşündüğünüz andan itibaren siz mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyayı kendinize zehir etmenin bir anlamı kalıyor mu? Alemi var mı? Şimdi düşünün bakalım. Eğer siz mutsuz bir insansınız, şeytanın elinde oyuncak değil misiniz? Demek ki size dilediklerini gayet rahat bir pozisyonda yaptırıyor iblis. Sizden çevrenize negatif dalga boyları ulaşıyor. Çevrenizden de size negatif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Ne verirseniz onu alırsınız. Sözüme dikkat edin. Ne alırsanız onu verirsiniz değil. İkisi arasında akla kara kadar fark var. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse her aldığınız şey verdiğinizin bir bedelidir. Size Allah Teala mutlaka verdiğinizi kanunu gereğince geri gönderir. Üzerine ilave mi? 700 kat o ilave eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki vermek mukaddestir. Mutluluğun kapısı etrafınızdaki her insandır. Onlara verdiğiniz bütün güzellikler, onlara daha onları teslim etmeden vermeye başladığınız güzelliklerdir. Bir insanı herhangi bir konuda mutlu etmek için, memnun etmek için bir düşüncenin sahibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın kapıları size karşı derhal açılır. Çünkü düşünce platformunda da olsa siz bir şeyler vermeye başladınız. Etrafınıza mutluluk vermenin ilk adımları düşünce platformunda açılır. Bu açılan adımlar sizi başka mutluluklara taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, neden öyle değilsiniz diye sorun kendinize. Neden öyle değilsiniz? Çünkü şeytan size anlatmaya çalıştığım bu Allah'ın kanunlarını yok etmek için insanlık tarihi boyunca size öğretisini tekrar ediyor. O iblisçe, o şeytanca, o sizi sonsuz bir musibete götürecek olan dizaynı. Kim etrafınızda asık suratlıysa, abuz bir çevreyle dolaşıyorsa, insanlara nasıl kötülük edebilirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, arkasında sadece şeytan ve şeytanın tesir ettiği onun kör nefsi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda kendinize neler düştüğünü bir düşünün. Siz varsınız. Mutlu olabilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hangi pozisyonda olursanız olun. Öyleyse siz verdiklerinizle onları geri almanın sahibi oluyorsanız, neden verdiğiniz şey güzellik olmuyor da çirkinlik oluyor? Çünkü size geri dönen şey çirkinlikse, sizi rahatsız eden bir şeylerse, sizden çıkan negatiflerin size geri ödenmesidir bu. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey son derece açık değil mi? Siz başkalarına Allah'ın size, sizin için istediğiniz şeyin güzelliğin iki katını vermesini iç dünyanıza sığdırdığınız zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman Allah'tan o mükafatı alırsınız. Bir şeyin sahibi olamıyorsanız arkasında başkasına verme, bana ver hissiyatı hakimdir. İnsan tabiatının en belirgin vasfını eski sultanlardan birisi kanun olarak koyuyor ortaya.
iki kişi var karşısında. Diyor ki her birinize size vereceğimin iki katını vereceğim. Şimdi bana söyle diyor birincisine. Ne istiyorsan söyle. Sana ne verirsem arkadaşına iki katını vereceğim. Ne söylüyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu suale muhatap olanlardan ilk söz hakkı kendisine verilen kişi benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, işte insanları yöneten kanun nefslerimizin şeytan kanalıyla üzerimizdeki bu ağır hakimiyetidir. Haset adı verilen bir duygu, nefsin bir büyük afeti, bütün insanları mutsuz etmek için kol gezmektedir. Diyelim ki siz 5-6 kişiden oluşan bir arkadaş grubusunuz. Başkalarını devreye katmıyorum, sadece bu kadar var diyorum. Ve bu topluluğun içinde herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Herkes Allah'ın kendisine etrafındaki kişilerden daha çok vermesini ister. Onlara Allah-u Teala bir şey verdiği zaman kendisinden başkasına verildiği için Allah'a şükretmez. Şükretse ona Allah-u Teala diğerine verdiğinden daha fazlasını verecek. Hazır buna. Ama şükretmez. Başkasını kıskanır. İnsan tabiatındaki haset denilen hastalık başkasına değil kendisine yontan bir hüviyet taşır her zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarının size ne yaptığına değil, sizin onlara ne yaptığınıza bakın. Ben bu sözü söylediğim zaman karşımdaki kişiyi üzmüş olurum diye düşünebildiğiniz an doğruya ulaştınız demektir. O bana böyle söylediği için, bana bir kötülüğü yaptığı için ben de ona bu kötülüğü yaptım demeniz sizi sadece o kötülüğü yaptığınız kişiyi de sadece üzen, huzursuz eden bir davranış biçimidir. Toplumda ahlak müessesesi, Allah'ın kanunlarına itaat yok oldukça daha çok huzursuz bir toplum oluşacaktır. Huzursuzluğun arkasında Allah'ın söylediklerinin unutulması söz konusudur. Öyle bir toplumda artık herkes birbirinin mutluluk vasıtası değildir. Artık herkes aldığıyla ve verdiğiyle birbirini huzursuz eden bir davranış biçiminin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadeti bir düşünün. Sahabeye Allah-u Teala'nın ne söylediğini bir düşünün. Diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Gördüğünüz yerde birbirinizi öldürüyordunuz. Ama Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Şimdi bakalım can dostundan Allah'ın muradı ne? Demin bahsettiğim Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. Onlar Hazır Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte sahabenin başlangıcı. Kötülükle mukabele eden insanlar. Sahabenin sonu iyiliğe iyilikle mukabele eden insanlar. Toplumun hepsi değişmiş. Yapı değişmiş. O yapıda toplumun bütün fertleri birbirleri için yaşıyor.
Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki o eve bütün sahabenin alın teri bulaşmış olmasın. Herkes birbiri için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün güzellikler var olmuştur. Toplumun birbirine karşı olan davranışları, toplumun bütün fertlerini mutluluğun doruğuna çıkarmıştır. Onun için dünya şartlarında fakir insanlar olan sahabe mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlardır. Öyleyse dünya serveti değildir insanı mutlu eden. Öyle aileler görürsünüz ki fakirdirler. Çok eksikleri vardır dünya nimetleri açısından. Ama mutludurlar. Bu sırrı kıyısından köşesinden bir yerlerinden yakalamışlar ve tatbik ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden onlar tatbik etsin de siz etmeyesiniz? Öyleyse şimdi kendinize sormalısınız. Mutlu muyum diye. Çoğunuz mutluyum diye cevap vereceksiniz. Ama unutmayın ki mutluluğunuzun sebebi başka insanlar değil. Allah'ın karınları sizin için de çalışıyor. Allah sizi de mutlu etmek istiyor. Bu güzellik aynı zamanda sizin için de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin için. Sadece siz mutluluğun vasıtalarını kullanamadığınız için mutsuzsunuz. Ve bu vasıtalar başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece doğruları bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Saadeti bu sebebe dayalı olarak yaşayamıyorsunuz. Sizden başkalarına yönelen bütün davranışların başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlar olmasını sağlamaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Etrafınızda sizinle beraber olmaktan mutluluk duyan insanlar oluşacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saadet sizin saadetiniz, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, onlara emanet edilmemiş, size emanet edilmiş. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşayabilmeniz için etrafınız insanlarla dolu. Her birine ulaştıracağınız bir küçücük mutluluk sizi devamlı mutluluk sahasında Allah'ın ülkesinde dolaştıracaktır. Kendinize bunu çok görmeyin. Siz mutsuz olmak için yaratılmadınız. Aklınız size bunun için verildi. Allah Teala'nın niçin sorduğunu zannediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala imanı fikretmez misiniz diye sorduğu suali Allah'ın niçin sorduğunu hiç düşündünüz mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi tahmin etmeyeceğiniz kadar, edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ama kanun koymuş yaptıklarınıza karışmamak konusunda. Siz
İstemedikçe Allah Teala sizin davranışlarınıza müdahale etmez. Siz Allah'a köle olmayı dilemedikçe Allah size köleliği teklif etmez. Ama kul olmak Allah'ın temel emridir. Niçin kul olmanızı istiyor? Kademe kademe mutluluğu daha üst boyutlarda yaşayabilirsiniz diye. İslam'ın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman dünya saadetiniz sıfırdır. Mutlu değilsiniz. Ama cennet saadetini elde ettiniz, birinci kat cenneti. Mürşidinize ulaştınız. Gene dünya saadetiniz sıfır. Ama cennet saadetinin ikinci kat cennetine sahip oldunuz. Ve bu noktadan sonra dünya saadetiniz başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 azaldıkça siz başkalarına karşı o kötü davranışlarınızın yeni başında güzel davranışlarda da bulunmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani bir dizaynda ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını aşarsınız. Üçüncü kat cennet sizin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Artık düşünce platformunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan vardır. Fark etmiştir mutluluğun anahtarının kendisinde olduğunu. Hep ruhunun istediği istikamette davrandığı için başkalarına mutluluk saçar, onlardan da mutluluk toplar. Başkalarının bir mutluluk kapısıdır. Ama başkaları da onun mutluluğunun kapılarıdır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadeti %100'e ulaşır. Bundan sonra da hep en üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin sizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı istiyor zannediyorsunuz? Bu sadece sizin mutluluğunuza dayalıdır. Sizin saadetiniz söz konusudur. Öyleyse mutluluğunuzu en üst boyutta siz gerçekleştireceksiniz. İşte bir güzel gün, işte bir güzelliğin sonuna ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği, size mutluluğun anahtarlarını verebilmenin güzelliği bizim aramızda yaşandı. Sizlerle bizim aramızda bugün şu dakikaya kadar. Öyleyse şimdi kendinize sorun, bu sohbetten mutluluk duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun bir küçücük mutluluk varsası da bana ait değil mi sevgili kardeşlerim? Size bunları anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte saadet budur. Sizlere mutluluğun ne olduğunu bir nebzecik açıklayabildiysem, sizi mutluluğa ulaşmak konusunda bir nebzecik motive edebildiysem, o zaman sizin mutluluğunuzda bunu başardığınız zaman benim payımın olması eşyanın tabiatına çok uygun değil mi? Bırakınız o hedefe ulaşmanızı, ama şu geçen bir saatlik zaman parçası içinde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımı sizlere anlatamam. Çünkü sözümün başından sonuna kadar sizin mutluluğunuz için bir gayretin içinde olduk. Ama bu gayretin içinde olan ben, sizlerin arasındaki en büyük mutluluğu yaşadım. Sizlerin kapılarınızdan geçerek. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım?
Niçin sizlere yani can dostlarım, gönül dostlarım derken bu kadar huzurlu olduğumun sebebini anladınız mı? Çünkü sizlerin mutluluğu için varım. Bununla vazifeliyim. Öyleyse bu sohbet boyunca size bir nebzecik mutluluk verebildiysem, bunun sonsuz saadeti bana aittir. İşte ben Allah-u Teala'nın ihsan ettiği mutluluk reçetesini kendi başıma yaşayamam. Sizler var olduğunuz için bunu yaşamak imkanının sahibiyim. O zaman sizlere nasıl ne diyorum şükran olmam? Rabbime nasıl hamd etmem, nasıl şükretmem? Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki herkese onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmanın gayretinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğumun anahtarları. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinize sonsuz dünya saadetini ve sonsuz cennet saadetini bir nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا برهان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ Evet, mesela dinleyiciler, izleyiciler, sevgili öğrenciler, bir eksik, o şekilde daha. Mesela efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali'ye girdi, seninle birlikte oldular. Mesela da en sıra böyle bir sorusu var, teşekkür ediyoruz ki, inşallah bir eksik sohbetimiz daha bizlere ulaştırır. Bir dahaki sohbetimizde, dinayemizde, tekrar sıra kendimizle birlikte olmasını dile, sohbetimizin duvarlarını konuşuyoruz.
0: Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah hepinizden razı olsun.
2: El-Fatiha ve Az-Salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzine en'amte aleyhim gayrim mevdûl aleyhim anette aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu bir mutluluk sevgili izleyenler, bilmeyenler. Sizlerle baş başa olmak, sizlerle Allah'ın bir güzelliğini paylaşmak, mutluluğunu paylaşmak. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bugünkü konumuz başkalarının mutluluğu için yaşamak. Öyleyse başkalarının mutluluğunun bizimle alakası nedir? Çünkü biz başkalarının mutluluğu için yaşarsak asıl biz mutlu oluruz. Bir insanın mutluluğu başkalarına vereceği mutluluğa bağlıdır. Ne kadar mutluluk verebilirsek onun iki katını biz yaşarız. Aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatır. Aynı miktardaki mutluluğu ruhumuzda, nefsimizde yaşatır. Biz bir mutluluk veririz, iki mutluluk geri alırız. İşte insanların bütün boyutlarıyla ters bildiği bir husus çıkıyor karşımıza. İnsanlar zannediyorlar ki nefslerinin afetleri doğrultusunda bir şeylere sahip oldukları zaman mutlu olacaklardır. Hayır, sadece mutsuz olurlar. Ne zaman bir insan kendisi için yaşarsa, kendi egosu için yaşarsa, nefsinin afetlerini tatmin etmek için yaşarsa, o kişi sadece mutsuz bir insandır ve arkasından da başkalarını da mutsuz edeceği için bir defa daha mutsuz olacaktır. Yani bir insanın kendi egosu için yaşaması ne demek? Başkalarını mutsuz etmek pahasına kendi egosunu tatmin, başkalarının duyacağı mutsuzluğun iki katını kendinin yaşamasına sebebiyet verecektir. Dikkat edin, biz ne zaman başka birine haddini bildirsek, başka insanların mutsuz olmasına sebebiyet versek, onlar hangi anlamda, hangi ölçüde mutsuzluğu yaşamışlarsa bizim yüzümüzden Allah bize o mutsuzluğu yaşatır. Arkadan da ruhumuz nefsimize yaşatır. Onların yaşadığı mutsuzluğun iki katını yaşarız. Öyleyse dikkat edin sözlerimize sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah sizden yana. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama siz şu doğru muhakemeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Ne kadar mutluluk verebilirsiniz, o kadar mutluluk geri alabilirsiniz. Onun iki katı kadar. Öyleyse sevgili öğrencilerim, Sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenlerim, sizlerle birlikte olmanın zevkini paylaştığımız şu anlarda daha güzele ulaşmanız söz konusu. Her yeni dizaynda siz olacaksınız. Sizin mutluluğunuz var olacak. Allah için olacaksınız. İnsanlar var. Zengin olmak isterler. Mutlu olmak için. Zengin oldular diyelim. 100 tane daireleri var. Ne ya sevgili izleyenler ve dinleyenler bir düşünün bakalım. Bu kişi ancak bir dairede oturur. Hadi bir de yazlığı olsun. 2. Ya geri kalan 98 daire. Onların hepsinin kiraya verilmesi, kiracıların yaptığı tahribatın tamiri, ödenmeyen alacakların takibi, mahkemelerle uğraşmak, avukatlarla uğraşmak, daha neler neler. Size bir sorum var. Nerede bunun zevk? Daha ötesi de var. Bu kişi bu parayı ya helal kazanmıştır ya da haram kazanmıştır. Her neyse ama hesabı, 100 dairenin hesabı, 100 daire için kazandığı paranın hesabı ondan sorulacaktır. Ama o dairelerin içinde oturanlar kullanabilecektir. Kendisi asla kullanamayacaktır. Öyleyse bütün kazançlarının hesabını Allah'a veren bu kişi bunun sorumluluğunu taşırken onun verdiği dairedekiler, oturanlar sorumsuzca onu diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Tamir etmek mi? Sahibinin işi. Alacakları takip etmek mi? Sahibinin işi. Mahkemelerde uğraşmak mı? Sahibinin işi. Öyleyse bu bir dert değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bir defa 100 tane apartmanınız var, 98 tane de kiracınız. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Mutlu mu olacaksınız zannediyorsunuz? Bir deneyin bakalım. Ah, Allah-u Teala isterdim hepinize versin de görün bakalım neler olduğunu. Şu en zengin insanlara, doruktakilere dikkatle bakın. Mutlu olduklarını mı zannediyorsunuz? Bir yaklaşın bakalım iş dünyalarına, aile hayatlarına. Ne göreceksiniz? Biraz kısın şu telefonu ses. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin egosunu tatmin etmek konusundaki bütün gayretleriniz sizi mutsuzluk çukurlarının daima bir başkasına atacaktır sadece. Ama hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Nefsinin istikametinde insanlar. Nefs ne ister? Sayılmak ister. Başkaları tarafından itibar görmek ister. İnsanlar zengin olmak isterler. Eğlence yerlerine giderler. Varsa onlara çok fazla bahşiş verirler ki onlar kendilerine saygılı davransınlar diye. Parayla kazanılan bir saygı. Sevgili kardeşlerim, bunlar mutluluk mu Allah rızası için? Yani bir düşünün. Egonuz için çalışıyorsunuz. Sizin için sadece nefsinizin afetlerinin tatmini var. Zannediyor musunuz ki onları bir defa tatmin ettikten sonra yeniden azmayacaklar? Hayır. Her seferinde daha azgın bir nefsle karşılaşacaksınız. İşte psikolojinin açmazı burada sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Başta Freudizm olmak üzere psikanalizin ve psikiyatrinin temel faktörlerinde bütün hedefler nefsin afetlerinin tatminine dönüktür. Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı hatalı bir davranış biçimleri dizisi. Sizi sadece şeytana esir kılan, nefsinizin afetlerine esir kılan bir zavallı davranışlar bütünlüğü. Ve de bütün psikoloji buna göre dizayn edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir yanlışlıklar komedyası oynanıyor dünya üzerinde. Biliyor musunuz? Streslerin çözümünü insanlar yogada, streslerin çözümünü insanlar transandantal meditasyonda arıyorlar. Ve bütün ilim bunu, bu saçmalığı kabul etmiş durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar yaşamadıkları için bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ama düşünün, psikolojinin de, psikiyatrinin de bütün temel dönüşümleri sadece insanların nefslerinin afetlerini tatmin etmekten geçiyor. Her tatmin yeni bir tatminsizliğin başlangıcıdır. Bilmem anlatabildim mi? Sadece bir tek yolunuz var. Nefsinizdeki afetleri yok etmek. O zaman nefsiniz için değil, ruhunuz için ve Allah için yaşamaya başlarsınız. Allah'ın bütün emirleri sizin için vazgeçilmez emirler olur. Allah'ın bütün yasakları sizin için asla çiğnenmemesi gereken mukaddes emirler olur. Ve ne yaparsınız? Hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki, daimi zikirden evvel bu işin bir yolu yok mu? Var. İşte bugünkü dersimizin konusu o. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Kendinizi, hayatınızı başkalarına adamak. Hayatınızı başkalarına vakfetmek. İşte o zaman mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikrin sahibi olmasanız da başkaları için yaşadığınız müddetçe zikirdesiniz. Zikretmeseniz de başkaları için yaşadığınız sebeple zikirde sayılıyorsunuz. Bunun sayısal zikrinize bir fizik tesiri yok tabii. Ama mutluluk mu? Zikirle aynı. Öyleyse ne olur? Siz başka insanlar için kendinizi vakfetmek kararı aldınız. Ve bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere düşünmeye başladınız. Ben falancaya acaba nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Acaba ne yaparım da onu memnun ederim? Acaba hangi davranışım ona mutluluk verir? Bir hediye mi alayım ona? Gideyim ziyaretin, bir ziyaret mi edeyim? Hastaymış bugünlerde. Yoksa hangi tarzda bir davranış biçimi? Neye ihtiyacı var? Nasıl bir çözüm getirebilirim? Sevgili kardeşlerim, hayır. Sahip olduklarınızın dışında başka şeylere ihtiyacınız yok başkalarına mutluluk verebilmek için. Allah-u Teala sizlere şu anda ne vermişse Allah'ın verdikleri sizin için full yeterlidir. Onlar sizin için yeterlidir. Sizi mutlu etmek için, sizi saadete ulaştırmak için. Yani başkalarına mutluluk vererek saadete ulaşmanız için sizde olanlar yeterlidir. Hangi noktadaysanız biliniz ki sahip olduğunuz şeyler sizin için yeterlidir. Peki bunun arkasında ne var? Bakınız arkasında ne var? Siz Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, vücudunuzu, düşüncenizi, iradenizi, Allah'ın size verdiği her şeyi bir başkasına hizmet etmek için kullanıyorsunuz, seferber ediyorsunuz. Her şeyinizle başka bir insana mutluluk vermek üzere varsınız. İşte bu Allah için yeterlidir. Siz o anda kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Başkalarına kendinizi vakfettiğiniz andan itibaren kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Allah size ne vermişse her şeyinizle kendinizi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği bütün değerleri kendiniz için, kör nefsiniz için değil, bir başkasını mutlu etmek için kullanıyorsunuz. Siz bu noktada bir kölesiniz. başkasının mutluluğunun anahtarısınız. Başkalarının mutluluğuna açılan bir kapısınız. Bir ışıksınız, bir renksiniz, bir güzelliksiniz. Başkaları için yaşayan bir insan. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu sadece başkaları için yaşayan insanlar bilirler. O büyük saadeti onlar yaşarlar. Öyleyse bu başkaları için yaşamak ne demek? Oradan başlayalım. Evvela dünyalardan bahsedelim. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var. Burası sıfır noktası. Sıfır noktasının aşağısındaki rakamlar eksi birden başlayarak eksi iki, eksi üç diye sonsuza kadar uzanan negatif değerler. İşte absis ekseninin altındaki bütün alem şeytana aittir. Negatif alem. Bütün değerler negatiftir. Bütün dalga boyları negatiftir. Bütün sistemler mutsuzluğa dönüktür. Ve bu absis ekseninin üst tarafı yatay eksenin üst tarafı pozitif alemdir. Bütün dalga boyları pozitiftir. Orası Allah'ın ülkesidir. Aşağıdaki alemin şeytanın ülkesi olmasına karşılık yukarısı Allah'ın ülkesidir. Öyleyse hangi ülkede yaşıyorsunuz? Sorun bakalım kendinize. Şu anda sorun. Dün ne yaptınız? Kaç kişinin mutluluğuna sebebiyet verdiniz? Ya da kaç kişiyi mutsuz ettiniz acaba? Bu suallerin başlangıcında kendinize bir sual sormanız lazım. Dün ben mutlu muydum? İkinci sual, dün başkaları için, yani Allah için ne yaptım? Defteriniz hep boş sayfalar gösteriyorsa, siz boşuna yaşayan bir insansınız. Hedefi olmayan, kendisini Allah yolunda zanneden ama Allah yolunda olmayan bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar birbirine muhtaçtır. Etrafınızda şu anda kim varsa hepsi sizden sevgi besliyor, bekliyor. Hepsi sizden ilgi bekliyor. Ne olur onlara bir gülücük gösterseniz, birkaç kelime söyleseniz, gönüllerini alsanız, gülümsemenizle onların gönüllerini fethetseniz ve size onlarla ilgilendiğiniz için sempati duysunlar. Mümkün değil mi? Bir düşünün bakalım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sormayacaksınız hiç kendinize neden ben mutsuzum diye. Arkasında ne yattığınızı biliyorsunuz. Sadece sizin negatif davranışlarınız. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. Onlara dikkatle bakın. Size nasıl davranıyorlar? Sizden kaçıyorlar mı? Onların size güler yüz göstermemesinin arkasında ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların arkasında sizin gerçek cepheniz var. O aynadan, o insanların yüzlerinden gerçek cephenizi okuyabilirsiniz. Sakladığınız cephenizi değil. Onlar size kötü mü davranıyorlar? Ve bunu hak etmediğiniz konusunda mısınız? O zaman kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Eğer öyle olsaydı onlar size karşı öyle davranmayacaklardı. Etrafınızdaki insanların tümü, hepsi ayrı ayrı cephelerden sizin aynanızdır. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü herkes sizin davranışlarınızdan başka bir açıdan etkilenir. En çok etkilenme alanı bütün insanlarda mutlaka farklılıklar gösterir. Sadece 19 tane afetiniz değil, 19 tane afetiniz binlerce parçaya bölünmüştür. Her afetinizin her sayfası, her safhası, her cephesi mutluluğu veya mutsuzluğu aksettiren bir aynadır. Öyleyse etrafınızda 100 insan varsa 100 insan da kendi nefslerinin afetleri doğrultusunda en hakim unsurlar itibariyle ayrı ayrı unsurlardan üzüntü duymaktadırlar. Bunların bileşkesi sizin onlara topyekun gösterdiğiniz davranış biçiminin kesin ölçüsüdür. Size kötü mü davranıyorlar? Arkasında hiç hak etmediğiniz halde size böyle davrandıklarını zannettiğiniz sürece düzelemeyen, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Sözlerime dikkat edin. İyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Çünkü siz içeriden kapıyı Allah'a kapatmışsınız. Size yardım etmesine mani oluyorsunuz. Kapının arka kapıyı şeytana açmışsınız. Şeytan size bütün davranışlarınızda sizi mutluluğa ulaştıracak değil, mutsuzluğa ulaştıracak ne kadar nokta varsa hepsinin üzerinde ayrı ayrı durup devamlı sizi işler. Devamlı daha çok mutsuz olursunuz. Daha çok mutsuz oldukça etrafınıza karşı onları daha çok mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Bir karanlık dünyanın içinde kaybolup gidersiniz. Ve tasavvufu yaşadığınızı zannedenler de tasavvufu yaşamadığınızı zannedenler de hepinize birden sesleniyorum. Mutsuzsanız tasavvufu yaşadığınızı zannetmeniz sadece bir oyalanmadır. Gerçekten bahsetmiyorsunuz. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Tasavvuf bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane çözümdür kainat üzerinde. Sadece bizim bu zavallı dünyamızda değil, sadece bizim aramızda değil, bütün kainatta geçerlidir. Yaratan Allah. Yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standartlarda dizayn eden Allah. Yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah. Diyor ki size, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı nasıl davranıyorsanız size onu reflekte ederler. Her biri de başka bir cepheden reflekte eder. Ne kadar çok insan sizin yüzünüzden mutsuzsa o kadar çok cepheniz hastadır. Çözümü yoktur. Siz çözüme ulaşmadığınız sürece. Madde 1. Başkalarını suçlamayacaksınız. Bileceksiniz ki başkalarının size yaptığı her kötü davranışın, her ters davranışın, her beğenmediğiniz davranışın arkasında mutlaka siz varsınız. Onu hak ettiğiniz için size öyle davranılmaktadır. Öyleyse Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ve İblis size hep sizi bu standartlarda tutabilmek için sizin hatalarınızı gizleyerek başkalarının size karşı davranışlarındaki sizi üzen muhtevayı gösterecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Allah bize bunları sizi mutlu etmemiz için öğretiyor. Siz kendinizi mutlu veya mutsuz edebilecek olan kainatın, sizin kainatınızın merkezindeki kişisiniz. Sadece kendi davranışlarınız sizi ya mutluluğa ya da mutsuzluğa getirecektir. Geri kalanlar mı, bütün insanlar mı? Birer figüran. Birer ayna. Sizin pozitif davranışlarınızın aynası, sizin negatif davranışlarınızın aynası. bilmiyorum bunları size ne zaman anlatmayı başaracağım. Ne zaman idrak edeceksiniz hataların etrafınızdaki insanlarda olmadığını, hataların sizde olduğunu, size bağımlı olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Biliniz ki başkalarının size karşı yaptığı her davranış sizin ona veya başka birisine daha evvel yaptığınız bir davranışın karşılığıdır. Hesaplar tamı tamına ödenir. Elde kalan daima sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Dışınızdaki bütün insanları sizinle onlar arasında, bütün insanlar ve siz terazinin iki ayrı kefesini teşkil ediyorsunuz. Ne verirseniz onu geriye alırsınız. Onlar size ne verirlerse onlar da aynı şeyi sizden geriye alırlar. Öyleyse bir eşitlik var ki kainatın temel dengesini oluşturuyor. Verilenler ve alınanlar her zaman sayısal olarak birbirine eşittir. Öyleyse insanlar var, mutsuzum diyor, çok mutsuzum diyor. Bana falanca böyle davranıyor, feşmeken böyle davranıyor. Ben bu davranışlara dayanamıyorum. Çok güzel, harika. Peki, acaba siz başkalarına nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi boşuna müdafaa etmeye kalkmayın. Allah her şeyi biliyor. Neleri sakladığınızı, neleri başkalarına göstermek istemediğinizi, iç dünyanızdaki her şeyi Allah-u Teala biliyor. Allah'a göre o eşitlik hiçbir zaman bozulmaz. Her zaman netice sıfırdır. Ama sizin başkalarına gösterdiğiniz terazide hep sizin tarafınız ağırlıkta. Ben ona şöyle davrandım ama o bana bunun cevabını çok ağır bir şekilde ödedi. Şöyle şöyle şöyle yaptı. Çok güzel. Şimdi bir tarafta etrafınızdaki herkese karşı yaptığınız davranışları hesap edeceksiniz. Öbür tarafta da etrafınızdaki herkesten size geri dönen karşılıkları hayretle bakacaksınız ki sonuç sıfırdır. Öyleyse ne demek istiyorum? Tabiatta bozulması mümkün olmayan bir muhteşem denge var. Bileşik kaplar kanunu. Hani bir sistemle birbirine bağlanmış olan iki tane su deposu, bir engel yoksa hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar suyun yüksekliği birbirine eşittir. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir tarafındaki sizsiniz, öbür taraftaki sizin dışınızdaki bütün insanlar. Ama eşitlik hiç bozulmaz. Sizin davranışlarınızla onların size davranışınızın bileşkesi bu paralelliği oluşturur. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Ne zaman siz başkalarına huzursuzluk veren bir davranışın içindeyseniz, bir toplumun içinde yaşıyorsanız, onun dışında yaşıyormuş gibi davranıyorsanız, etrafınızdaki insanları hiçe sayıyorsanız, özellikle tasavvufun içinde bunu yapıyorsanız, o zaman kendinize dikkatle ve ibretle bakın. Nasıl tasavvufu yaşayacaksınız? Göreviniz davranışlarınızla başkalarına huzursuzluk vermek değildir. Göreviniz bunu yaparak başkalarından da aynı yıldırımları üzerinize çekip mutsuz olmak değildir. Göreviniz başka insanlara her an mutluluk dağıtabilecek olan bir dilekle hareket etmenizdir. Bunun tabii sonucu olarak siz etrafınızdakilere mutluluk vermeye başlarsınız. O zaman hayretle görürsünüz ki dünya değişmiştir. O size sert davranan insanlar, size göre yanlış davranışlarda bulunan insanlar, size karşı sizin değişen çevrenizin gereğini tam olarak aksettirmektedirler. Daha iyi olabilirseniz daha iyi sonuçlara ulaşırsınız. Bunu hiç unutmayın. Ne verirseniz onu geriye alacaksınız. Öyleyse boşuna başkalarını suçlamayın. Buradan bir neticeye varamazsınız. Bir çıkmaz sokağın içinde hiçbir zaman çıkış bulamazsınız. Başkalarına bakmayacaksınız. Onların yanlışlarıyla kendinizi ferahlatmaya çalışmayacaksınız. Hatalarınızı arayacaksınız. Bakış alanınız kendi dünyanız olacak. Acaba ben nerede, etrafındaki insanlardan hangilerine ne yaptım ki bana hiçbir şey yapmadım halde falanca böyle bir davranışta bulunuyor. Muhatabınız sadece o kişi değil. Etrafınızda kimler yaşıyorsa hepsi. Dikkat edin sözlerime. Dizaynı bütünleştirin. Siz etrafınızdaki bütün insanlarla beraber iki kanat temsil edersiniz. Birinde sadece siz varsınız. Kainatın merkezinde siz varsınız. Etrafınızda bulunan, sizin tesir sahanızda, sizin tesir alabileceğiniz veya sizin tesir edebileceğiniz ne kadar insan varsa onların hepsi diğer tarafı teşkil ederler. Aranızda Allah'ın kanunlarına göre değişmesi mümkün olmayan bir eşitlik vardır. Hiç bozulmaz. Ne verirseniz onu alırsınız, ne alırsanız onu verirsiniz. Vermek mi evvel almak mı, bu hesaplanması gereken bir husus değil. Ama aldıklarınızla verdikleriniz daima birbirine eşittir. Hiç kendinize bu olay falanca tarafından şöyle başlatıldı meselesini dert etmeyin. Sonuç önemli. Sonuçta etrafınızda ne kadar insan yaşıyorsa onların size karşı olan toplam

Gizlemeye çalıştığınız şeylerle şikayetin sorunuz tamamlanıyor. Bütünü Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. İblis sizi sadece aldatır. İblisin şu dünya üzerinde yapabildiği, yapabileceği tek şey sadece aldatmaktır. Dikkat edin. Sizin düşüncenizi taklit eder. Kendi düşüncenizden edersiniz. Oysa ki o iblistir. Gayreti hiçbir zaman sizi mutlu etmek istikametinde değildir. Sadece mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Hiç kimse şeytana dost olamaz. Şeytan hiç kimseye dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber o acımasız dünyasında cehenneme götürebilmek. Ne kadar çok insan götürebilirse o kadar memnun olur. Kötülükten, eziyetten, işkenceden zevk alan bir yaratık. Ve size kendinizi hep başka türlü göstermeye çalışır. Size kendinizi haklı göstermeye çalışır. İsterseniz açıklayın bize size neler söylediklerini, hepsinin cevaplarını birer birer verelim. O ancak bir gazoz ağacıdır. Allah'ın ilim öğrettiklerinin yanında. Ama ilim öğrenmeyen o kadar çok insan var ki onların hepsini mutsuz etmek onun temel görevi. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyicilerim, sakın kendinizi aldatmayın. Açık bir sayfa olarak bakın hayatınıza. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olun. Kendiniz hakkında karar verin. Birinci sualiniz, mutlu muyum? Hayır, mutsuzsunuz. Öyleyse ikinci sualiniz neden? İşte burada araştırmaya başlayacaksınız. Hayır, başkalarının size yaptığı kötü davranışları düşünmeyeceksiniz. Siz onlara ne yaptınız? Ne yaptınız ki onlar size böyle bir davranış biçimini sergilediler? Böyle bir iç dünya mahkemesini başarabilirseniz, kendinize acımazsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi hakla yargılayabilirseniz, yanlışlıklarınızı birer birer yakalayacaksınız. Ben insanlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar düşüncesi Allah'ın kanunlarına yüz üzerinden yüzle ters düşen bir zavallı düşüncedir. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hayalin içinde yaşayan zavallıların bütün ömürleri hüsranla geçer. Hiçbir zaman mutlu olamazlar. Ama kim? Ben eğer başkalarına verebildiğim kadar mutluluğun iki katını yaşayacaksam, o zaman ben neden başkalarına kötü davranayım ki? Bu kanunu bilen, kendisine pelesenk edinen kişi şu dizaynın içerisinde olacak. Ben başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsam, onlardan bana gelen tepki aynı miktardaki mutluluktur. Ama ilavesiyle Allah'ın verdiği yeni bir mutlulukla birlikte. Öyleyse araya Allah girdiği için denge bozulmuş gibi görünüyor. Ama negatif dengede de bozukluk var. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun geri dönüşünde şeytan da size ayrıca mutsuzluk verecektir. Öyleyse netice 0-0. Gene elde var 0.

Şimdi açık konuşalım. Mutsuz musunuz? Bunun müsebbibi sadece sizsiniz. Boşuna suçlu aramayın. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Dilerseniz Allah'ın hedeflerini yerine getirmek üzere hareket edeceksiniz. Hep Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Ne demek Allah'ın ülkesinde yaşamak? Ne zaman başkalarına mutluluk vermeyi düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü size ait olan her şeyi, aklınızı, zamanınızı, vücudunuzu, enerjinizi, iradenizi, paranızı, her şeyinizi başka bir insana veya insanlara mutluluk vermek üzere, onları mutlu kılmak üzere harcamaya başlamışsınız. Harcama başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Yani sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemdesiniz. Bu alemde bütün insanlar bu alemde oldukları sürece bir mutluluk üçgeninin içinde yaşarlar. Bir kenarını Allah'ın, ikinci kenarını ruhunuzun hasletlerinin, ki ruhunuz deyince zaten ruhunuzun hasletleri anlaşılır çünkü değişmesi mümkün değildir. Üçüncü kenarında böyle davrandığınız için aksiyonların bedeli olan pozitif derecelerin oluşturduğu bir üçgen. Dikkat edin, bu üçgen dörtgen olabilir, kare olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü o zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz teşkil edecek gene, üçüncü kenarını gene kazandığınız dereceler teşkil edecek. Ama bir de dördüncü kenar oluşacak nefsiniz. Ne demek istiyorum? Çünkü nefsinizin içindeki bütün afetler de yok olmuş olacak. Ve onun yerine nefsinizin hasletlerle dolu olan, ruhunuzun hasletlerle dolu olan kalbinin eşidi olan nefsinizin kalbi oluşacak. Hasletlerle değil ama faziletlerle dolu. İkisi de davranış biçimleri itibariyle %100 birbirine eşittir. Ama isimleri nefsinizin kalbinde afetlerin yerine afetleri değiştirerek girip yerleşenler fazlalardır, fazilet adına alırlar. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle doludur. İkisinin de davranış biçimleri %100 birbirine eşittir. Ama birisi ruhunuzun içindedir, öbürü Allah'ın katından gelmektedir. Öyleyse böyle bir değer yargısına vardığınız zaman şu dünyaya dikkatle bakın. Bu kadar mutsuz insanların mutsuzluğu, huzursuzluğu, bunca harfler hep insanların egosu yüzünden oluşuyor. Ne zaman dünya bu güzellikleri yaşamaya başlarsa, ki yakında yaşamaya başlayacak, o zaman yeni bir asr-ı saadet yaşanacak dünya üzerinde. Bu anlattığım standartlarda sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu anlattığım standartlarda. Öyleyse Allah'ın ülkesinde üçgen, dörtgen olabilir mi, kare olabilir mi? Olabilir. Daha aynı zikre ulaştığınız zaman. O zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz, üçüncü kenarını kazandığınız dereceler, dördüncü kenarını da nefsinizin faziletleri. Ve bir üçgende yaşayacak, bir dörtgende yaşayacaksınız. Şeytanın ülkesinde nefsiniz, nefsinizdeki afetler, şeytan ve kaybettiğiniz dereceler. Dördüncü kenar hiçbir zaman oluşamayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ülkesindesiniz. Başka birine mutluluk götürmeyi dilediniz.
düşünmeye başladınız, ben ona bu saadeti, bu mutluluğu, onu memnun edecek olan bir mutluluk ögesini, vasıtasını nasıl ulaştırabilirim? Düşünmeye başladınız, ondan itibaren her şeyinizi başka birine mutluluk vermek üzere seferber ettiniz. Allah sizinle beraberdir. Size derhal mutluluğu yaşatmaya başlar. Ne zamana kadar? Ta ki bu düşünce sisteminiz sizi o kişiye mutluluğu sağladığınız yere ulaştırabilsin. O noktaya kadar Allah sizi devamlı mutlu edecektir. Başkalarının mutluluğu için çalıştığınız cihetler. Peki sonra? Mutluluk vasıtasını ona ulaştırdınız. Sizin düşündüğünüz standartlarda onu mutlu etmek için son hamleyi yaptınız, ona ulaştınız. Sizin ölçülerinizde onu mutlu edecek olan hususları ona vasıl ettiniz. Buraya kadar Allah'ın size verdiği mutluluk söz konusuydu. Şimdi yeni bir aşamadasınız. Başka bir iradeyle karşı karşıyasınız. Karşınızda artık Allah yok, bir insan var. Öyleyse buradan size mutluluk da ulaşabilir, mutsuzluk da. Mesela o kişiyi mutlu etmek için seçtiğiniz vasıta yanlış. Kişi ondan mutluluk duymadı. Olabilir mi? Olur. İşte bunun için böyle bir sonuç oluşmasın diye, eğer başkasına vasıtalı bir mutluluk ulaştıracaksanız, bir hediyeye dayalı, bir dünya nimetine dayalı, o zaman araştırın birazcık. O kişiyi gerçek anlamda ne mutlu edebilir? Onu temin etmeye çalışın. Ama yapamadığınızı kabul ediyorum. Öyle de olsa, onu mutlu etmeyecek bir şey de olsa, siz o mutluluğu ona ulaştırana kadar Allah-u Teala size mutlaka mutluluğu yaşatır. Ne kadar saat, kaç saat sürerse bu düşünce standartlarınız, onu temin etmeniz, ona ulaştırmanız, o kadar süreç içerisinde siz mutlaka saadeti yaşarsınız Allah'ın ülkesinde. Eğer böyle bir sürprizi yaşamak istemiyorsanız, o zaman daha dikkatli olacaksınız. Daha dikkatle seçeceksiniz başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimini. Ben kendim düşünürüm, onu şu mutlu edecektir der, harekete geçerim. Mutluluğu yaşarım, Allah Teala bana yaşatır. O kişi ister mutlu olsun, ister mutsuz olsun, beni alakadar etmez demeyin sakın. Onu biraz daha mutlu etmenin yolu, onu gerçekten memnun edecek olan bir hediyeyi ona ulaştırmanız. Davranış biçimini ona ulaştırmanız. Sizden beklediği bir şey olmalı bu. Bunu yaparsanız gene mutluluğu bir defa daha yaşayacak olan sizsiniz. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun ötesinde, ona mutluluğu ulaştırdığınızda o sizin verdiğiniz şeyden, ona ulaştırdığınızdan mutluluk duyarsa, aynı mutluluğu iki kat daha yaşayacaksınız. Öyleyse gene her şey sizin için. O kişiye mutluluk ulaştırmak dilediğiniz süre içerisinde Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşadınız. Ona mutluluğu ulaştırdığınızda, eğer o kişiyi gerçekten mutlu ettiyse ulaştırdığınız şey, onun o anda duyduğu mutluluğun iki katını, birisi Allah size yaşatacak, birincisi ruhunuz nefsinize yaşatacak, ikincisi iki kat yaşayacaksınız. Neyse, doğru bir seçim, daha biraz dikkatli olur, sizi daha çok mutlu etmeyecek mi? Öyleyse ben düşünürüm, o kişiyi mutlu edecek olan şeyi kendim seçerim. Çok da dikkat etmeye gerek görmem bunun için. Çünkü ben onu temin edene kadar, onu sağlayana kadar geçirdiğim süreç içerisinde Allah'ın bana verdiği mutluluk yeter. Dikkat edin, bu bir tuzak. Şeytan burada sizi aldatıyor. Bununla demek istiyorsunuz ki ben tevazu sahibiyim, bu kadar mutluluk da bana yeter. Hayır, değil. İblis sizin o kişiyi de mutlu ederek mutluluğa ulaşmanızı istemiyor. O kişiyi mutlu etmeyerek sizin de mutsuz olmanızı istiyor ikinci sefada. Öyleyse sakın aldanmayın. Bu bir aldanıştır. Öyleyse eğer seçiminizi dikkatle yapmışsanız, ulaştırdığınız şey o kişiyi gerçek anlamda mutlu etmişse,
onun yaşadığı mutluluğun da iki katını gene siz yaşayacaksınız. Şimdi buradan hareketle ikinci kişiye ulaşalım. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutluluğu yaşadınız. Üçüncü bir kişi düşünelim. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutlu yaşadınız. Akşama kadar birçok insan var. Her birisi için veya toplum için, insanların mutluluğu için, insanların mutluluğunu sağlamak için yaptığınız bütün gayretlerin bedeli size eksiksiz olarak Allah-u Teala tarafından mutlaka ödenir, ruhunuz tarafından da mutlaka ödenir. Öyleyse mutluluklar, verilen mutluluklar, alınan mutluluklara davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve nefsiniz size bu söylediklerimizin her zaman aksini söyleyecektir. Bir sen mi kaldın bu dünya üzerinde, enayi diyeceklerdir size. O zaman onlara deyin ki, bizim başımızda enayilerin en enayisi var. Ve mutlu. Sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı size vakfettik. Ve Allah-u Teala bize saf bunun için sonsuz bir mutluluk dizaynı hediye etti. Onun için zamanımızı sizlere harcamak bizim için doyulmaz bir zevktir, mutluluktur. Her şeyimizle kendimizi sizlerin, insanların mutluluğuna vakfetmeyi Allah bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Başkalarına çile gibi görünen şeyler bize hiç çile gibi görünmez. Her an, sizinle konuştuğumuz an, daha neler sağlayabiliriz diye düşündüğümüz an, sizler için yaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uyduya sahip olmak konusunda hazırlıklar sona ermek üzere. Çok başarılı sonuçlara ulaştı kardeşlerimiz. Öyleyse zamanıdır. Artık fedakarlıklara hazır olalım. Allah için yaşamanın fedakarlıklarına ve inşallah uyduya ulaşmanın Allah-u Teala bizi sahibi kılsın. Unutmayın, artık fedakarlık zamanıdır. Bütün dünyaya ulaşacak olan bir sistemi bilgisayarlar aracılığıyla hamdolsun ki kurduk. Şimdi pahalı bir vasıta olan bilgisayarlar yerine onları zaten kullanmaya ömrümüz oldukça devam edeceğiz. Bilgisayardan sizlere ulaşmayı. Ama onun dışında da diğer insanlara bilgisayarların ötesinde televizyonlardan da ulaşmayı Allah-u Teala bize yakın bir gelecekte inşallah nasip edecek. Pozitif noktalara da ulaşmış durumdayız. Öyleyse artık zamanıdır. Birçok kardeşimiz fedakarlıkları konusunda sorular sordular bize. Bekleyin diye cevaplar verdik onlara. Bekleme süresi bitmiştir. Öyleyse Allah için el ele, gönül gönüle yeni bir aşamaya geldik. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olması için, bütün hedeflere en güzel standartlarda ulaşmak için gönlümüzce hizmet verebilmek için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir kapı açılmak üzere. Şu anda dünyanın her tarafına bilgisayarlarla
ulaşmış olmanın bahtlılığını yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sizlere sadece bilgisayarlarla değil, televizyonlarla da, çanak antenlerle ulaşmak imkanını yakalamak üzereyiz. Sizlerin sonsuz fedakarlıklarıyla şu anda bu noktadayız. Daha ötede bir noktada olmanın son aşamasındayız. Allah-u Teala'nın huzurunda bütün fedakar kardeşlerimizi selamlıyoruz, tebrik ediyoruz ve Allah-u Teala'nın bizi bir uyduya ulaştırması dualarımızı devam ettirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir aşamada, yeniden bir dizaynın içinde olacağız. Birçok kötü niyetli insanlar zannediyorlar ki biz bir uyduya ulaştığımız zaman başka bir çehremiz varmış da o çehreyi ortaya koyacakmışız. Yakın bir gelecekte bunun inşallah sahibi olacağız. O zaman hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Biz hep Allah'ın yolunda, Allah için sizleri birbirinize en iyi davranışlar içinde mutlu insanlar yapmak üzere varız. Allah'ın bütün peygamberlerine verdiği emir budur. Peygamber Efendimiz Hazretlerimin de bizlere ulaştırdığı emir budur. Allah Teala bu istikamette her şeyi en güzel şekilde hamdolsun ki dizayn etmiş. Allah Teala'nın hepinize bu mesaj doğrultusunda sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, saadetlerin en büyüğüne sizi layık kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala şüphesiz hepimizin sahibidir. Hepimizi yaratandır. Ve gene şüphesiz sonsuz hamd ve şükür ederiz ki hepimizi seviyor. Sevdiği için varız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şu dünya hayatında yaşadığımız sürece onun bu yüce sevgisine layık olmaya çalışalım. O Allah yaratan bizse sadece mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse ona sonsuz hamd ve şükretmeliyiz bizleri yarattı diye, hayata özellikle insan olarak getirdi diye. Bir ot olabilirdik sevgili izleyenler ve dinleyenler veya hiç olmayabilirdik. Eğer Allah-u Teala bizi yaratmayı dilemeseydi, hiç olmayabilirdik dünya üzerinde. Mevcudiyetimiz olmazdı. Ama varız sandederiz, şükrederiz ki. Öyleyse varlığımızla Allah'a layık olmaya çalışmalıyız. O Allah'tır. Bizleri çok sever. İşte ondan bize doğru akan o çağlayan gibi sevgiye layık olmaya çalışmalıyız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda önce başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu kesin olarak şu aklınıza oturtmanız lazım. İnsan sosyal bir mahluktur. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak, cemaat halinde yaşamak gibi bir mecburiyeti vardır. Hiçbir kimse her şeyini kendisi yapamaz. Belki her şeyini başkalarından alır ama o da bir şeyde cemaate katkıda bulunur. Öyleyse elbiselerimiz için bu elbiseleri yapanlara, gözlerimiz için gözlükleri yapanlara, ayağımızı giyeceğimiz ayakkabı için ayakkabı yapanlara ihtiyacımız var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte burada bir arada yaşamak mecburiyeti diye bir şey ortaya çıktığı zaman konumuz beşeri münasebetler oluyor. İnsan ilişkileri. Yani başka bir ifadeyle, öteden beri kullandığımız ifadeyle davranış biçimleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve nefsiniz öylesine azgın iki yaratıktır ki sizi kontrollerine aldıkları zaman onu hissetmezsiniz bile. Ama size bir sır vereyim mi? Onu hemen tanıyabilirsiniz. Yani siz şeytanın ve nefsinizin kontrolü altında mısınız? Yoksa onu aşabildiniz mi? Hemen size hemen onu teşhis edebileceğiniz bir sır söyleyeyim. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Birinci sual. Onlar da sizi seviyor mu? İkinci sual. Bu iki suale pozitif cevap alabilen herkes nefsinin kendisine hükmeden davranışlarını
büyük ölçüde açabilmiş bir insandır. Ama eğer siz etrafınızdaki insanları sevemiyorsanız, onları sevmek yerine onları kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusuysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz şeytanın ve nefsinizin emri altındasınız. Nefs saygı görmek ister. Nefs üstün olmak ister. İşte etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde onların üstün olduğunuzu beyan eden davranışlar içinde misiniz? Onların sizlerden daha aşağıda olduğunu belli eden davranışların içinde misiniz? Onları kontrol altına alıp da onlar hakkında hüküm vermek yetkisini kendisinde görenlerden misiniz? İnsanları kendi süzgecinizden geçirip sanki onlardan daha üstün bir mertebedeymişsiniz gibi onlar hakkında hüküm veren bir insan mısınız? Onları sevmiyorum, onlar bu işi yapamıyorlar, onlara güvenmiyorum gibi bir dizaynın içinde misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz nefsinizin ve şeytanın emrindesiniz. Evvela şunu bileceksiniz. Ne zaman nefsiniz varsa şeytan mutlaka vardır. Başka insanları sevemiyorsanız eğer, onlara sevgiyle yaklaşamıyorsanız eğer, siz ruhunuzun da Allah'ın emrinde değilsiniz. Allah ve ruh sevgiyi emreder. Tesir sahasına girmişseniz seversiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle bir sevgi seviyesinin sahibi olmalısınız ki size düşman